senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen likülli şeyin, her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Ve hüden ve hidayeti açıklamak için ve rahmeten ve rahmet olarak indirdik. Ve büşra lil müslimin ve müslimin olanlara müjde olsun diye. Burada müslimin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani ifşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenleri, ama aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademelerinde olanları da ifade ediyor. Kur'an, Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah Teala müslimin olarak bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Her kavimden bir şahit. Onlar müslimun. Ama diğerleri müslimin. Yani kavmin resulünün dışında kalan, bir de o kavimdeki irşada ulaşmış, iradesinde Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva eden ve daha evvelki kademeleri de ihtiva eden bir hüviyet. Allah Teala diyor ki biz resuller göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Öyleyse onlara müslimine müjde olsun diye dediğine göre Allah Teala Nahl Suresi'nin 89. ayet-i kerimesinde buradaki müessese elbette kavim resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Ama en alt kademeye kadar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesine kadar da iner. Öyleyse bu Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesi gene bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara Suresi peygamberlerde bir hakkın takva. Bakara 136'da sahabenin bir hakkın takvaya ulaşmış olduğunu söylüyor Allah Teala. Nahl Suresi'nin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor, hem her kavmin resullerinden bahsediyor, hem de müslimin kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademeleri ifade ediyor Allah Teala. Hay Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı kelimeyi söylüyor fakat müslimine şeklinde. Orada da geniş bir kitle söz konusu. Diyor ki Allah Teala ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ın katında bir hakkın cihatla cihad edin. Bir hakkın takvayla cihad edin. Bir hakkın cihatla cihad edin. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Ama bunlar henüz o cihadı gerçekleştirmemiş olanlar. Onun için Müslüm'ün kelimesi kullanmıyor Allah Teala göreceğimiz gibi. Diyor ki hüveştebakum, o sizi seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini min haraç. Sizin için dinde bir zorluk kılmadı. Millete ebüküm İbrahim, Hazreti İbrahim'in dininde sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmâkumül müslimîne min kablü. Ve bundan evvel de size müslimin diyen, müslimin
ismiyle hitap eden, Müslümin diye isimlendiren odur. Buradaki Müslümin kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen Hakk'a cihadi hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Fî hâzâ liyekûne Resûlü şehîden aleyküm. Bunda da yani Kur'an-ı Kerim'de Resul size şahit olsun. Şehîden aleyküm. Size şahit olsun. Ve tekûnü şühedâye alennâzi. Siz de nas üzerine şahitler olasınız diye Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki diyor, bunun için sizi peygamberiniz bir hedefe ulaştırmak için çalışıyor. İşte o hedef bir hakkın takva. Yani Müslümin olma noktası. Her biri Müslümin olduğu zaman, irşat makamına geldiği zaman kendilerine tabi olanların şahidi oluyorlar. Öyleyse namazı ikame edin diyor. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı diyor. Burada da Müslümin kelimesinin

henüz o noktaya ulaşmamış olanları kapsadığını görüyoruz. Şimdi burada bir teslimi külli dizisi Haç Suresinin 78. ayet-i kerimesinde, bu ayet-i kerimenin içerisinde konu tamamlanmıyor. Yani sizi daha evvel de Müslüman olarak isimlendirdi, Müslümin olarak isimlendirdi diyor ama henüz onlar şahit olmamışlar, şahitlik edebilecek seviyede değiller ama o noktaya doğru gidiyorlar. Öyleyse Müslümün kelimesi bütünü ihata ediyor. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enebi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikumul azabe sümme la tunsarun diyor Allah Teala. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi de kaplıyor olay. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden diyor Allah Teala. Böyle yapın yoksa sonra yardım alınmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değiller. Herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve irşad makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir dizayn. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında muhtevaya baktığımız zaman insanlar görüyoruz. Bu hususu gerçekleştirmiş olanlar. İşte Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor. Bir hakkın takvayı tamamlamış. Diyor ki ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Dikkat edin, burada peygamberlerden bahis yok. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber isimleri sayıyor. E diyor ki onları imamlar kıldık. Onları huzur namazının imamları kıldık. Buradaysa onlardan, yani insanlardan, bütün bir cemaatten bahsediyor. Onların içinden bazılarını imamlar kıldığını söylüyor. Her kavimde bir tane Resul var ama bu Resullerden hangisinin imam olacağı belli değil. Eğer Nebi ise Resullerden bir tanesi, peygamberse mutlaka o huzur namazının imamıdır. O Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki kişilerden biridir. Buradaysa Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala peygamber olmayan devrin imamlarından bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık, seçtik. Onları imametle vazifeli kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamlığı söz konusu. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki insanları hidayete emrimizle hidayete erdirsinler diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye onları imamlar kıldık diyor. Huzur namazının imamlığından bahsediyor. Hidayete erdirmekle görevli insanlar. Sadece onlar görevlidirler. Ve hidayete erdirebilenler de sadece onlardır. Diğerleri hidayete erdirmeye vesiledirler. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu amintekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey Allah'a ulaşmayı dinlemiş ve amin olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Takva sahibi ol. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesileyi iste. İptiga et. Nereden? Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile
değil. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesindeki kişiler, bunlar hidayete erdirmeyi gerçekleştirecek olanlar. Her devirde bir kişi sadece. Ve lemma saberu diyor Allah Teala, sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Kişinin ulul-elbab makamında sabırsızlık afeti sona eriyor. Ama sabrın sahibi değil henüz. 14 kademe, 14 mertebe bu kişinin kalbinin müzeyyen olması lazım ki nefsinin kalbindeki negatif faktörlerin hepsi yok olsun. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada bir başka işaret daha getirmiş Allah Teala. Ekânü bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Bu yakin hakkul yakindir. Yani bi hakkın yakin. İlmel yakini aşmış kişi, aynel yakini aşmış ve hakkul yakinin sahibi olmuş. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmış. Ve Allah Teala burada bir açıklık getiriyor konuya. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar Allah Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış mı? Evet. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabenin kendisine tabi olanlar olduğu kesinleşmiş durumda. Tabiyeti ise ancak onlar yaptırabilirler. Bir hakkın takvanın sahipleri, hakkı tukatihi takvanın sahipleri, Müslümun olanlar, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Kendilerine tabi olunduğu kesin. Başka bir işaret var mı? Evet var. Hepsi bu ayet-i kerimede Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor. Sahabeyi Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Hazül Azim'in sahibi olarak görüyoruz. Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Sonra sahabeyi Fazl-ı Azim'in sahibi görüyoruz. Hazl-ı Azim'in sahibi görüyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Ve Fazl-ı Azim'in de sahibi görüyoruz bir başka ayet-i kerimede. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Müslümun kelimesinin muhtevasına girmişler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümun kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılması, üçü de aynı şeydir. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecül Azim'in, Fazıl Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu çemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın da oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için kendileri zannettikleri bir varlıktır.
kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh, öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedenden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse nefse ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir.
Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz, mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Ve mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasında, bitmeden evvel bu zaman parçası, Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihbatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevap hanesine, kazanç hanesine 7 defa da sevaplarınızın günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza
günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah-u Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz, tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur. Sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, irşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman İhlas sahibi de olacaksınız aynı anda. 6. kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta 7. kat cennet sizin. Adın cennetleri sizin. İradeniz Allah'a teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili
kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman onun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlaka onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Diliyle ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrultu, yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak, Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif, teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussala ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde 1. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır.

oluşturmuşlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz madde bir takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde 2, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine ya yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri iki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tahtları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından arınmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzifetül cennetil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadine tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerime bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap tartları hafif olursa
Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a münaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a münaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilememek demek, mutsuzluğu satın almak demek. Cehenneme gitmeyi satın almak demek. Bilerek, isteyerek cehenneme gitmek demek. Allah Teala inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı karışmayın diyor. Namazı sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim size diyor. Orucu sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Zikri sevmiyor musunuz? Ben sevdireceğim diyor. Ve sizi şu dünyada mutluluğun yarısına kadar da bedavadan ulaştıracağım diyor. Sadece benden bir dilekte bulunun. Şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ölmeden önce ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz, görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin
hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların, bu hüsranda olan Allah'a münaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun, affedersin, ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tağutu kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek iştinav etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalalettiler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dalalette bıraktıklarından, dalalette bırakmayı dilediği kimselerden, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Allah'u veliyyüllezine aminu
yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahum ittağute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amin olanlar müminler, Allah'laşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'laşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'laşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'laşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'laşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'laşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'laşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'laşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gidiyorsa, dalalettiyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa, gideceği yer cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya sahibinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. Bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından.
Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'laşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor sizi. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta, üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş, sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin, gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun, küfürden kurtulun, velayetten kurtulun, şirkten kurtulun, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun, bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinin yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum, cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevap veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki
Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, İslam'dan bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslami ve tasavvufi kavramlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten de bütün köklerden olduğu gibi 28 tane kelime türetilebilir. Ama bunlardan bir kısmı kullanılmaz. Bizim dilimize Türkçe'ye girenler İslam kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İşte İslam dediğimiz zaman bunun muhtevasını bu standartlarda görüyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Acaba bu teslim neyin teslimidir? Veya nelerin teslimidir? Bu teslim bir, ruhun teslimidir. İki, fizik bedenin teslimidir. Üç, nefsin teslimidir. Ve dört, iradenin teslimidir. Sadece bir tek kişi için her devirde, devrin imamı için aklın da teslimi söz konusudur. Tasarruf altına giriş, aklın da Allah-u Teala'nın kullanımında olması anlamına gelir. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki, İslam dini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son din değildir. İlk dindir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakub'un dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Öyleyse Allah Teala bir hanif kavramı kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dini diyor. Hanif İki ayrı mana içerir. Bir, teslim açısından bir mana içerir. Hanif olmak demek, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Bir de birlik, fırkalara ayrılmamak ifade eder. Allah-u Teala bir olun, beraber olun, fırkalara ayrılmayın buyuruyor. Bu birlik, tevhid, muvahhid oluş bir mana içeriyor. Tek olmak. Tek Allah'a inanmak. Evvela tevhid müessesesi
vahdet müessesesi tek Allah'a inanmanın işaretini taşır. Tek Allah. Başka bir Allah yok, sadece Allah var. El, ilah, Allah kelimesinin esasını teşkil eder. Ve sadece Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde işaret ettiği gibi tek bir Allah vardır. Ve Allah'a inananlar bir tek topluluk oluşturmak durumundadır. Tevhid dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin muhtevası olarak. Niçin Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Habibim diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ve bunu sana vahyettik diyor Allah-u Teala. Yani dinler arasında bir şeriat farklılığı, davranış biçimleri farklılığı mevcut değil. Kaydeler, aynı kaydeler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac farizesi, kelime-i şehadet getirmek. Bu muhtevada temel farzlara baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kendini hanif olarak dine doğrult, ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratma özelliğiyle yaratmıştır. Allah'ın ne din yaratmasında ne fıtrat yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani bu kainatta diyor Allah-u Teala bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, son peygambere kadar muhteva değiştirmemiştir diyor. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar bu dini yaşadılar. Ve ne bu dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah-u Teala ilk insandan sana kadar, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmamızda değişiklik görebilirsin. Yani Allah-u Teala bir din yaratıyor, hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca sadece bu din var. Ve Allah-u Teala bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış Allah-u Teala bütün insanları. Ve ilk insandan kıyamet günü yaşayacak olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilmesi için de Allah Teala'nın bir dini oluşturması lazım. İşte yaşanacak olan din, bütün insanların kendilerine verilen fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarının yapılarıyla yaşayabilecekleri bir tek din var. O din hanif dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini ve Arapça adıyla da İslam dini. Öyleyse hayır, Musevilik diye bir din, Hristiyanlık diye bir din, İslam diye ayrı bir din yok.
dinler yok. Sadece bir tek din var. İslam dini. Daha evrensel bir ifadeyle, daha küresel bir ifadeyle, bütün dünyanın ifadesiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'den evvel de var olan din, Hazreti İbrahim de onun lisanıyla Hanif adını almış. Ve ondan sonraki peygamberler de Hanif dinini yaşamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif dinini yaşamış. Ve böylece bir olguyla karşı karşıyayız. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu İslam kavramı muhteva itibariyle demek ki bütün teslimleri içeriyor. Kimdir gerçek manasıyla İslam olan, kimdir Müslüman olan, kimdir? Ruhunu da ve çini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olan, teslim eden kişidir. O Müslüman olmak şerefine ermiştir. İslam'ın sahibi olmuştur. Öyleyse bu muhtevada İslam merdivenlerine baktığımız zaman Allah'ın din konusundaki merdivenlerinin 28 basamak oluşturduğunu görüyoruz. Başka bir ifadeyle 4 tane 7 basamak. Öyleyse İslam kelimesi muhteva itibariyle selameti ihata eder. Selamet kurtuluşa ulaşmak istikametinde kullanılan bir kelimedir. Ve selam kelimesi de selametle manasına gelir. Selamet, Allah ile olan ilişkilerinde kişinin hem dünya saadetine ulaşmasının adıdır, hem de cennet saadetine ulaşmasının adıdır. Her iki mutluluk da, cennet saadeti de, dünya saadeti de selameti simgeler. İslam müessesesinin çatısını kuran sure Vel Asr suresidir. Orada İslam'ın bütününü görürüz. Allah Teala buyuruyor: Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Yani Allah'ın amenu olanlar dediği insanlar
hüsranda olanlar değil. Ve amilus salihati ve salihatla amel edenler, nefsi ıslah edici fiiller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ikinci grubu oluşturuyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü yedi basamak. Ve tevasav bis sabr, sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler dördüncü yedi basamak. Allah Teala bu ayet-i kerime ile, bu sureyle bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almış. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil, ama olsaydı farz-ı muhal bu demek. Olması mümkün değil ama olsaydı sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı ihata ederdi buyuruyor. Gerçekten İslam'ın bütünü Vel Asr suresindedir. İşte muhtevaya bakarsak Vel Asr zamana, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr diyor Allah Teala. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor bu suale. Kıyamet günü mizanlar tartı işlevlerini yaparlar. Mizanlar konur. Kimin günahları fazlaysa veya kimin sevapları hafifse, günahlarından azsa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bu bir cennet-cehennem ayrımıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Kimin sevap tartıları fazla olursa, günah tartıları az olursa, onların da gidecekleri yer cennettir. Onlar felaha erenlerdir. Öyleyse hüsranda kalanlar felaha erenler diye insanlar ikiye ayrılıyor ve kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler bunun kıstasını teşekkür ediyor, ettiriyor. Kainatın tek dininde kimin günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Kimin sevapları fazlaysa onlar felaha erenler, gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala bütün insanlar hüsrandadır, insanlar hüsrandadır dedikten sonra bu bir genellemedir. Genel olarak insanlar hüsrandadır. İnsanların gidecekleri yer genel olarak, genellikle cehennemdir diyor Allah Teala. Ve dört tane istisna vermiş. Bir, ameni olanlar. İki, nefsi ıslah edici ameller yapanlar. Üç,
ruhlarını Allah'a ulaştırarak Hakk'a, Allah'a ulaşmayı başkalarına da tavsiye edenler. 4. Nefslerinin afetlerini bütünüyle yok ederek sabırsızlık afetini de yok ederek sabra ulaşanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İllellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Bu amenu kelimesine dikkat edin ki amenu kelimesi bütün Kur'an'dır. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci defa amenu olanlardır. İlk Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amenu olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi daha sonra Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci defa amenu. 14. basamak. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü defa amenu. Fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücut Allah'a teslim edildiği zaman dördüncü defa amenu. Nefsini kişi Allah'a teslim ettiği zaman beşinci defa amenu. Kişi irşada ulaştığı zaman altıncı defa amenu. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci defa amenu. Öyleyse Allah Teala nezirlerinden bahsediyor. Bütün nezirler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün nezirler nebi değildir. Bütün nezirler için Allah Teala diyor ki biz nezirleri aminu olanları müjdelemek için ve olmayanları uyarmak için her kavimde vazifeli kıldık diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor aralarında her an nezir bulunmasın. Aynı zamanda Allah-u Teala Resulleri için de bunu söylüyor. Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki diyor. Onların arasında nezir bulunmasın. Biz nezirlerimizi amin olanları müjdelemek ve olmayanları uyarmak için vazifeli kıldık diyor. Nezirlerin görevi hem uyarmaktır hem de müjdelemektir. İşte Vel-Asr suresi istisnalar itibariyle müjdelenenleri, felaha erenleri ifade ediyor. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olma müessesesi üçüncü basamaktan başlar, 14. basamağa kadar sürer. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amelü salihata başlayacaktır. Bu noktada mümin olmak şerefine erecektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar
kişi hidayetin içinde olacaktır. Bu amülü salihat yapanlar kesimini ifade eder Vel-Asr suresinin. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu an kişi 22. basamaktadır. 21. basamaktan sonrası hakkı tavsiye etmek. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hakkı tavsiye edenlerdir. Hakka ulaşmışlardır. O büyük şerefin herkese nasip olmasını dilerler, isterler ve onu gerçekleştirmek için harekete geçenler. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Hakka ulaşmışlardır ruhlarını. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Evet, doğrusunu isterseniz onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlardır. Allah onların ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktadan sonra bu insanlar hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye edenler hüviyetine giriyor. Sonra bu insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorlar. Daimi zikre ulaştıkları yer 26. basamak ve 26. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler oluyor. 26. 27. ve 28. basamaklarda da sabrı tavsiye edenler oluşuyor. Aslında sevgili kardeşlerim, 21. basamaktan itibaren insanlar sabrı tavsiye, hakkı tavsiye etmeye başlarlar. Sabrı tavsiye edenler 7 basamak sonra hakkı tavsiye edenler 7 basamak sonra sabrı tavsiye eden hüviyetine geliyorlar. İlk 7 basamak amini olmak, amini olmak 7. basamağın muhtevasını alıyor. Ama 3. basamakta başlıyor. 3. basamaktan

tezkiyesine, amilü salihata başlamaktır. Üçüncü yedi basamağın sonu hakka ulaşıp hakkı tavsiye etmektir. Dördüncü yedi basamağın sonu sabrı tavsiye etmektir. Öyleyse basamakların sonları itibariyle bir dizayn koyuyoruz müesseseye. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman yedinci basamaktaki kişi ameli olan kişidir. 14. basamaktaki kişi nefs tezkiyesine başlayan kişidir. 21. basamaktaki kişi Allah'a ulaşmış, hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış kişidir. 28. basamaktaki kişi de sabrın en üst boyutuna ulaşmış, sabrı tavsiye eden kişidir. Böylece 7. 14. 21. ve 28. basamaklar. 1. safha 7 basamaktan oluşuyor. 2. safha 2. 7 basamaktan oluşuyor. 3. safha 3. 7 basamaktan oluşuyor. 4. safha da 4. 7 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresi bunun tümünü kapsıyor. Elbette basamakların arasında kişisel manevi gelişme farklı anlatımlara açıktır. Böyle bir dizaynda dördüncü yedi basamağa baktığımız zaman dördüncü yedi basamağın muhtevasında daha daimi zikre ulaşmadan dördüncü yedi basamak başlar. Günün yarısından çok zikri kaplar. Daimi zikirde kaplar ve kapsar ve nihayetine kadar gider. Her yedi basamak kendi içinde muhtelif varyasyonlar ifade edecektir. İlk yedi basamağın ilk iki basamağı kurtuluşla alakalı olmayan cehenneme gidecek olanların basamağıdır. Öyleyse önemli olan İslam'ın bu 28 basamak arasındaki muhtevasıdır. Detaylar o muhtevaya göre tayin eder. Vel Asr suresi kalın çizgilerle bitim basamaklarını ifade eder. İlk 7 basamakla 7. basamağı anlarız. İkinci 7 basamakla 14. basamaktaki durumu anlarız. Üçüncü 7 basamakla 21. basamaktaki durumu anlarız. 7. basamakta amin oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Ama bu 3. basamakta başlar. 2-3 dakika sonra kişi zaten 7. basamağı Allah Teala tarafından otomatik olarak getirilir. Öyleyse 7. basamağın sonundaki kişinin durumu bu. 14. basamaktaki kişinin durumu nefsi ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başlamaktır. Bu arada Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır. Muhtelif safhalardan geçecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ondan sonra Allah'ın kalbinin içine imanı yazarak nefs tezkiyesine başlatacaktır. Kişi nefs tezkiyesine başlamış olacaktır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşır kişi için. Amelü salihat adını alıyor. Yani amelü salihatın başladığı nokta 14. basamaktır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı anda hakka ulaşmıştır. Hakkı tavsiye etmeye başlayacaktır. Öyleyse hakkı tavsiye etmeye başlamak üçüncü yedi basamağın sonundaki durumdur. Sabrı tavsiye etmek de 28. basamağın sonundaki durumdur.

28. basamaktaki insanlar sabrı tavsiye edenlerdir. Birçok gruplara ayrılırlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman 28 basamaklık bir yelpaze, bir spektrum göreceksiniz ve bunu ciddi bir şekilde benimseyeceksiniz. Bu Kur'an'ın temel hükmüdür. 28 tane basamak. Öyleyse İslam dediğimiz zaman muhteva buraya ulaşıyor. 28 tane basamağa ulaşıyor. Allah'a ruhumuzu 21. basamakta ulaştırırız. Teslim ettiğimiz zaman 22. basamaktayız. Teslimler açısından 28 basamağı gözden geçiriyoruz. 27. basamakta, daha evvel 25. basamakta ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta üçüncü teslim vücuda gelir. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamakta dördüncü teslim husule gelir. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve teslimler 22, 25, 27 ve 28. basamaklarda dört teslim olarak tahakkuk eder. Dört teslim İslam'ın full yaşanmasını ifade eder. En üst seviyede bir İslami yaşantı dört teslimde gerçekleşir. Bu seviyedeki insanlar asgari irşat makamının sahibidirler. En az Allah'ın evliyası olarak Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bir hüviyettedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dizaynı bu. Bu 28 basamak boyunca Allah'ın birçok kavramı aynı basamaklarda, aynı hüviyette ifade edilir. Takva kavramına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler Amenular takvasında oluyor. Üçüncü, yani hemen arkasından tahakkuk edildiği için 7. basamaktaki insanlar. Mümin takvanın sahipleri 14. basamaktaki insanlar. Evvab takvanın sahipleri 21. basamaktaki insanlar. Muhsin takvanın sahipleri 25. basamaktaki insanlar. Muhlis takvasının sahipleri 27. basamaktaki kişiler. İrşad takvasının sahipleri 28. basamağın 4. kademesindekiler. Bir hakkın takvanın sahipleri 28. basamağın 5. kademesindekiler. Yani amenü olmak nasıl 7 tane basamak ifade ediyorsa, 3. basamakla 7. basamak birkaç dakika arayla aynı anda vücut buldukları için aynı kabul ediliyor. 7. basamak diyelim. 7. basamakta kişi amenü oluyor. Demin söylediğimiz gibi
7 defa amin olmak söz konusu bir insan için, aynı zamanda aynı basamaklarda, aynı noktalarda 7 tane de takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane teslimden bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ebrar kademesi var. Birinin sahipleri. Birinci ve ikinci basamaktakiler füccar, üçüncü basamaktan itibaren insanlar hep ebrar. Üçüncü basamaktan itibaren amenu, üçüncü basamaktan itibaren takva sahibi, üçüncü basamaktan itibaren Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı atmış kişi, üçüncü basamaktan itibaren hidayetin hidayet üzere oluyor kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlarına dikkatle baktığımız zaman bu kavramların da takva kavramıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Teslimlerle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'a kul olmakla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Ve Allah'ın ahdiyle, Allah'ın vasiyetiyle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Allah'ın vasiyeti de aynı şeyleri ifade ediyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahdimiz tamamlanıyor. Öyleyse teslimler açısından İslam'a baktığımız zaman İslam teslim olmak demektir. 4 sırat-ı müstakimden oluşur. 1. sırat-ı müstakim ruhumuzun sırat-ı müstakimi. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman henüz sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Sırat-ı müstakim için hazırlık safhasındayız. Allah'a doğru ruhumuz yola çıkmamış ama Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Hidayetin içinde değiliz ama hidayet üzereyiz. Teslimin içinde değiliz ama teslim üzereyiz. Allah'a kul olmak olayı fizik standartlarda başlamamış diğerleri gibi ama Allah'a kul olmak üzereyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam bir kavramlar müessesesini 4 başı mamur bir şekilde yerli yerine oturtma ilmidir. Kavramlar 28 basamakla %100 alakalıdır. İşte hidayet ve dalalet dediğiniz zaman insanlar mürşitlerine ulaşmadıkça hidayetin içinde olamıyorlar
Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzereler. Dalaletten henüz kurtulamamışlar. Hidayete de adım atamamışlar. Hidayetin içine de girememişler. Ne zaman başlayacak da hidayetler? Ruhumuzu Allah'a ulaştırma standartları içinde başlayacaktı. Ruhumuz vücudumuzu terk etmedikçe hidayetin içinde olamayız. Ne ruhumuz hidayetin içinde olur, ne fizik vücudumuz hidayetin içinde olur, ne nefsimiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi, ne de irademiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi fizik standartlarda, yani bir kavramın içinde olmak standartlarında hidayetin içinde olamazlar. Hidayet başlamamıştır, başlamak üzeredir. İşte buna hidayet üzere olmak diyoruz. İşte buna Allah'a yönelmek diyoruz. Ama yönelen şey fizik standartlarda ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması değil. Ona yönelmek demiyoruz. Kur'an-ı Kerim ona ulaşmak diyor. Nikah fiilini kullanıyor. 19 tane fiil kullanmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması açısından. Ve İslam'ın temelini de ruhumuzun Allah'a ulaştırması, ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, daha bu noktada bir muhteva değişikliğini hemen görmek mümkün. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in çatısını, omurgasını Kur'an'dan öğrenmedikleri için bütün kavramlar bir kavram kargaşası içerisinde yer değiştirip durmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına, tertibine hayran olmamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den kavramı öğrendiğiniz zaman Allah Teala size bütün ayetleriyle o kavramı öğretir. O zaman her şeyi gerçek anlamda 28 basamaklık bir skala üzerinde ait olduğu noktaya kesinlikle tespit edersiniz, yerleştirirsiniz. Öyleyse bir insanın dalalette olmasının muhtevası nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek halidir. Yani üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar. Kişi dalalette. Uzak bir dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala onların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor. Peki böyle bir insan ne zaman yakın dalalette olacak? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala birkaç dakika içinde onların hüviyetini değiştirir. Cehennemlik bir kişiyi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah Teala evvela cennetlik yapar. Ne yapar? Onun gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır ve aldığı ekinletin yerine ihbat koyar. Kişi yedinci basamağa Allah'a ulaşmayı diledikten, üçüncü basamaktadır Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika sonra gelir.
Allah'a ulaşmayıdılar. Birkaç dakika içinde Allah söylediğim işlemleri yapar. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakayı alır. Kalbindeki ekinneti alır kişinin ve yerine ihbat koyar. Böylece kişi ameni olur. İşte bu ameni olan kişi hidayette midir? Hidayette, hidayetin içinde değildir. Kesin olarak bu kişi hidayettedir demek mümkün değil. Ama hidayet üzeredir. Çünkü hemen arkasından Allah Teala onu başka ihsanlarıyla da mükafatlandıracak ve mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyet anında kişi hidayet üzere olmaktan öteye geçer. Hidayetin içine girer. Artık hidayettedir. Ne zaman? İrşad makamına tabi olduğu an, 10 tane ihsanla alan 10 tane ihsanıyla ulaşmışsa, irşad makamına ulaştığı an, tabi olduğu an, kişinin talayeti kesin olarak sona erer. İşte Allah Teala 10 tane ayeti kerimeyle bunu söylüyor. 10 ayeti kerime, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10 ayeti kerime bir insanın dalaletten kurtulmasının, hidayete adım atmasının tabiiyetle noktalandığını söylüyor. Tabiiyet yoksa kişi hidayetin içinde olamaz. Tabiiyete kadar kişi hidayette değildir. Ayrıca hidayette olmakla hidayete ermek de aynı şey değildir. Kişi 14. basamakta tabiyetinin hemen arkasından ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı andan itibaren artık hidayetin içindedir. Kişi hidayettedir. Ama hidayette olmak başka, hidayet yolundadır demek daha doğru. Hidayet yolunda olmak başka, hidayete ermek başka. Ruh vücuttan daha yeni ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ama henüz zemin kattadır. 7 tane gök katı aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayet tamamlanmıştır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Kişi hidayete ermiştir. Allah'ın bütün evliyası, Allah'ın bütün velileri hidayete erenlerdir. Allah'a erenlerdir. Onun için Osmanlı'da, Türkçemizde yani, Allah'ın evliyalarına ermiş denir Türkçe ismiyle. Neye ermiş? Hidayete ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ermekle hidayete ermek eş anlamlıdır. Türkçede de, Osmanlıca'da da. Sevgili kardeşlerim, Osmanlıca geniş bir hüviyet taşıyor. Bu dil konusunda bir büyük yanlışlık yapılmaktadır. Yeni Türkçeyi öğrenenler eski dili Osmanlı'yı
bilenlerle sanki karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa ki bu yanlıştır. Eski dili Osmanlıcayı bilenler o zevkin sahipleridir. Ve yeni lisanla konuşanlar onların söylediklerini anlamazlar. Aslında iki taraf birbirine yaklaşmalıdır. Çünkü o Osmanlıca bizim atalarımızın lisanıdır. Biz Osmanlı Türklerinin atalarının lisanıdır. E peki yeni Türkçe, yeni Türkçe de yaşamaya devam edecektir. Ve nesillerin birbiriyle anlaşabilmeleri için Osmanlıcayı bilenlerin yeni Türkçeyi de bilmeleri lazım. Zaten hayatta kalan kelimeler kullanılabiliyor. Bir süre sonra bir kısmı unutuluyor. Öbür taraftan dilini öğrenmek isteyen insanların da Osmanlıcadan çok kelimeler öğrenmeleri lazım. Öyleyse iki taraf birbirinin karşısında olmayacak. Birbiriyle beraber olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şu ana kadar ne gördük? Gördüğümüz şey açık ve kesin. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ın çatısını gördük. Sadece çatısını. 28 basamaklık bir İslam dizaynı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Ve 28 basamakta tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık müesseseye yaklaştığımız zaman İslam'ı daha yakın bir perspektifte öğrenmiş olacağız. İslam'ın kitaplardan öğrenilmesi ne yazık ki İslam'ı öğrenmek değildir. İslam'ın öğrenileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın öğrenilmesi işte asıl olan odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu muhteva üzerinden 28 basamağı beraberce gözden geçirmeye başlayalım. Her biri için konular açıldıkça kavramları da devreye sokarak yürüyelim. 28 basamağın birincisinden bahsediyoruz. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. Ama ne yazık ki insanlar olayları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendiremez. Ve problem oradan oluşur. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdirler. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama hayırdırlar. Daha birinci basamakta hayır ve şer kavramına giriyoruz. İslam'ın temel standardı hayır ve şer.
Hayır nedir? Bize derecat kazandıran muamelelerdir, olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren olaylar. O zaman üç kavram aklımıza gelecek. Hayır, sevap, hasenat. Üçü de kazandığımız derecelerdir. Şer, günah ve seyyiat de bunların karşıtıdır. Derecat kaybettiğimiz olaylardır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kıyamet günü hayat filminiz oynayacak. Eğer kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen cennette olacaksınız. Yani hasenatınız fazlaysa, yani sevabınız fazlaysa, kazandığınız dereceler fazlaysa, o zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ama aksi söz konusuysa, seyyiatınız fazlaysa, şerriniz fazlaysa, günahınız fazlaysa, yani kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman ne yazık ki gidilecek yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şu büyük hakikati gözler önüne sermek istiyorum. Cehenneme giren bir insan ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdur. Cehennemden çıkıp da insanların cennete ulaşmaları diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. 30'dan fazla ayet-i kerime cehenneme girenlerin orada cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ama yanlış değerlendirirler genellikle ve Allah'tan uzak kalmanın arkasında da bu yanlışlıklar vardır her zaman. Evvela hayır kavramını insanlar kendilerini sevindiren olaylar dizisi olarak anlarlar. Hangi olay onları sevindirmişse o hayırdır, hangi olay onları üzmüşse o da şerdir. Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığınız bütün olaylardır. Allah'a göre şer ise derecat kaybettiğiniz bütün olaylardır. Öyleyse bir hırsız düşünün, bir şey çalmış, seviniyor. Ama hırsızlık yapmıştır. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Öyleyse seviniyor ama hayır kazanmamış, şer kazanmış. Peki malı çalınan kişi, o da malı çalındığı için üzülüyor. Ama üzüldüğü şey bir hayır. Neden hayır? Çünkü malı çalan hırsız ne kadar derecat kaybettiyse hayat filminde, malı çalınan kişinin de hayat filmine o kadar derecat ilave edilir. Sonuç mu? Sonuç, üzülen kişinin hayra üzülmesidir malı çalınan kişinin. Sevinen kişinin de
hırsızın şerre sevinmesidir. İşte Allah Teala onu söylüyor Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz diyor. Verdiğimiz hırsız misalinde olduğu gibi. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz diyor Allah Teala. Birincisine oysa ki onlar hayırdır diyor, ikincisine de oysa ki onlar şerdir diyor. Yani sevindiren olaylar şer olabilir, üzen olaylar hayır olabilir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile bir olmak, beraber olmak. Onun dizaynında bulunmak. Birinci basamaktaki yaşadığımız olaylar dizisinin arkasından olaylara karşı davranışlarımız ve bakışımız Allah-u Teala tarafından sonsuz bir kontrolle kontrol edilir. Allah hepimizle birliktedir. Biz insanlar fizik vücutlarıyla, nefsleriyle ve ruhlarıyla Allah'ın birer yaratığıyız. Ama buna rağmen Allah Teala her yaratığının yanında mutlaka her şeyinden haberdar olur o kişinin. Nereye giderseniz gidin sizinle beraberiz diyor Allah Teala. Nerede bulunursanız bulunun sizinle beraberiz diyor. Siz dediği bizim yaratık olan fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Ama Allah Teala da bunun ötesinde bizimle her zaman beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden ayrılan ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı sonsuz uzaklıktadır. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti her an bizimle beraberdir. O ilim ve rahmetin mahiyetini insanlar bilmezler. Bilmezler ki Allah her an o sistemle, o isim verdiği sistemleri muhtevasında her an bizimle beraberdir. İşte kanetin olduğumuz zaman bizden o yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşan odur. Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla ya da kendi dizaynıyla bizimle beraber olan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her an hangi olay karşısında nasıl tepki gösteriyoruz ya da biz hangi olayları vücuda getiriyoruz? İkinci basamak bu açıdan son derece önemlidir. Eğer biz bir asi isek, Allah'a asi olmuşsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, Allah'a asi değilseniz, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen biz
başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsak, onların ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak konusundaki bir gayretleri olacakken onu engelliyorsak, o zaman Allah'ın standartlarında biz çok yanlış bir davranış biçimi içindeyiz. Bu davranış biçimine dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim başka insanların da Allah'a ulaşmasına engel oluyorsa, o yeryüzünde fesat çıkarandır. Rahat suresinin 25. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dizayn içerisinde bir kişi eğer başka insanların Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın ölçülerine göre hem kafirdir, hem uzak bir dalalet içindedir, hem de zalimdir. İşte Nisa suresinin 167 ve 168. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalimû lem yekunullâhi liyafirelehum. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırıp oradan Allah'a doğru yola çıkarmasını engellerler. İnsanların bunu yapmasına mani olurlar. Kimler bunlar? Bunlar kimler? Kendileri Allah'ın yoluna girmeyenler, ruhlarını Allah'a doğru ulaştırmak üzere harekete geçmeyenler. Öyleyse eğer bunlar mürşitlerine tabi olsalardı ne olacaktı? Ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olacaktı. Yani ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Ruhları Allah'a ulaştıktan sonra da onlar fizik vücutlarının sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Fizik vücutları Allah'a teslim olduktan sonra onlar nefslerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Nefsleri Allah'a teslim olduktan sonra onlar iradelerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Ömürleri boyunca hep sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Ama Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Başkalarının da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engelliyorlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmadıklarına göre kalplerine iman yazılmış olması mümkün değil.
O zaman kalplerinde küfür yazan insanlar bunlar. Bu sebeple Allah Teala onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. İki defa tekrar etmiş. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler başka insanları. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanları Allah'ın yolunda men ettikleri için zalimdirler. Aynı zamanda kendilerine zulmetmiş oldukları için zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek bu? Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi Allah Teala onlara anlatacağımız gibi 10 tane ihsan verecekti. Bu 10 tane ihsanın neticesinde onlar mürşitlerine ulaşacaklardı. 10. ihsanla beraber mürşidin gösterilmesi. Tabi oldukları anda da Allah Teala devrin imamının ruhunu onların başlarının üzerine getirecekti. Kalplerinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalbin içine iman kelimesini yazacaktı. Ve kişiler bu sebeple mümin olacaklardı. Ondan sonra ne yapacaktı Allah-u Teala? Onların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmalarını sağlamak üzere onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Bu sevapların günaha çevrilmesi olayının arkasından onların ruhları vücutlarını terk edecek. Ve Allah'a doğru yola çıkacaktı. Yani hidayetin içinde olacaktı. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bir ruhun sahibi olacaktı kişi. O anda da Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecekti. İşte bu günahları sevaba çevirme işlemine Allah Teala mağfiret adını veriyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu mağfiret bu adamlara geçerli değil. Ne diyor Allah Teala? Allah onlara, yani başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlara, kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırması için sırat-ı müstakime ulaştırmalarına mani oluyorlar. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. İşte böyle bir dizayn görüyoruz. Önemli mi? Evet, önemli. Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü böyle olan insanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar seçilmez. Bu kalplerinde zevk olanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini açıp kendilerine göre o ayetlere öyle bir yorum getirirler ki insanların arasına fitne sokarlar. İşte insanları, ayetleri yorumlama yanlışları ya da kasıtları sebebiyle gene Allah'ın yolundan men etmeleri söz konusu. Yeryüzünde fitne çıkaran bu insanlar kalplerinde zayıf olanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin kalbi irşat makamına ulaşıp nefs tezkiyesine başlamadığı sürece mutlaka kasiyet bağlamış durumdadırlar. Öyleyse bu kasiyetin
üst standartlarda bulunması hali neyi ifade eder? Gene bu tarzdaki insanları ifade eder. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, özellikle hidayet ve Allah'a mülaki olma ayetlerini, ki ikisi aynı şeydir, inkar edenler, o insanlar kalpleri maraz olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, hastalık olanlardır. Bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Onlar hidayeti istemezler. Şeytan onlara hakimdir. Fakat bu insanlar bu ayetleri yalanlayarak, inkar ederek hidayet ayetlerini, ruhun ve çin nefsin ve iradenin hidayetini yalanlayarak, inkar ederek başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları cihetle onlar kalplerinde maraz bulunanlardır. Bir başka ifadeyle kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İşte ikinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır ve insanların davranış biçimleri bu seçimde esas olur. Eğer bu insanlar Allah'a karşı cephe almışlarsa, Allah'ın söylediklerini inkar ediyor, başka insanların da kurtuluşlarına engel oluyorlarsa, ki bunların her biri bir engel olma yoludur, o zaman Allah-u Teala tarafından bu insanlar seçilmezler. Ve biz Kur'an-ı Kerim'in ikinci basamağındayız. Seçilmişiz veya seçilmemişiz. Seçilmişsek kurtulduk mu? Hayır, kurtulmadık. Allah'ın seçtiklerinden bir kısmı Allah'a yönelecektir. İkinci kısım ne yazık ki seçilmelerine rağmen yönelmeyecektir. Allah Teala niçin onları seçmiştir? Allah'a isyan etmedikleri için. Başka insanların hidayete ulaşmalarına mani olmadıkları için seçilmişlerdir. Ama bu insanların bir kısmı bilgisizlikleri sebebiyle, başka bir kısmı kendilerine has sebeplerle, enfüsî sebeplerle Allah'a ulaşmayı dilemezler. İnsanların kendilerini kandırması üzerine onların doğru söylediklerini zannederler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Dilemezlerse cehennemi kendilerine kendileri seçmişlerdir. Ve konumuzun burası son derece önemli sevgili kardeşlerim. Olaylar karşısında bizim davranış biçimimiz, kalbimizin yapısı, fiillerimiz, acaba ne yapıyoruz? İnsanları Allah'ın yolundan önlemeye çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Yoksa insanları Allah'ın yoluna çağırmakla mı? Çağırmayı bir tarafa bırakalım. Bir insanın kalbinde hayır varsa, yani onun genel davranışları başka insanlara, kendisine hiçbir şey yapmayan insanlara güçlük çıkarmak değilse, onları üzmek değilse, kişinin genelde böyle bir zarar verici vasfı söz konusu değilse, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmuyorsa, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilecektir.
Allah Teala bir kısım insanı seçer. Kesin olarak bilir ki o insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onları mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Bir kısmını da seçer. Onların kalplerine baktığı zaman onların da Allah'a ulaşmasını Allah dilediği için onları seçer. Ama eğer onlar dilemiyorlarsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamazlar. Üçüncü basamağı ikinci basamaktan ayıran en büyük özellik kişisel iradeye dayalıdır. Cüz'i iradeye dayalıdır. Allah Teala insan adı verilen bu kuluna o kadar çok değer veriyor ki bu insan adı verilen kulun iradesi Allah için çok kıymetli. Kişi kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi seçecektir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka cennetin sahibi olacaktır veya dilemeyecek, mutlaka cehenneme gidecektir. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bunun dışındaki bütün sebepler ikinci sınıftır. Hiçbirisi hüküm ifade etmez. Bir kişinin cennete girmesi veya cehenneme girmesi her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hangi şartların içinde olursa olsun Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hangi kötü şartların içinde olursa olsun. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse kendisine göre hangi iyi şartların içinde olursa olsun Allah onu cennetine ulaştırmaz. Cennetle cehennem arasındaki kainatın tek dinindeki ayırım Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kişi dilemezse kurtuluşu mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ise mutlak olarak hangi şartların içinde olursa olsun Allah tarafından üçüncü kat cennete kadar ulaştırılacaktır. Öyleyse 28 basamak boyunca bir kişi için en çok hayati öneme ait olan basamak hangisidir diyorsanız üçüncü basamaktır deriz. Burada kişi kendi hayatının en önemli kararını verecektir. O kararla ya cennet ehli olacaktır ya da cehennem ehli olacaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın temeli iradi yapıdır. Allah sizin onun bir sadece kulu olan sizin iradenize büyük önem verir. Kim cehennemde ceza çekecekse kendi iradesi sebebiyle, kendi verdiği karar sebebiyle bu cezayı çekecektir. Kim cennete girecekse kendi iradesinin vereceği karar sebebiyle cehenneme gidecektir. Allah insanları neden cehenneme atıyor? Atmasın diyenlere sesleniyorum. Allah insanları cehenneme atmıyor. İnsanlar kendi seçimleriyle kendilerini otomatik olarak cennete gönderiyorlar. Çünkü Allah'ın kanunları ezelde yazılmış, planlanmış ve regülesine konmuş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse
onun iradesi o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse

şöyle düşünür. Cehennem mi? Ne demek o? Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inandığıma göre mutlaka cennete gideceğim. İnanmazsan Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine bak. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim, bakıyoruz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, onlar müminlerdir. Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyormuş Allah Teala? Müminleri cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracakmış. Peki kimmiş bu müminler? Bu müminler nefs tezkiyesi yapanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra irşat makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar ve kalplerindeki küfür kelimesini almış Allah Teala, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış. Mümin olmuşlar bunlar. Mümin olduğu andan itibaren kişi zikir yapar. Zikir yapınca kalbinin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Rahmet, fazl ve salavat nurları, bunlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte o toplanma dizaynı içerisinde kişi nefsinin kalbinde hasletlerin benzeri olan, eşidi olan faziletlerin birikimini sağlar. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl yani fazilet ve salavat nurlarından faziletleri nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker kendisine ve onları etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı amelü salihattır. Ama kişi bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üçüncü basamakta bu olmuştur. 14. basamakta ikinci olay tahakkuk ediyor. Amelü salihat. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim sözü Allah'ın katında geçerli değildir. Mümin olmak için 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 3 tane de hatta 4 tane de hidayet şartına bağlanma söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur, dilemezse ne olur? Konu son derece önemli. Konu bilinmiyor. İslam alemince bilinmiyor. Onun için konunun bu noktasında lazım gelen önemi burada belirtmek mecburiyetindeyiz. Bu kitap bir hayat kitabı olacaktır. İslam'ın el kitabı olacaktır hidayet devrinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili okurlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ya da dilemezsiniz, kendinizi cehenneme mahkum edersiniz. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne olur? Cehenneme girersiniz. İşte Allah-u Teala'nın söylediği açıklama, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likayena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar bize münaki olmayı dilemezler. Yani onlar bize ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani dünyada kazandıkları, dünyanın onlara getirdikleri onları mutlu eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme kimler gider? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Allah Teala buyuruyor ki Müminin 103'te kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, günahları ağır olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki Yunus 8 ne diyordu? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için ya da tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka o kişilerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ibadetler yapmamızı emretmiş. Namaz kılacaksınız diyor, oruç tutacaksınız diyor, zikir yapacaksınız diyor, zekat vereceksiniz diyor. Acaba niçin söylemiş bunları? Çünkü bu ibadetlerin her biri bize derecat kazandıracak. Ama bu ibadetlerle, kazandığımız derecelerle bizim normal standartlarda eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek cennete girmemiz mümkün değil. Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleriyle konuyu kesinleştirmiş ve kapatmış, bitirmiş konuyu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Bu ne demek? Bu olmazsa olmaz şart demek. Bunun dışında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar benim cennetime giremez demiş oluyor Allah Teala. Ve peşin olarak hükmünü de koymuş ve demiş ki Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Yani ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse benim cennetim mutlaka onları muhtevasına alır. Ben onları mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar kolay bir sebeple hepinizi cennetime alırım diyor Allah-u Teala.
Allah bunları desin. İnsanların çoğu bu kadar büyük kolaylığa rağmen sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı ilim gururuyla, bir kısmı cehaletleri sebebiyle, bir kısmı sırf Allah'ın söylediklerine karşı çıkmak için ve bir neticeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki insanların çoğu bugüne kadar geçen devrelerde %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki kişi dilerse ne olacak? Mutlak olarak Allah-u Teala onları cennetine ulaştıracak sözü var. Öyleyse ne gördük? Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Peki bir de aksini düşünelim bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek, tamam. Ama ya dilerse Allah onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Tek bir dilekle mi? Evet sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, salt onun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu mutlaka cennetine ulaştırıyor. Ayrı ayrı cephelerden bakalım olaya. Şimdi birincisi kesinleşti. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Kim olursa olsun, dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey onu cennete ulaştıramıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Bu kadar kesin bir hüküm koymuş Allah-u Teala. Şimdi dilerse ne olur? Ona bakalım. Dilerse madde bir, o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşır mı? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İyi ama ya o kişinin ruhu daha yola çıkmadan evvel, yani daha mürşidine ulaşmadan evvel o kişi ölürse, öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşır, sağ iken ulaşmış gibi hüküm görür. Allah'ın hükmü o kişinin ruhunun sağ iken Allah'a ulaşması gibi. Ruh mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki Ankebut 5. Men kânu yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama kişi ölü, ama kişi diri. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu ayet Ankebut suresinin 5. ayeti kelimesi Yunus 7 ve 8'in tam zıttı olan ayet. Burada Allah Teala onların cennete gireceğine dair bir işarette bulunmamış. Ama burada Allah'ın verdiği işarete dikkatle bakın. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler var, gidecekleri yer cehennem. Bir de Allah'a mülaki olmayı dileyenler var, onların da Allah'a ulaşacakları garanti edilmiş. Peki ne olur bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa? Allah onu mutlaka cennetine alır. İşte Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette
bir nasibi yoktur. Ama kim de Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse, onlar takva sahip, Allah takva sahiplerini sever. Ve yine Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. 198. ayet-i kerimesinde yine Ali İmran Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini bir defa daha ifade etmiş. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse, o gerçekleştirdiği misak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak onun misakidir. O kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Öyleyse Allah Ankebut 5 ile neyi anlatıyor? Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah'ın dilediği, tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacak. Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ve o kişi diri iken de ulaştırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu, ölü iken de ulaştırsa, her ikisi de diri imiş gibi hüküm görecek. O kişi Allah'ın cennetine mutlaka ulaşacak kıyamet günü. Alternatifler, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 5 dakika sonra öldü. Eğer Allah'a ulaşma dileğini bu kişi gerçekten yapmışsa, Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Anında, aynı anda. Gördüğü anda harekete geçer ve o kişinin üzerinde fonksiyonlarına başlar. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır. Aldığı zaman o kişiye dereceler ihsan eder. Kulaklarındaki vakrayı alır, dereceler ihsan eder. Kalbindeki ekinleti alır, dereceler ihsan eder. Kalbine ihbat koyar, dereceler ispat eder, ihsan eder. O kişinin kalbine ulaşır, dereceler ihsan eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür, dereceler ihsan eder. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, dereceler ihsan eder. Bütün bunlar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içindeki işlevleridir. Allah Teala'nın Allah'a ulaşma talebini görür görmez, işitir işitmez, bilir bilmez Allah Teala derhal Rahim esmasıyla harekete geçer. Bunların hepsini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşar. Aşarsa ne olur? Aşarsa o kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Sadece sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girer. Müminun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar Allah'ın cennetine girerler, ebediyen orada kalırlar diyor Allah Teala. İşte bu sebeple Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerini yükseltiyor ki o dereceler kaybettikleri dereceleri aşsın. Öyleyse ne gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hayattaysa, Allah Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi bunu gerçekleştirmeyecektir. Allah gerçekleştirecektir. Allah bir yaratığı olan insanı istediği kalıba, istediği hüviyette sokar ve insanı en güzele ulaştırmak üzere her şeyi yapar. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, gördüğü anda Allah-u Teala onu hemen kapmıştır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın tayin ettiği o gün, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Kişi hayattayken olursa, o kişi üçüncü kat cennete ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Muhtevayı sırası geldikçe anlatacağız. Ama kişi ruhu yola çıkmış da Allah'a ulaşamamış bir hüviyette ölürse, o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkması için kişinin 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması, tabi olması lazım. Ondan sonra hidayet başlayacak ruh, ondan sonra ayrılacak. Ya bundan evvel ölmüşse? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkadan Allah derhal birkaç dakika içinde bütün o söylediğim standartları gerçekleştirmiş, ondan bir saat sonra da kişi ölmüş. Gene Allah'ın cennetine girecek. Çünkü bu işlev onun kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerin üzerine çıkardı. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir şey için ne lazım? Kişinin akıl etmesi lazım. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine göre söylüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde? Cehenneme gelenler cehennemin kapılarında toplanırlar ve bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz diyenler gelmediler mi size? Size bunu söylemediler mi? Eğer bunu yapmazsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz demediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah-u Teala, dediler. Allah'ın nezirleri bize geldi ve bunu dediler. Biz onlara karşı dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara karşı dedik ki, biz seni bir sapıklık içinde, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalettesin. Sevgili kardeşlerim, hissedebiliyor musunuz? Dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir, ta mürşidine ulaşana kadar. Öyleyse dalalette olan kişi hidayetin temsilcisine diyor ki, sen dalalettesin, diyor. Sonra ne diyor? O cehennem bekçisine ne diyor? Diyor ki, eğer biz onun, o Resulün, o Nezir'in söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitmek ve akıl etmek, idrak etmek olayı neyi ifade eder? Kişinin üzerinde Allah'ın vücuda getirdiği işlevleri alakadar eder.
ifade eder, ihata eder. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç dakikalık bir süre içinde, en çok 5 dakikalık bir süre içerisinde Allah bütün işlemlerini gerçekleştirir. O kişiyi Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre cennete götürecek olan bir hüviyeti oluşturur. Gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki ekineti alarak, yerine ihbat koyarak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirerek, göğsünden kalbine nur yolu açarak, her birinde öyle dereceler verir ki kişiye, onun kaybettiği derecede her neyse, onları mutlaka bu dereceler aşar. Dereceleri bir tarafa bırakalım. Allah Teala açıkça söylediğine göre, eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk, mutlaka cehennemde olurduk ifadesi, kesinlikle bu işlemlerin tahakkuk ettiği anda o kişinin Allah'ın cennetine ehil olacağını söylüyor. Peki, demek ki bu kişiler Allah'ın cennetine ehil. Başka deliller var mı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine dair gerçek tabii var. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ölmeden evvel Allah'a mutlaka mülaki olacaktır. Ne demek bu? Bu şu demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diler de amini olursa, amini olanların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a mülaki olacaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştirmiş. Öyleyse kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşacak. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı şeyi ifade ediyor. Amini oldu mu bir kişi, onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşırsa kişi misakini yerine getirmiştir. Ve yerine getirdiğine göre mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki İslam nedir, tasavvuf nedir, İslam ve tasavvufa ait olan kavramlar konulu konuşmamızın birinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'in.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk imkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah-u Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Sevelim insanları. Sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Sevelim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Sevelim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer
en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz, yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları, onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin bu üst seviyeli kanatlarında sizlere, sevgili kardeşlerimiz, sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça ishar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde 1, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar, onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu dizayna sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden döküp aldı. Zikrimiz arttıkça, daimi zikreden evvelki devrede kalbimizdeki nefret atıldı. Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir.
mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri, onların hazırladığı kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başkalarına muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak, ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret adı verilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Bilirse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağı devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Allah'ın dostları, nefslerin afetleri Allah-u Teala tarafından adım adım alınmış olan daimi zikrin sahipleri sadece severler, nefret etmezler, sadece iyilik ederler, kötülük etmezler. Ne zaman bir kötülük ettiği iddiası ortaya çıkarsa o bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah tarafından bilinir. Kim Allah'ın tasarrufundaysa, o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu
yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte tasarrufta olmak, kendisine her şeyin, her davranış biçiminin her saniye Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da, nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an, nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah-u Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan, eğer bu açıdan bakılırsa, başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz, o kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse kendisi de o kadar huzursuz olur. Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah-u Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor?
Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın. Şeytan bu istikamette korkunç bir imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz. Nefret ettirmeyiniz. İnsanlar için Allah Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan. Bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da insanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim? Ne yaparım da etrafımdaki insanları mutlu edebilirim? Ondan başka insanları kıracak olan, onları zarar edecek olan davranış biçimleri gelmez. Allah onları engeller. E peki ama başka insanlar ona kötülük ediyorlar. Olabilir. Onlar o kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Ama öyledir diye onlar ona kötülük ediyorlar diye onun da o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, işte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi
herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa bir o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öyleyse çok kolay. Herkesi en güzel davranışlarda bulundursun, bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanlara ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge, tamam. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler.
Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir. Kötülüğe karşılık hiçbir şey yapmamak

İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir. Ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülüğün lükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size bir kötülük yapılmamış da bir iyilik yapılmış gibi, ona siz bir güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız, çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi, onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm. Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenlere de siz en güzel davranışlarla cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz onlar sizinle birlikte

güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur. Siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız. Etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah-u Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan, başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar. Nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Ve böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için, insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da, onları çok fazla rahatsız edemez. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa, onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar muvacihesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin de cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve müminin 103'te de kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir. Ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak 3 boyutlu 2 tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
bir belli hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş. Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız, yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Silahta bir tek mermi var. Tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tahammüden bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tahammüden değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki derecede düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman tahammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler, kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki, içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece amenü olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı, yani hayat filmi
bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse iki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır, onlar da müminlerdir ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah-u Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz, biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik ama biliyoruz ki gene Allah-u Teala bizi bir süre Nevdevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar İmanı kalbinde olan kişi cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 1. ayet-i kerime A'raf 36. Diyor ki Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu. Hüm onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. 2. ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş, onlar ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse, 1. ayet-i kerimede Araf 36'da Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da halidine fiha ebeda diyerek Allah-u Teala onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. 3. ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu 3. ayet-i kerimemizde. Şimdi 4. ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair 4. ayet-i kerime. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır.
Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden birden çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ فِي النَّارِ cehenneme halidine fiha. اُلَيْكُهُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi.
illa belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç, her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nar-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Levkâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime, Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehuma ennehuma fînnâri hâlideyni fîhâ. Ve zâlike cezâüz zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashabün nârı hüm fîhâ hâlidûn. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar, yani sarhoşluk yapmayan şarap ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç diyor Allah-u Teala. Ve men hüve halidun fin nari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı sevap tartıları hafif gelirse, İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır.
Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâhl suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulu ebvâbe cehenneme halidine fiha. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin diyor Allah Teala. Devamında da diyor ki, kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthinhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden, yani kast ederek öldürürse, onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabun kavluhum e izâ kunnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle: eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz?
yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegavün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar halidine fiha." Ve bisel masir. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Mâ kâne lil müşrikîne en yâmuru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil kufr. Ulâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah-u Teala. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu fe enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâliket hizül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti." Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabun nâru hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır, yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah-u Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime
اِنَّ الْمُجْرِمِينَ ف۪ي عَزَابِ cehenneme حَالِدُونَ Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucib olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz. İlla muhakkak ona yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccil lezînet tekav ve neziruz zalimine fîhâ cisiyya. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki, en cin topluluğu, insanların sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve gök yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107, onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça

etmeyi dilemesi hariç, onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı vaki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehenneme, cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da, bir hurafe olan bir konuyu da Allah-u Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde

Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi,
kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum, bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet, geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun. Tabi dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için.
daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler helalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya.
gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı? Geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine mi ulaştıracak? Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır. Göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100 kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar? Kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse
Oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor, sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler.

Allah-u Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah-u Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah-u Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar, dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar, dönüş hızlarını ona aktarıyorlar, tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri, Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen, bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah-u Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz, eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı
öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvarı herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın
koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek de Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Dilediğimden eminim. Defalarca diledim. Ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum. Oruç tutmak da bana çok açlık veriyor. Zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler
namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok. 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaka hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez.
Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah-u Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız diline ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız, o uçağa binmişsiniz, ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cennete bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak, bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah-u Teala.
Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur. Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah-u Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak, hepsi bu kadar.
Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye şartlarınız ne olursa olsun sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz.

Can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teizzübillahi mineşşeytanirracim. Lillahi alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse bu zikir sohbetimizin konusu davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvufu yaşayanlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergâhta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker. Ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa,

0: Ha. Bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız, o zaman bunda da dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata yapanlar var ise, bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için. Ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit. Kötülüğe meyilli olan tarafınızla iyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız. Onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kalkmak için orada değilsiniz. Hepiniz hata hangi cepheden bir hataysa o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz, sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı. Bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız, iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağınızı ne der? Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı. Feşmeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizde Allah'ın hayrından çalınmıştır. Zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek. Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size, eğer o öğrenirse, o size kırılır, küser, sizi sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın eline bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin. Biz sizi aşağılayıcı, küçültücü, size hakaret edici bir davranışın içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayacağız da. Bununla vazifeli değiliz. Biz sizin o hatayı bir daha yapmamanız için ne yapabiliriz diye Allah-u Teala'ya sorarız hep. Sevgili kardeşlerim, sadece sizler için varız. Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşamak. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz? Gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadar bir doğru düşüncedir, kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun hüznünü başka birisine bir zarar verdiniz. Misal olarak ona verdiğiniz zararı idrak ettiğiniz zaman bunun hüznünü yaşamanız söz konusu olur. Eğer bundan üzüntü duymuşsanız, hüzün duymuşsanız o üzüntüyü bir daha yaşamak istemeyeceksiniz. O zaman bir ders almış olacaksınız aynı hatayı bir daha işlememek üzere. İşte bütün olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur. Her olay kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına ne yaparsanız, ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kapları usulü. Sizin de çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil, ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor? O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah-u Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah-u Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş, ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez. Kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz. Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları. Başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır. Başkalarını çekiştirip dururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir küçücük afet gibi görünen bu dedikodu afetiniz. Size devamlı bir şeyler kaybettirir. Ve tutucu, bağlayıcı bir etkendir. Sizi şeytana ve nefsinizin afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar. Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz. Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da
1: Onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan men ediyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemmettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir merce kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz, yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz. O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tay mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve Hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum? Düşman ta içinizde olduğu için ona, yani şeytana, her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade ederler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım. Herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim. Bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür. Herkese anlattırırsınız, herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına derseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz. Pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır. O başlar söylemeye. Onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladınız ondan itibaren, dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler. Başka birisi zem ediyor. Onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor. Diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek. O da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde, o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle şöyle şöyle yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etseniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür. Karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah-u Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, istediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah-u Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz, sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır. Sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz. Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı. Ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz. Ve bunu paylaşacak olan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Ve daha kötüsü bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz. O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir. O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah-u Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah-u Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak kınarsanız kınayın, Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız Allah'tır ve ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al derseniz Allah-u Teala'nın o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kime anlatırsanız anlatın, kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa, o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanının sahibidir Allah Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına. Falancayı çekemeyenler, A, B, C, feşmekeni çekemeyenler, D, E, F, bir başkasını çekemeyenler, başkaları. Sevgili kardeşlerim, iblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasına çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa, onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye, yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zem ettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Ve insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler. Buna falancının, feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falanca ne yapmış biliyor musunuz? Şunlar şunlar şunlar olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi o da haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin. Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı. Israr ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem, mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı

hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere, sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme, bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da
cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz. Bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz size düşenleri yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam,
Mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuk için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır, hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil. Kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Neyin karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala, kainatın yaratıcısı, bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala, ve ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçütlerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer
Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa edenler için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu, aklı başında bir kulun, bir mahlukun, onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır.
O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse yani beni vekil ederse hedefine neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmak istediğinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu
%80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar verici aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzdan nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize.
Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı. Dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamanız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazır azim. Hazırın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle, 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var, bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzanıp uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını, dünya saadetinin
yarısı cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha me as salavat Allahumma salli ala Muhammad.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde, nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur. Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber
el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse, mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün abidlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu

afette azalmayı, bir tek hasletle çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9000, 11000, 13000, 15000. 15.000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47 bin zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esma-ül Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabiz esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak El-Muni çekmemiz lazım. Eğer sabırsızsak Es-Sabur çekmemiz lazım. El-Vedud, seven, sevilen demek. El-Vehhab, hibe eden, karşılıksız veren. Es-Semi, işiten. El-Fettah, fetih yaptıran. El-Muhyi, hayat veren. El-Kayyum, kaim olan. El-Mu'iz, izzet veren. El-Mukaddim, öncelik taşıyan, önce olan. El-Hamid, kendisine hamd edilen. Eş-Şekür, kendisine şükredilen. El-Muktedir, iktidar sahibi. El-Hakim, hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El-Gafur, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El-Kadir, her şeye gücü yeten. El-Rahman, herkese ihsan sahibi. El-Azim, azamet sahibi. Es-Samet, dertlere derman. Er-Rahim, yola girenlerde tecelli eden. Rahmet esmasının sahibi. El-Halim, hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad, eşi olmayan, tek. El-Habir, haberdar olan. El-Vahid, tek olan. El-Müheymin, gözetici. El-Latif, hoş, güzel olan.

El-Vali idare eden, El-Batın gizli olan, El-Raşid irşat sahibi, El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi geniş olan, El-Mümin imanın sahibi, Ez-Zahir görünen, açıkta olan, Es-Selam teslim olan, selamete erdiren, El-Mukit ikate eden, El-Ahir sonraki, sonu olmayan, El-Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan, El-Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden, El-Evvel evvelki başlangıcı olmayan, El-Melik hükümran olan, El-Kebir büyük olan, yüce olan, El-Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen, El-Bari uyumlu yaratan, El-Ali yüksek olan, yüce olan, El-Rauf rafet nimet veren, El-Halik halk eden, yaratan, El-Kerim ikram eden, El-Afü affeden, El-Kavi kuvvetli olan, sağlam olan, El-Vekil vekil olan, güvenilen, El-Tevvab tövbeleri kabul eden, El-Aziz aziz olan, izzet sahibi, El-Hak hakkın sahibi, El-Ber kul lehine davranan, El-Rezzak rızık veren, doyuran, Eş-Şehit şahit olan, El-Müteali her şeyden üstün olan, El-Ati geleceğin sahibi, El-Vedi açık olan, ayan beyan olan, El-Mucib icabet eden, El-Rakib hıfz eden, saklayan, El-Gaffar mağfiret eden, El-Ba'is beas eden, yaratan, El-Gani müstani olan, El-Musavvir tasvir eden, El-Mecid şanı gücü olan, El-Cami bir araya toplayan, El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit bast eden, genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikül Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, El-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, El-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Ed-Dar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var.
elması inç seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi, B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den, B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, F. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir, elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir, lam, lamın değerini koyacaksınız. İki, tekrar elif, ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz.
Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım. Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmelidir. Birinci kelime ebced, yani elif, b, c, elif, d. İkinci kelime hevvez. Üçüncü kelime hutti. Dördüncü kelime kelemen. Beşinci kelime safes. Altıncı kelime kareşet. Yedinci kelime seas. Sekizinci kelime dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla eliften gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, ba 2, cim 3, dal 4, h 5, vav 6, z 7, h 8, t 9, ya 10, kef 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, f 80, sat 90, kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor elifte. T'ye geliyor 9, ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani ondan sonra kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, f 80, sat 90, kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra r geliyor, 200. Ondan sonra şın 300, t 400, s 500, h 600, zel 700, dat 800, z 900, gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor.
Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız, o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra Elif harfini açacaksınız. E için Elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, Elif harfi için Lam'ı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar Elif'i ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Elif harfinin kendi değeri bir. Lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar Elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek Elif. Öyleyse bir Elif harfinin normal Ebced'deki Allah'ın Esma-ül Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem Elif var, hem de Lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş? Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediliyor. Gerçek alimlerden bahsediliyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki, Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün. İyi bir beldedir. Tayyip, temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, Lam, Dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir.
Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum tarihi değil, hicret. İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108 Kevser. Bu burada lügatın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih Suresi'nde bir başka ayet Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki ya Muhammed senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki az değil. Sahih surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti daha var. Onlar sustular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım bulalım şimdi. El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri
başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayet'in Paşa Andere Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayet'in Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı
asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi. Genel teamül, Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el-basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için.
Allah'ın muhtevası, bu muhteva her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe ma yaşadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen
ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutlarıyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir Allah'ın cezbesi, kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûnellezîne izâ zükürallâhi vecilet kulûbühüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zade tüm imanen, imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış, arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş, o kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin esiri olmayan kişidir. Allah-u Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka

Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalu aleyhi fekalu selama kale inna minküm vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Gelenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz becunun oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi, hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesi.

suresinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki ellezine izâ zikrullâhi vecilet kulübühüm. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçim ve boyutta kılmıyorsa orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Ferezaknahum yunfikun, Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, faz ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor.
Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince
Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zeka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmariyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları
o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülünde değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun, ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta erbayin çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması erbayin çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah-u Teala bize de 40 günlük bir erbayini nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah-u Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah-u Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah-u Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah-u Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah-u Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
2: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
1: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala'ya hamdolsun ki biziz.
3: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
1: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
3: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
1: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz.
3: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
3: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
3: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
4: Ya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Şöyle dediler, eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir! Gerçekten onun çok yaşlı, büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz, dediler. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi. Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız! Senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Ve onlardan yüz çevirdi. Ve Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf, dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler. Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler. Ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı, dedi.
1: Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski dalaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alimlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri son.

ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar,

0: Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir ve o karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz, başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri, sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs, afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu? De. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de, üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler.
1: Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi. Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah
0: dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.
1: ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'ı çalmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara. İradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'murukum en tu'addül emanati ilâ ehliha. Ve izâ hakemtüm beynen nâsi en tahkumu bil adl. İnnallâhe ni'immâ ye'ûzukum bihi. İnnallâhe kâne semî'an basîrâ. Böyle kelime kelime mana vereyim. İnnallâhe, şüphesiz ki, muhakkak ki Allah, ye'murukum, size emreder. En tuaddül, tevdi etmek, emanati, emanetleri. Emanetleri tevdi etmeyi, yani emanetleri teslim etmeyi emreder. İlâ ehliha, o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen nokta, emanetlerin sahiplerine demiyor Allah Teala. Emanetlerin sahibine. Ve izâ hakemtum, hakemlik ettiğiniz zaman, beynen nâsi, beyne arasında, en nâsi, insanlar. İnsanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman, en tahkumu, hakemlik edin, bil adli, adalet ile. İnnallâhe, muhakkak ki, inne, muhakkak ki, Allah'e, Allah, ni'imma, nimet veriyor, öğüt veriyor, ye'uzukum, bununla, bihi, bununla, İnnallâhe muhakkak ki Allah ni'immâ yevzukum bihi. Bununla size ne güzel öğüt veriyor. İnnallâhe muhakkak ki Allah kâne dir, semî'an işiten, basîra gören. Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Şimdi burada Allah Teala'nın işaretine dikkatle bakalım. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak yer alıyor. Emanetse bir tane. Emanetler çoğul ama onların sahibi bir tane.
Öyleyse emanetler var. O emanetlerin sahibine teslim edilmesi var. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kainattaki Allah'a en yakın mahluk insandır. Allah'ın insandan daha çok sevdiği bir başka mahluk yoktur. Bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor Allah Teala. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık diyor Allah Teala. Ve göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yani sadece dünyada verilen bu küçücük gezegendeki biz insanlardan bahsetmiyor Allah Teala. Bütün bir kainat söz konusu sevgili kardeşlerim. Şu anda astronomik hesaplamalar ve eldeki sonsuz imkanlarla ulaşılan sonuçlar şöyle. Şu dünya üzerinde en az 100 milyon galaksinin mevcut olması, her galakside de en az 100 milyon yıldızın mevcut olması. Affedersiniz, milyon değil, milyar. 100 milyar galaksi en az, gene en az 100 milyar her galakside yıldız. Sevgili kardeşlerim, böylesine bir kainat nizamı var. Böyle bir kainatı Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. İnsanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala topraktan, onu şekillendiriyor, insan şekline getiriyor. Ve sonra ona hayat veriyor, fizik vücudunu, hayata getiriyor. Sonra da insanın içine ruhundan üfürüyor. İşte insanın kainattaki en üstün varlık olmasının sebebi Allah-u Teala'nın insana verdiği, üfürdüğü ruhtur. Bu ruh sebebiyle insan üstündür diğer mahlukattan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Bu üstün olma vasfının standartlarına baktığımız zaman insanın kainattaki en üstün mahluk olmasının sebebi Allah'ın ona sadece ona has olmak üzere ona ruhundan üfürmüş olmasıdır. Öyleyse Allah'tan bir ruhu, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir insan var. Doğan her kişiye Allah Teala ruhundan mutlaka üfürüyor. Kainatın neresinde ne kadar çok insan doğarsa doğsun Allah Teala aynı anda mutlaka ruhundan o insanlara üfürüyor. İnsan bir fizik cesetten oluşur, bu ceset. Bir nefsten oluşur, nefsinizi hepiniz tanıyorsunuz geceleri. Rüya gördüğünüz vücudunuzun adı nefstir. Bir de ruhunuz var. Allah tarafından size üfürülmüştür. Çoğunuz onu zaten sahibi olan Allah'a iade ettiniz. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala'nın emanetleri çoğul kullanması, onların sahibini tekil kullanması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz insanlar ruh adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Nefs adı verilen bir emanetin sahibiyiz. Fizik vücut adı verilen bir emanetin daha sahibiyiz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Emanetidir. İşte Allah Teala bu emanetleri sahibine teslim edin diye üzerimize farz kılmış. Öyleyse ilk teslim edeceğimiz emanet hangisidir? Ruhumuzdur. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu ayet-i kerime gereğince. Nasıl teslim edeceğiz? Allah'a mülaki olmayı dileyeceğiz. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Bunu bana nasip kıl diye Allah-u Teala'dan dua edeceğiz. Talepte bulunacağız. Peki zor bir şey mi? Hayır. Asla değil. Hatta otomatik bir şey de diyebiliriz. Yani dilemesi bize ait olan, yerine getirmesi Allah'a ait olan bir vetireden bahsediyoruz. Neden? İki ayet-i kerime nedeninin cevabını veriyor. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Demek ki bir insanın bu konuda sadece bir dilekte bulunması yetiyor. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhu Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İfade Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediği kişileri kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen insan fizik vücuduyla mı Allah'a ulaşacak? Hayır, Allah'ın bir emaneti var. Adı ruh. O emaneti Allah Teala bu ayet-i kerimenin Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهَ اَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Emanetleri o emanetlerin sahibine mutlaka tevdi etmenizi, teslim etmenizi Allah muhakkak surette emreder diyor sizlere. Öyleyse ruh adı verilen bir emanet var hepimizde, Allah'ın ruhu ve Allah o emaneti, emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Bunun için bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu Allah'a ulaşır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlardaki muhteva bir dileğin sahibi olmak. Ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bana bunu gerçekleştir. Ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talepte bulunması insanın Allah için yeterlidir. Tabii Allah Teala kişinin sözüne bakmaz. Buraya bakar, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Nasıl bir talep var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir taleptir. Allah herkesin kalbine bakar. Gerçekten kalbinde böyle bir talep var olduğu anda Allah o kişi için derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bunun için harekete geçen Allah o kişiyi olgunlaştırır. Onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar.

Allah Teala'nın bu istikametteki muhtevasına baktığımız zaman önce bir dilek asıl olan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Arkası Allah Teala tarafından gerçekleşecek. Allah onun üzerinde tesirlerini icra etmeye başlıyor. İnsanların görme hassası ve gözü, insanların işitme hassası ve kulağı, insanların idrak hassası ve kalbi. Üç ayrı uzuv, üç ayrı hissiyat. Görmeyi hissetmek, işitmeyi hissetmek, idrak etmeyi hissetmek. İşte bu uzuvlar üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar üzerinde Allah Teala derhal tesir icra etmeye başlıyor. O kişilerin Semi isimli işitme hassasını açıyor. O kişinin kulaklarını işitir hale getiriyor. Neyi? Neyi işitir hale getiriyor? İrşad makamının sözlerini, onların manasını anlayacak bir hüviyete getiriyor. İşitmek, o konunun

Göz bir uzuvdur. Göz görmeye vesiledir. Görme hissi kişide teşekkür eder. Eğer gözleriniz tek başına olsaydı ve siz onu görseydiniz, o zaman gördüğünüz insanların ayaklarını yukarıda, başlarını aşağıda görecektiniz. İşte bu sadece görmektir. Ama Allah-u Teala insanı öyle bir şekilde insanın gözünü yaratmış ki, bu görüntü ayakları yukarıda, başı aşağıda bir insan görüntüsüyken, her merceğin arkasından bir objeye baktığınız zaman, bir insana baktığınız zaman, o mercekte insanı ayakları yukarıda, başı aşağıda görürsünüz. İşte bu görüntüyü değiştirecek olan şey, insanın gözlerinin iç dünya, iç tarafında Allah'ın koyduğu bir mekanizmayla gerçekleşir. Yani görüntünün ulaşması başka şey, görmek başka şey, görmeyi hissetmek başka şey. Siz baktığınız zaman insanları ayakları yerde görüyorsunuz. Çünkü gözlerinizde Allah-u Teala'nın koyduğu bir düzeltme mekanizması var. Kulaklarımız insanların sesini işitiyor. Çünkü ona dayalı olarak yaratılmış. Ama bir kulak var, bir de duyma hassası var. Duyma hassası olmasaydı kulaklar sesi alacaktı, ulaştıracaktı ama kişi duyamayacaktı. Öyleyse zihnimizle alakalı olan bir görme hassamız var. Semih hassası, bir işitme hassamız var, basar hassası, bir de idrak etme hassamız var. Kalbimiz, kalbimizdeki kalbe dayalı bir olay. İdrak mahalli, idrak merkezi kalptir. İşte böyle bir dizaynda bir insanın irşat makamını, irşat makamı olarak görmesini temin ediyor Allah Teala. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, onun gözlerindeki ikinnet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Bütün insanlarda bu perde var. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe perde kalkmıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala ikinnet adlı perdeyi alıyor kişinin gözlerinden ve o kişi irşat makamını herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala, kulaklarındaki Allah'a yönelik manayı önleyen faktör, vakra isimde bir engeldir. Allah-u Teala insanın kulaklarındaki vakrayı alması için o kişinin Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemiş olması lazım. Dilerse vakra alınıyor kişinin kulaklarından. Bunun manası artık irşat makamının sözlerini kişi anlamaya başlıyor. Ha, demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyecekmişiz. Allah Allah, ben bugüne kadar hiç böyle bir şey bilmiyordum. Demek ki böyle bir şey varmış, insan ruhu Allah'a ulaşacakmış ve bizim de dilememiz lazımmış. Sonra gözlerinin görerek dinlediği, kulaklarında da onu duyduğu, iç dünyasına ulaşan bir mana var. Kişinin kalbine ulaşan bir mana ve kalp bunu idrak ediyor. Kur'an-ı Kerim hem idrak etme anlamına kalp kelimesini kullanıyor, bazen idrak müessesesi kullanılıyor ve aynı

zamanda kalp bir uzuv olarak daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse hepinizde bir emanet var. O emanetin adı ruh. Hepiniz bu emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte bunu gerçekleştirebilmek için Allah-u Teala görme, işitme ve idrak etme sisteminiz üzerinde ilk yardımı yapıyor. İrşat makamını başkalarından ayıramayan insanlar böyle bir talepte bulunduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın onlara verdiği özel bir yardımla karşı karşıyalar. Artık irşat makamına baktıkları zaman onu başka insanlardan kesin bir şekilde ayırıyorlar. Sözlerine ayrı bir kıymet veriyorlar. Yetmez. Onun sözlerini kalplerine indiriyorlar ve idrak ediyorlar. Böyle bir statünün gerçekleşmesinden sonra Allah Teala o kişi üzerinde bir tesir oluşturuyor. Kişi irşat makamının sözlerini idrak ettikten sonra bir mürşide ulaşmanın farz olduğunu o mürşitten öğreniyor. Ve Kur'an ayetlerini incelediği zaman bunun gerçekten farz olduğunu görüyor. Allah Teala irci'i ila rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor. Rabbine ulaş diyor. Kime diyor? Ruha diyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudu kullarımın arasına gir diyor. Nefse Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir diyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, emmare levvame milhü ve mutmaine kademelerini geçmiş, mutmainliğe ulaşmış, doyuma ulaşmış mutmain olan nefs. Ona sesleniyor. Radiyeten mardiye diyor. Allah'tan razı ol olarak radiye ve mardiye diyor ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak ondan sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. İşte emanet. Ait olduğu yer Allah ve emanetin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslim mutlaka fizik standartlarda gerçekleşir. Yani ruh kendi fiziği standartları içinde vücudumuzdan ayrılacaktır. Sonsuz bir mesafeyi aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. 7 katta çeşitli işlemlerden geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu Rabbine ruhun rücu etmesidir. Oradaki irci-i emri ruhun Allah'a geri dönmesidir. Bu Allah'a vereceğimiz ilk emanettir. Emanetlerin ilkidir. Sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin
üzerine çıkaracaktır. Bunu yapamazsa ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak bir ömür boyu yaşayabilir. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetinin sahibi olmuştu. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştu. Bu onu ikinci safhaya ulaştırır ve ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Üçüncü safha. Birinci safhada birinci kat cennet elde edilir. Mürşide tabiyette ikinci kat Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. İşte bu noktaya kadar olan üç kat cennet kişiye Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Bu emanetlerin ilkidir. Ruhun Allah'a teslimi. Bundan sonra kişi bir dik yokuşu tırmanmak durumundadır zikrini. 18 saatin ötesine çıkarmak mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştirebilirse fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Ama ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından bütün insanlığa yapılan bir hibedir. Karşılıksız vermektir. Kişinin bir tek dileği bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey cehennemden mutlaka kurtulmak olmalıdır. Bunun için de bir dilek kafidir. Ve kişi üçüncü kat cenneti adeta bedavadan alır. Gerisi fizik vücudun teslimini mutlaka gerektirir ki bu gerçekten dikmiş bir yokuştur. Ama kim o dik yokuşu tırmanırsa dördüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Beşinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Muhlis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. Sonra iradesini Allah teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetinde sahibi olur. Ama burada bir Allah'ın hediyesi var, hibesi var, karşılıksız vermesi var. Sadece bir dilek karşılığı Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi "En tuaddül emanati ila ehla" diyor. Emanetleri Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Yani emir ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla bitmiyor. Bitmemesine rağmen Allah Teala bir insanın ruhunu kendisi Allah'a ulaştırıyor ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor bedavadan onu mükafatlandırarak. Bundan sonrası dik yokuş ama Allah-u Teala'nın emri o. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Zikrimizin 18 saati aşması şart. Bu ayet-i kerime Nisa 58 emanetleri onun ehline teslim ediniz diyor. Sonrası da farz. Daimi zikre ulaşıp nefsimizi de Allah'a teslim etmek farz. Sonrası da farz. Muhlis olmak. Sonrası da farz. İrademizi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişlerdi. 7 safhanın 7'sini de.
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sabikunel ebeynine var ya diyor. Evet ki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı. Öyleyse evvelki sabikunlar, onlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan yarışlarda önde gelenler, müsabakayı kazananlar. Bu müsabakayı kazanmak daimi zikrin de ötesinde iradeyi de Allah'a teslim etmekle gerçekleştiği için önemli ve zor. Ve bu gerçekleştiği zaman kişi için bir sonuç doğuyor. İradenin de Allah'a teslimiyle ancak bir insan irşat makamına tayin edilir. Madem ki tabi olunmuş, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsi irşat. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bunları izah etmek bize nasip oluyor. Öyleyse emanetleri Allah'a teslim etmek demek, ruhu Allah'a teslim etmek demek, birinci emanet. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek demek, ikinci emanet. Nefsi Allah'a teslim etmek demek, üçüncü emanet. İradeyi Allah'a teslim etmek demek, dördüncü emanet. Öyleyse dört emanetin dördünü de o emanetlerin hepsinin sahibi olan Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bunları gerçekleştirdiler. Sizler de bugünün sahabeleri olabilirsiniz. Bunları gerçekleştirmekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere. Bugünkü, bu akşamki konumuz kaza ve kader. Kaza nedir? Kader nedir? Böyle bir şey için iradelerden bahsederek devreye girmemiz lazım. Üç tür iradeden bahsediyor Allah Teala. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, adına kısaca sünnetullah denen, kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi bilgisayar sistemi. Her yağmur damlasını oluşturan, aşağı kadar indiren, birbirine değmeden toprağa ulaşmalarını sağlayan nizam. Her kar tanesini farklı hüviyette yaratan nizam. Sünnetullah. Toprağa attığınız tohumu bitkiye çeviren kontrol mekanizması. Ozon tabakasını dizayn eden, klorofil özümlemesiyle, fotosentezi yoluyla bitkilere karbonhidratları sağlayan sistem. Bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç iradeden kaza ve kaderde bizi en çok alakadar eden kişisel irade. Herkes her olayı kendi iradesiyle vücuda getirir. Öyle olmasını istediği için o olayı yapmıştır. Kişisel irade, yani bir başka adıyla cüz'i irade, ferde ait olan irade, bir şeyi yapmayı dilemiştir, onu gerçekleştirmiştir. Bunun adına kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Bir hususu kaza etmek, vücuda getirmek, oluşturmak. Burada bir açıklama yapmak mecburiyetini net olarak hissediyoruz. Kaza deyince otobüs kazası, tren kazası gibi bir şey sanmayın. Orada kaza kelimesini tamamen farklı bir manada biz insanlar kullanıyoruz. Nasıl evliya kelimesini, ki bu kelime veli kelimesinin, dost kelimesinin çoğuludur. Evliya kelimesini nasıl tekil olarak kullanıyor da Allah dostu manasına bir mana veriyorsa kendisine, ama lügat manası veliler demekse, dostlar demekse, biz gene de onu tekil olarak kullanıyorsak, yanlış bir kullanım,
Ama artık oturmuş, girmiş lisanımıza. Her şey yerli yerine oturmuş. Onu gramatikal açıdan çoğul da olsa biz tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi? Aa, o diyoruz evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de evliyadır. Hani şu, biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz diyen zat. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda biz otobüs kazası dediğimiz zaman tam kaza kelimesinin tam tersi bir mefhumu anlatmış oluyoruz. Yani kişisel iradenin dışında bir olay, kasten oluşmuyor, isteyerek oluşmuyor ve bunun adı kaza oluyor. Oysa ki Kur'an'daki kaza, bu kaza değil. Kaymakamlık hüviyetindeki bir beldeyi ifade eden manada da kaza değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir otobüs kazası olmuş dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir otobüste otobüs kaza geçirmiş. Yani şoför o olayı isteyerek gerçekleştirmemiş. Tamamen iradesinin dışında. O kendine düşen bütün dikkat ve ihtimamı sarf ettiği halde bir kaza olmuş. Otobüs başka bir otobüste çarpışmış. Bir kamyonla çarpışmış veya bir elektrik direğine çarpmış veya uçurumdan aşağı düşmüş. Ama şoför kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermesine rağmen onun iradesinin dışında bu olay cereyan etmiş. Mesela gecenin saat 3'ünde uykusu gelmiş şoförün. Otobüsü kullanmaya da kararlı ama yenilmiş uykuya, uyuyakalınca da otobüs devrilmiş. Burada o şoför bilerek isteyerek kazayı vücuda getirmiyor. Kendisi de yara alıyor zaten. Ama kaza dediğimiz olay vücuda geliyor. Bu halk arasındaki kaza tabiri. Yani bilerek isteyerek iradi yapının vücuda getireceği bir olay değil. Tam onun tersi. İrade dışı bir olay. İstenmeyen ama başa gelen bir olay. Kişinin iradesi tahtında olmayan, iradesini aşan bir konu. Öyleyse pek çok şey var ki biz onları yanlış algılamışız ama dinimize öyle girmiş. Öyleyse otobüs kazası, tren kazası dediğimiz zaman bu kazalar iradi yapının tamamen dışında vücut bulan, istenmediği halde başımıza gelen olaydır. Kur'an manasıyla kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kaza kelimesi aynı zamanda yargı istikametinde de kullanılır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet, icraî kuvvet, devlet hükümranlığının üç ayrı hüviyetini ifade eder. Kazai kuvvet, mahkemeler, adalet müessesesi, icraî kuvvet, İktidar, parlamentonun hükümete dönüşen kesimi. Parlamento üyelerinin bir kısmı iktidarı kazanır. Onların aralarından hükümet üyeleri seçilir. Bunlar icraî kesimdir. Teşrii kuvvetse kanunları koyan kuvvet. Öyleyse teşrii kuvvet,
kazai kuvvet ve icraî kuvvet üç ayrı hüviyet oluşturuyor. Devlet idaresinin temel fonksiyonları bunlar. Orada da kaza adalet mekanizmasını ifade ediyor. Yani mahkemeler kazai kuvvetin standartları, parlamento kanunu koyar ama uygulamak, kanunu adalet açısından uygulamak kazai kuvvetin işidir. Meclis teşrii kuvveti temsil eder, kanunu koyar, kanun vaz eder. Uygulanması gereken hükümleri vaz eder. Şer'i hükümler. Uygulanan hükümler manasına kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kaza dediğimiz zaman ne mahkeme ve yargıyı muhtevasını alıyor bizim kaza dediğimiz şey, ne de bir vilayetten daha küçük bir idari bölgeyi bünyesine alıyor, ne de otobüs kazası gibi irade dışı bir dizaynı alıyor. Biz Kur'an'daki adıyla kazadan bahsediyoruz. Kaza, bir kişinin kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği her olayın adıdır. Olay gerçekleşir, gerçekleştiği zaman olay kaza edilmiştir. Düşünce, talebin sahibidir. İradi yapı, talebi gerçekleştirdiği zaman talep kaza edilmiştir. Talep gerçekleşmiştir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, biz sizin de emrinize aklı verdik. Akıl bir sonsuz müessesedir. Herkes ondan eşit miktarda en üst seviyede kullanmak hakkının sahibidir. Ama aklı kuvveden fiile sokacak olan sistem beyindir. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır ama herkesin beyni kendisine kumanda eden aklı farklı konularda ve farklı ölçülerde, her konuda da farklı ölçüde gerçekleştirir. Bu sebeple zeki insanlar vardır, aptal insanlar vardır, akıllı insanlar vardır, geri zekalı insanlar vardır. Bunlar aslında akılları çok olan veya az olan insanlar değil. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır. Bir çeşme akıyor. Herkese eşit seviyede geliyor çeşme. Ama kişi o çeşmeden ne kadar su içebilirse o kadarını içebilir. Herkesin beyin yapısı, anne ve baba kromozomlarının yarı yarıya bölünmesiyle oluşur. Ve her seferinde farklı bir ortam insan vücudunu oluşturur, insan beynini oluşturur. Bu beyin, insan beyni, Allah'ın bütün insanları faydalandırdığı aklı kendi kapasitesi, kendi yapabilirliği ölçüsünde kullanabilir. Herkesin beyni her açıdan farklılıklar gösterir başka insanlara göre. Bu sebeple söylediğimiz gibi akıllı insanlar,
akılsız insanlar, zeki insanlar, aptal insanlar, kurnaz insanlar, budala insanlar gibi tabirler kullanılır. Aslında hepsinin de aklı birbirine eşittir. Ama aklın beyni kullanabilme kapasitesi, beyni kullanabilme imkanı beyinle hudutludur. Bu sebeple farklı insanlar var sevgili kardeşlerim. Şimdi biz insanlar olayları yaşarız. Olayları yaşadığımız zaman iki tane alternatif oluşur. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili gerçekleştirmişsek, Allah namaz kılın diyor, sabah namazını eda etmişsek, yerine getirmişsek, kaza kelimesinin bir başka anlamı da burada tahakkuk ediyor. Namazlar vaktinde kılınıyorsa bunun adı namazın eda edilmesidir. Ödenmesidir, yerine getirilmesidir. Ama o namazı, sabah namazını imsakla güneş doğması arasındaki sürede kılamamışız. Şu veya bu sebeple. Kılamadıysak, onu bu saatten sonra öğlene kadar olan zamanda da kılabiliriz. Öğlen namazının girdiği dakikaya kadar kılabiliriz. Bu devrede kıldığımız zaman da adı gene edadır. Yani namazı eda ediyoruz. Henüz kaza etmiyoruz. Ne zaman ki öğle namazının vakti girer, sabah namazını imsakla güneş doğuşu arasındaki zamanda kılamamışız, ondan sonra da öğleye kadar olan geçen zamanda da kılamamışız, öğlenin vakti girmiş, ondan sonra sabah namazı kılıyoruz. Burada eda kelimesi kullanılamaz artık. Sabah namazının kazasını kılmak mecburiyetindeyiz. İşte burada farklı bir olay söz konusu. Onun da adı kaza. Kaza yerine getirmek demek aslında. Uygulamak demek, iradenin talep ettiği şeyi gerçekleştirmek demek. Ama buradaki kaza, vaktinde kılınamamış bir namazın vaktinden sonra kaza edilmesidir. Dikkat edin ki eda ile kaza arasında farklılık vardır. Vaktinde kılınan bir namaz eda edilmiştir. Vaktinde kılınamadıysa, yeni bir vakit girmişse, o vakitte kılınıyorsa, o namaz eda edilemez, kaza edilecektir. Öyleyse bu da farklı bir kaza kelimesinin tatbikatı. Öyleyse yaptığımız fiiller veya yaşadığımız olaylar ayrı isimler alır. Biz kendi irademizle hangi fiili işlersek işleyelim, bunun adı kazadır. Kendi irademizle işlediğimiz bütün olaylar kaza adını alır. Kur'an-ı Kerim statüsünde kazanın yegane manası budur. Yani kaza kader açısından bakıyorsak olaya, kaza kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz bütün olaylardır. Eğer gene Kur'an-ı Kerim statüsünde kazayı namazın vaktinde kılınıp kılınmaması açısından inceliyorsak, o zaman kaza edilen namaz, o vakitte kılınamayıp da ondan sonraki yeni bir vaktin girmesi söz konusu olduktan sonra, sonraki vakitte evvelki vakitler için kılınan namazın adı, o namazın kaza edilmesi şeklinde telaffuz edilir. Ama kazanın gerçek anlamı kaza etmek,
Yani bir olayı gerçekleştirmek, irade yapının talebini realize etmek, oluşturmak, vücuda getirmek, gerçekleştirmek. Öyleyse kendi irademizle yaptığımız her olay kazadır. Tekrar edelim ki otobüs kazasıyla, tren kazasıyla tamamen ters istikamette bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyayız. Ve büyük çoğunluk öyle kullandığı için tren kazası, otobüs kazası diye biz de Türkçemizde irademizin dışında olan o olaya kaza diyoruz. Oysa ki Kur'an'da fiiller, efal, fiiller çevresinde, çerçevesi içerisinde olayları aldığımız zaman gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her olay bizim için kaza edilmiştir. Peki kader nedir? Bizim tesir aldığımız ama bizim cüz'i irademizin devreye girmeden bizim üzerimizde vücuda gelen ve bizim tesir aldığımız bir olay bizim için kaderdir. Başka birisinin bize yaptığı bir iyilik, bize yaptığı bir kötülük, bizim üzerimizde tesir vücuda getiren hangi tür olursa olsun her olay bizim için kaderdir. Öyleyse kader müessesesine baktığımız zaman en az iki irade söz konusudur. Birinci irade olayı vücuda getiren iradedir, kaza eden iradedir. İkinci irade olayın üzerinde vücuda geldiği, olayın tesirinin oluştuğu iradedir. Bu ikinci iradedir. Olaydan tesir alan irade. Öyleyse olaydan tesir alan irade için olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren irade için olay kazadır. Öyleyse kaderin bu deriz. Alnımın karayazısı deriz. Alnımıza yazılmış deriz. Aslında çok ilginç bir ifade, alnımıza yazılmış ifadesi. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir erkek vücudu, insan vücudu düşünün. O vücut kainatı ifade eder. Yani her biriniz ayrı bir kainatsınız. Evet, elektron noktasına kadar ulaştığınızda bir kainatla karşılaşacaksınız. Düşününüz ki bir tek elektronunuzda bir hidrojen atomu düşündüğümüz zaman bir tek elektronumuzun 3676 tanesi bir araya gelmiştir. 3675 tane de 3675 tanesi bir araya gelmiştir. Bunlar 3676 tane karşıt elektronla birleşmiştir. Bir proton oluşmuştur. 3675 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron bir proton oluşturur. Çevrede dönen bir elektronla beraber denge kurulur. 3676. elektron çevrede döner ve proton içinde zaten 3676 tane karşıt elektron vardır. Bütün sistemlerde, bütün elementlerde elektron ve karşıt elektron dengesi mutlaka korunmuştur. Ne kadar elektron varsa aynı sayıda karşıt elektron bütünü oluşturur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Olaylar diyoruz. Nasıl olaylar? Gecenin saat 3'ü. Karanlık etraf. Adam tabancasını hazırlamış, köşe başında bekliyor. Taammüden adam öldürmeye karar vermiş. İradi yapısı başka birini öldürmek için hazır ve de oradan o saatte geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını, içindeki 6 kurşunu da kalbine boşaltıyor ve orada o kişiyi öldürüyor. Öldüren kişi için olayı vücuda getiren irade, bu olay bir kazadır. Bir kaza etme işlemi tamamlanmıştır. Bilerek, isteyerek, taammüden, iradi yapının bütünlüğüyle bir cinayet işlenmiştir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kazadır. Kaza deyince Kur'an-ı Kerim'deki kaza ifadesinden bahsediyoruz. Yani düşünce platformunda düşünülmüş, tasarlanmış ve bilerek, isteyerek, taammüden, kasıtlı olarak o kişi öldürülmüştür. Kişinin kafasındaki kuvve standartları, yani düşünce standartları fiiliyata geçmemiş olan düşünce, o da kiramen kerameti melekleri tarafından filme alınıyor. O düşünce ile vücuda gelen olay birbirinin aynı. Düşüncesinde kişi tasarlıyor. Nereye gidecek? Nerede pusu kuracak? Nasıl öldürecek? Bütün statüyü hazırlıyor. Ve o kişiyi tam o düşündüğü saatte yakalıyor orada. Kurşunları boşaltıyor üzerine ve öldürüyor. Ve öldüren kişi için bu bir kaza işlemidir. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki hususu fiile tahvil etmiştir. Fiile dönüştürmüştür. Ve fiil tamamlanmıştır. Yani düşüncede tasarlanan şey kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir. İşte bu bir cinayeti işleyen kişi için bu bir kazadır. Ölen kişi için nedir? Ölen kişi kendi iradesiyle mi ölmüştür? Hayır. O her akşamki yolundan evine dönüyordu. Dönerken yolda birisi, onu öldürmek isteyen birisi onu öldürdü. O öldü ve ölme fiili kendisine ait olan bir fiil değil. Fiil katil tarafından kaza edildi. Yani gerçekleştirildi. Düşünce platformundan fiiliyat platformuna sokuldu. Kuvveden fiile dönüştü. Ve kiramen katibin melekleri o kişinin öldürmeyi nasıl planladığını da filme aldılar. Öldürmenin gerçekleşmesini de fiile aldılar. Hayatımızın filminin derecelendirme sistemi mizan adı verilen bir müessese ile gerçekleşir. Öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut olabilecek olan bütün suçlar, bütün davranış biçimleri mizanın bu elektronik sistemi içindedir. Ve taammüt miktarına göre ayrı ayrı dereceler adaletsizliğe en ufak bir imkan bırakmayacak kadar en ince standartlarda dizayn edilmiştir.
Ve taahhüt miktarı o kişinin düşünceleri de filme alındığı için net olarak bellidir. Mizan hem onu görür, düşünceleri, hem de fiili görür. Ve kendi şaşmaz ölçüleri içinde milyarda bir bile hata ihtimali olmaksızın taahhüdün %100'ü üzerinden taahhüt miktarının tam anlamıyla miktarı üzerinden hükme gider. Bu öldüren kişinin kaybedeceği derecatı ifade eder. Bu derecatı kırmızı rakamlarla o kişinin amel defterinde sol tarafa mizan kaydeder. Ama aynı zamanda öldürülen kişinin de amel defterinin sağ tarafına aynı rakam yeşil rakamlarla yazılır. Öldürülen kişi eğer haksız bir şekilde, %100 haksız bir şekilde öldürüldüyse, o taahhüdün o miktar üzerinden derecat alır, aynı miktar derecatı diğeri kaybeder. Ve böylece birinin kaybettiği derecat diğeri tarafından kazanılır. Şimdi burada derecat sistemi devreye giriyor. Adaletin Allah katındaki uygulamasından bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Sadece iki grup insan yaşar. Üçüncü bir grup söz konusu değildir. Bütün insanlar cehennemle cennet arasında dağıtılacaktır. İkisinin dışında kalan insan olmayacaktır. Ya cehenneme gidecektir insanlar ya da cennete, ama cennet ve cehennemdeki insanların toplamı yaşamış olan bütün insanların toplamına eşittir. Öyleyse bir insanın cennete girmesini temin eden faktör kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması hali. Cehenneme girmesine sebebiyet veren şey ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden az olması hali. Öyleyse kimin kazandığı dereceler azsa kaybettiklerinden, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler çoksa kaybettiklerinden, onun gideceği yer de Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala'nın şaşmaz adaleti, kiramen katibin melekleri, ki bunlardan birisi sürücüdür, yani kameraman, diğeri de şahittir. Yani kameramanın da hatasız olduğuna, kiramen katibin meleklerinin düşünceyi tam olarak çektiklerine, filme aldıklarına ve mizanın da o düşünce platformunu da dikkate almak suretiyle fiilin milyarda bir bile yanlışlığına sebebiyet vermeyecek en doğru derecelendirmesinin yapıldığına, mizan şahitlik eder. Mizanın oraya koyduğu derecat milyarda bir bile hata payına müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Nasıl o gün mizan bu dereceyi o kişinin amel defterine, katilin amel defterine de, maktulün amel defterine de kaydetmişse, katilin yani öldürenin amel defterine kırmızı rakamlarla sol tarafa, maktulün katledenin amel defterine
kırmızı rakamlarla, affedersin yeşil rakamlarla amel defterinin sağ tarafına yazılması söz konusudur. Birinin kaybettiği derecatı öbür taraf kazanmıştır. Şimdi burada amellerle dereceleri karşılaştırmak söz konusudur. O kişinin fiiline taammüt miktarını da tam olarak hesaplamak suretiyle karşılık verilmesi lazım gelen negatif dereceler, katilin taammüden işlediği cinayetin karşılığında ona verilmesi gereken negatif dereceler şaşmaz bir teraziyle taammüt miktarına göre %100 doğru olarak, milyarda milyar doğru olarak o kişinin amel defterine yazılır. Katilin amel defterine kaybettiği dereceler olarak, maktulün amel defterine kazandığı dereceler olarak kaydedilir. Allah'ın indindeki eşitlik sağlanmıştır. Kişi ölmüştür ama öldürülerek ölmüştür. Öyleyse onu öldüren kişinin kaybettiği derecatı kazanma hakkı doğmuştur. O kişinin amel defterine bu rakam yazılır. İşlenen fiille kaybedilen derecat birbirine Allah'ın katında eşittir. Allah'ınsa bir adı El-Adil'dir. Adaletin kainattaki en üstün temsilcisidir. Şaşması mümkün olmayan bir adalet sistemiyle hükmeder. Bir adı da El-Hak'tır. Hak, biliyorsunuz, sübjektiftir. Enfüsidir. Adalet ise objektiftir, afakidir. Yani adalet insanlar arasındaki ilişkileri, hak ise herkesin Allah ile olan ilişkilerini ifade eder. Öyleyse Allah'ın adalet müessesesinde öldüren kişinin amel defterine baktığımız zaman onun amel defterinde o öldürdüğü kişiye ait kaybettiği derecatı görmemiz söz konusu olur. Kırmızı rakamlarla sol tarafta. Maktulünse, ölen kişininse yeşil rakamlarla sağ tarafta aynı rakamı görürüz. Ne olmuştur? Fiille kaybedilen derecat katil için, fiille ya da neticeye ulaşılan sonuçla kazanılan derecelerde gene birbirine eşittir. Öldürülen kişinin, maktulün amel defterinde adalet yerine gelmiştir. Şimdi anlıyor muyuz acaba sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın neden Allah hesabı çabuk görendir, Allahü Seriyül Hisap demesinin ardında yatan gerçeği? Aynı anda Allah'ın ilahi mahkemesi kararı oluşturmuştur, kararı vermiştir. Milyarda bir bile hata olması mümkün olmayan bir mizan sistemiyle bütün alternatifler değerlendirilerek, kılı kırk yararak bir sonuç çıkmıştır ortaya. Şaşmaz bir adalet ve bir anda tahakkuk eden bir adalet. Aynı anda. Olayın işlendiği an adalet tahakkuk etmiştir Allah Teala'nın indinde. Ölen kişi derecat kazanmıştır. Öldüren kişi derecat kaybetmiştir. Bu öldürenin fiiline uygun derecat kaybı, bu ölenin fiiline uygun derecat kazancını ifade eder. Peki bir adam da tabancasını temizliyor, bahçede yapıyor bu işi. Temizlerken silah elinden kayıyor. Namlada da bir tek kurşun var. Bir yere takılan tetik tabancanın ateşlenmesine sebebiyet veriyor. Yoldan geçen, hiç haberi olmayan bir kişiyi de öldürüyor.
ölen kişi hayatını kaybetmiştir. O belki yaşasaydı derecat kazanacaktı ve de belki kendini kurtaracaktı. Ama o derecatı kazanamadan gitmiştir. Bir başkası tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Burada öldürülmüştür diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü o kişinin bu konuda kasti yok. Yoldan geçen kişiyi öldürmeyi düşünmüyor. Tabancasını bahçede temizlemek gibi bir büyük yanlışı yapmış. Hiç olması belki de milyonda bir olan bir olay tahakkuk etmiş. Namlu da kurşunu unutması da bir olay. O kurşunun namludan çıkıp diğerinin kalbine ulaşması da bir olay. Birçok unsur bir araya gelmiş.

Web platformunda yoldan geçen kişinin öldürülmesi konusunda hiçbir tasarım mevcut değil. Bu sebeple bu kişi, yani ölüme sebebiyet veren kişi, ihmal, tesayyüp ve tedbirsizlikle derecat kaybeder. Ama öldürme açısından bir taammüt unsuru mevcut değildir. Gecenin saat 3'ünde yoldan çevirip posu kurup diğer kişiyi, tabancasındaki kurşunları boşaltarak öldüren kişiyle bu kişi aynı teraziye konulamaz. Bu kişi için bir kaza işlemi söz konusu değildir. Bilerek isteyerek birisini öldürmemiştir. Ama hani Türkçemizde kullandığımız kaza vücuda gelmiştir. İstemeyerek birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Dikkatsizliği var, ihmali var, tesayyübü var bu kişinin. Bu sebeple derecat kaybedecektir. O kaybettiği derecat da ölen kişinin amel defterine mutlaka yazılacaktır. Öyleyse burada taammüt yok. Burada bilerek, isteyerek, kasten adam öldürme fiili işlenmemiştir. Bu sebeple kaybedilen derecat, kasten cinayet işleyen bir kişinin kaybettiği derecatla kabili kıyas olamaz. Ondan çok daha aşağıda bir derecat kaybı söz konusudur. Birinci işlemde, yani cinayet olayında, bilerek isteyerek tamamen işlenen cinayet olayında, cinayeti işleyen için bu bir kazadır. Bilerek isteyerek gerçekleşmiş, kaza edilmiş bir olaydır. Ölen kişi içinse kaderdir. Ölümde hiçbir dahli yoktur ama öldürülmüştür. İkinci olaya geliyoruz. Tabancanın temizlenmesi sırasında öldürülen kişi için bu bir kaderdir. Ölen kişi her zaman öldürülmüşse başka birisi tarafından, yani kendi iradesinin dışında bir sebeple ölmüşse mutlaka onun için bir kaderdir bu. Ama ölüme sebebiyet veren kişiye bakıyoruz, o bunu kasten öldürmemiş. Öyleyse öldüren kişi için de bu bir kaderdir. Kaza değildir. Onun iradesinin mahsulü olarak diğer kişi ölmemiştir. Onun dikkatsizliği sebebiyle ölmüştür. Kasıt yoktur, taammüt yoktur. Bu sebeple bu kişi için kaza unsuru gerçekleşmemiştir. Öyleyse kaza ve kader müesseseleri bu standartlarda anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah Teala da diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Gördük ki kaderin oluşması için mutlaka iki irade gerekli. Bir, fiile sebebiyet veren, fiili kaza eden, gerçekleştiren kişi. İki, kadere kurban olan kişi. Yani kendi iradesinin dışında bir irade tarafından hayatına son verilen kişi. Öyleyse kendi iradesinin dışında bir olayla kişi hangi tesir alırsa alsın bu onun için bir kaderdir. Şimdi gördük ki kaderde iki kişi var ama talebeler imtihana giriyorlar. Hepsi geçmek ümidiyle imtihana giriyor ve bir kısmı geçiyor, bir kısmı kalıyor. Ama niyetleri
hepsinin sınırı.

tarafı geçmekte. Geçebilenler niyetleriyle nasipleri birbirine eşit olan insanlar. Kabiliyetleri sınıfı geçebilecek bir hüviyet ifade etmiş. Hangi şartlar altında? Elektronik bir sistemde bir üçüncü kişi devreye girmemişse ve verilen rakamsal değerlemeler o kişinin sınıfta kalmasına sebebiyet vermişse, onun niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. İşte neden elektronik sistemi devreye soktuk? Başka bir kişinin devreye girmemesini ifade için kullandık. Devreye girmemiş başka birisi, matematik olarak, otomatik olarak değerlendirilmiş her şey ve sınıfı geçmek üzere imtihana giren bir çocuk sınıfta kalmış. Ama notu gerçekten sınıfta kalacak olan bir not. Niyeti tahakkuk etmemiş. Niyeti nasip olmamış. Niyetiyle nasip arasında farklılık var. İmtihanı kazanamamış. Çünkü yapabildiği, vücuda getirebildiği sonuç onun sınıfı geçmesine imkan verecek bir sonuç değil. Bu sebeple nasibi niyetinin altında kalmış, hedefe ulaşamamış. Çünkü kişi ehil değil. İmtihanı kazanmak için ehliyeti yok. Yeterli olmamış bilgisi ve sınıfta kalmış. Bu bir niyet ve nasip meselesidir. Bir tek kişi var. Ama bu çocuk imtihana girmiş ya da başka bir çocuk imtihana girmiş, notları sınıfta kalacak gibi. Ama bir öğretmen de, o çocuğu seven bir öğretmen, onun notlarını arttırmış ve de sınıfı geçmesine sebebiyet vermiş. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirinden farklı mı diyeceğiz? Hayır. Niyetiyle kaderi burada karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ikinci bir irade devreye girdi. İkinci bir irade devreye girmişse, o irade sebebiyle bizim üzerimizde bir tesir oluşuyorsa, bunun adı kaderdir. Burada kader vardır artık. Başka bir irade vasıtasıyla sınıfını geçen bu çocuk, niyeti sınıfı geçmekti, nasibi de sınıfı geçmek oldu diyebilir miyiz? Hayır. Niyeti sınıfı geçmekti, kaderi sınıfı geçmek oldu. Öyleyse burada niyetle nasibi karşılaştıramıyoruz çünkü kader oluşmuştur burada. Tersi olduğunu düşünün. Çocuk geçecek not almıştı. Öğretmenlerden birisi çocuğun notunu indirdi ve sınıf geçecek olan bu çocuk sınıfta kaldı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değil. Onun liyakatsizliği sebebiyle mi? Hayır, liyakatsizliği sebebiyle olmadığı için, başka birisi devreye girdiği için niyetiyle kaderi eşit olmadı. Niyeti sınıfı geçmekti. Sınıfı geçecek olan bir hüviyet kazanmasına rağmen onun kaderi başka birinin devreye girmesiyle oluşan kader onun sınıfta kalmasına sebebiyet verdi. Geçemeyecek olan bir çocuğun sınıf geçmesi halinde, geçecek olan bir çocuğun sınıfta kalması halinde kader oluşturur. Bir yabancı el, bir başka irade devreye girmiştir. Öyleyse nasibin
gerçek anlamda oluşması söz konusuysa, sınıfta kalan kişi kendi iradesiyle, bilgisiyle imtihana girip, başka hiçbir yabancı devreye girmeden elektronik sistemlerle incelenmiş ve bu çocuk sınıfta kalmışsa, nasibiyle niyeti eşit değildir. Bu çocuk sınıfta kalmıştır ama burada niyetle nasip var. Eğer aksi söz konusuysa, kişi bu çocuk ehil olmuş da dereceleri tutturmuş, sınıfını geçmişse ve bir adaletsizlik vücuda gelmemişse, o zaman da niyetiyle nasibi gene bir sonuca gider. Birincide niyetiyle nasibi eşit değildir. Çünkü bu çocuğun muktesebatı, sahip olduğu ilim onun sınıfı geçmesine imkan vermiyor. Yani sahip olduğu şeyler, yeteneği niyeti sınıfı geçmek olduğu halde yeteneği müsait olmadığı için sınıfta kalmıştır. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Kişinin yetersizliği sebebiyle. Öyleyse burada niyetle nasip vardır. Gene elektronik sistemlere yapılan bir sistemde bir çocuk imtihana girmiş, kazanacak not almış ve elektronik sistemlerde aynı rakamı çıkarmışlar ortaya ve çocuk sınıfını geçmişse niyetiyle nasibi eşit olmuştur. O kişi niyet ettiği şeye, hedefe ulaşmıştır. Nasibi tahakkuk etmiştir niyetine paralel olarak. O kişinin muktesebatı buna imkan verdiği için. Dikkat edin ki kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz. Birisi size bir kötülük ederse bu sizin için bir kaderdir. Ama bu kaderin karşılığında derecat kazanırsınız. Kötülük eden derecat kaybeder. Ama sizin amel defterinize derecat kazancı olarak girer. Ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Kimler size ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, onlar derecat kazanırlar size yaptıkları iyilik sebebiyle. Siz de onların size yaptıkları iyilik sebebiyle faydasını yaşarsınız onun. Ama size iyilik yapıldı diye derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse kader kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader derecat kazandırabilir. Nasip ise hem derecat kaybettirebilir, hem derecat kaza ise hem derecat kazandırabilir, hem derecat kaybettirebilir. Pozitif amellerin sebebiyle derecat kazanırsınız, negatif amellerin sebebiyle derecat kaybedersiniz. İşte niyetle nasip ilişkisinde de ikinci bir kişi olmadığı için kişi derecat kaybedebilir de niyetiyle nasibi arasındaki ilişkiyi kurduğunda bu kişi derecat kaybedebilir veya derecat kazanabilir. Fiili vücuda getiren kendisidir. Kendi iradesi devrede olduğu için bu irade ona derecat kazandırabilir, bu irade ona derecat kaybettirebilir. Öyleyse niyette derecat kazanmak da vardır, derecat kaybetmek de vardır. Ama kaderde derecat kazanmak vardır, derecat kaybetmek yoktur. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine tam olarak oturtmamız lazım. Görüyorsunuz ki kader, kaza ve niyetle nasip birbirinden farklı şeyler. Öyleyse asıl olan Kur'an'ın öğretisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrinde gene
beraber bir saati tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinize ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimize başlamak isteriz. İşte bir daha bir aradayız. Bir kere daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere. Ve bu akşamki konumuz nefs. Nefs, hiç nefsinizi gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sakın bana görmedik demeyin. Hepiniz yüzlerce defa, binlerce defa nefsinizi gördünüz. Öyleyse fizik vücudumuzun içinde bu fizik vücudumuzun aynı olan bir başka vücut daha var. Adı nefs. Bu fizik vücudumuz değişemez. Şu anda ne görüyorsanız bu fizik vücut. Bundan yarım saat sonra da, bir saat sonra da, iki saat sonra da, yarın da aşağı yukarı bu vaziyetidir. Değişmez. Hemen 20-30 yaş ihtiyarlayamaz. Hemen 20-30 yaş gençleşemez. Bu standartlarda kalmak mecburiyetindedir, mahkumiyetindedir. Ama nefsiniz öyle değil sevgili kardeşlerim. O her an değişik hüviyette olabilir. Kendinizi 8-10 yaşlarında ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuzdan çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Hasta görebilirsiniz. Her türlü hüviyete nefsiniz rahatça girer. Nefsiniz, rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Şu anda ben fizik vücudumun içinden şu gözlerimle size bakıyorum. Fizik vücudumla, fizik vücudumun gözleriyle bakıyorum. Ama rüyada olduğum zaman da nefsimin gözleriyle bakıyorum her tarafa. Nefsinizin gözleri, şu başınızdaki gözler kapalı da olsa, açık da olsa görür. O zaman anlarsınız ki başka bir vücudunuzda görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin elektron devir sayısıyla fizik vücudunuzun arasında farklılık var. Yarı yarıya bir farklılık. Ve fizik vücudunuzun elektron devir sayısı gerçek uykuya daldığınız an derhal düşer. Nefsinizin elektron devir sayısı derhal yükselir. Ve ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz vücudunuzu terk eder. Siz uykuya dalmış olduğunuz için bu terki hatırlamazsınız bile. Ama bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman fizik vücudunuzun idrak sahasından ayrılacaksınız. Nefsinizin idrak sahasına ulaşacaksınız. Bakacaksınız ki aşağıda Seccadenin üzerinde oturan sizsiniz. Ama uykudasınız. O zaman ölümü yaşamış olacaksınız. Çünkü öldüğünüz zaman da aynı şeyi göreceksiniz. Belki fizik vücudunuz bir yatakta ölmüş durumda. Ama siz yaşamakta devam ediyorsunuz. Aklınız gene size kumanda ediyor. İşte uykuya daldığınız zaman fizik vücudunuz uyur. Ve otomatik sistemler fizik vücudunuzu kontrol altına alır. Midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, beyninizin, akciğerinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışmasını kontrol eden vücudunuzdaki kontrol noktaları harekete geçer. Artık aklınızın kontrolünden fizik vücudunuz çıkmıştır. Fizik vücudunuz uyku haline girmiştir. Sonra mı? Aklınız nefsinize kumanda eder. O zaman hudutsuz bir imkana kavuşacaksınız. Sonsuz hızla dilediğiniz her yere gidebilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o nefsinizdir. Bu akşam konusunu ettiğimiz nefsiniz. Unutmayın, nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu bir varlıktır. Doğduğunuz andan itibaren nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. 19 afet, nefsinizin kalbini tamamen karanlıklar olarak doldurur. Ve küfür kelimesi, nefsin kalbinde o karanlıkları, afetleri kendisine çeken ve orada kalmalarına sebebiyet veren bir özellikle oradadır. Demek ki nefsin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet, ve diğer afetler. 19 grup afet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzda ise 19 grup haslet var. Nefsinizde hangi afet varsa onun tam zıttı olan haslet ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre, son safhasına göre yaratılmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Hiçbir kuvvet ruha Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletemez. Bu sebeple ruhunuz siz hangi yanlış fiili işlerseniz işleyin, vücudunuzdan derhal dışarı çıkmıştır. Asla iştirak etmez. Tabi ruhunuz Allah'a gitmediyse bu söylediklerim geçerli. Ruhunuz vücuttan her zaman çıkmak yetkisinin sahibidir. Her zaman tekrar fizik vücuda gitmek, girme yetkisinin sahibidir. Kontrol kendisindedir. Ama sizi terk edip de bu yetkiyi kullanarak Allah'a gidemez. Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim üzerinde ruhlar saf halinde uçarlar. Bir taraflarında sağ kanat velisi, bir taraflarında sol kanat velisi, en solda ise hanım sultan vardır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun tek başına sizden ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsiniz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başlangıçta bütün afetleri sinesinde toplayan zavallı bir mahluktur. Şeytan afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefs ona bu imkanı verdikçe, yani onu dinledikçe. Bir başka ifadeyle şeytanın nefsin afetleri üzerinde, nefsin üzerinde hiçbir sultası yoktur. Ama kandırmayı çok iyi bilir. Nefsi birçok açılardan ikna eder ve ona devamlı zaten onun da istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Veya gene onun istediği, Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışır. Daha başka bir ifadeyle şeytan nefste zaten mevcut olan afetleri, bütün afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkar, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Zaten tabiatlarında bu vardır. Yaratılışları bu standart içindedir. Şeytansa onları daha da azdırarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye, emrettiği hususları da yaptırmamaya çalışır. Zaten nefsin afetleri de buna göre dizayn edildiği için pek çok açıdan istediklerini nefse rahat rahat yaptırabilir. Bu sebeple insanların çoğu cehenneme gidecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tesiriyle başlangıçta hep günahlar işlersiniz. İşlediğiniz bütün günahlar şeytanın nefsinize tesiriyle, azdırmasıyla veya nefsinizin direkt olarak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamayı istemesiyle veya yasak ettiği bir fiili işlemek istikametindeki talebiyle olgunlaşır ve devamlı derecat kaybedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir dizaynla yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Nefslerin çoğu ne yazık ki böyle bir maksat için yaratıldıklarını anlamadan ömürlerini tüketirler. Hep yasak edilen fiilleri işlerler, emirleri gerçekleştirmezler. Bilmezler ki Allah Teala yasak ettiği fiilleri kişinin mutluluğu için yasak ediyor. Emrettiği şeyleri de gene aynı maksatla, gene kişinin mutluluğu için emrediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz bütün günahları işleyen ve işleten afetlerle doludur başlangıçta. Peki Allah Teala ne demek istiyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani her nefse göre değişen bir zaman parçasında aslında o nefs değişebilir. Ruhun hasletlerine paralel bir şekil, hüviyet kazanabilir. Yani nefsinizin afetlerinin hepsi yok olabilecek olan bir özellik taşırlar. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan, ruhun hasletleriyle aynı özellikleri taşıyan fazilet, fazıllar, yani faziletler gelip yerleşsin diye. İşte belli bir takvim içinde, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde insanların nefslerindeki afetler azalarak neticede sıfırlanır. Daimi zikirle sıfırlanır. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsi hasletlerle eşit standartlarda yaratılmış olan faziletlerle dolar. O zaman o kişi ahsen hüviyete girer. Allah'ın bütün emirlerini nefsi de ruhu da yerine getirir. Allah'ın yasaklarını nefsi de ruhu da asla işlemez. İşte o noktada nefsiniz ahsen hüviyete gelmiştir. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacaktır. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yaradan daha fazla temizlendiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Nefsinizdeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerlerini tamamen %100 faziletlerle rahmetler almışsa, o zaman ahsen hüviyete girdi demektir nefsiniz. Bütün nefslerin hedefi budur. Eğer olmazsa, nefsiniz böyle bir istikamette kendine düşeni yapmazsa, o zaman esfeli safiline kadar cehennemin çeşitli katlarında bulunmak böyle durumda olanların harcıdır. Allah Teala onlar için onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Öyleyse bir insan eğer cehenneme gidiyorsa nefsinin afetleri sebebiyle gidiyor. Şeytanın nefsini azdırması sebebiyle gidiyor. Öyleyse bir takım insanlar derler ki nefsle ruh aynı şeydir. İnsanın iki tane vücudu vardır. Birisi ruhtur, birisi de fizik vücuttur. Eğer ruh kötüyse o nefstir. Eğer iyiyse o da ruhtur. İşte bu kadar derler. Allah-u Teala ise hiç öyle söylemez. Bakın ne kadar farklılık var aralarında. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Hiçbir zaman dejenere olması mümkün değildir. Hiçbir zaman hasletlerin afetlere dönüşmesi mümkün değildir. Ruh, Allah-u Teala'dan gelen bir mukaddes mahluktur. Allah-u Teala'nın kutsal bir emanetidir. Ruh Allah'tan gelir, Allah'ın zatından gelir size emanet olarak ve tekrar Allah'ın zatına döner. Ve şu dünya hayatında dönmesi asıldır. Öyleyse ruh Allah'tan gelen ve Allah'a dönecek olan varlıktır. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın bir yaratığıdır ve doğduğunuz zaman sizinle beraber kılınır Allah-u Teala tarafından. Ölünceye kadar beraberdir. Ölünce sizi terk eder. Öldüğünüz zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Kıyamet günü sura üçüncü üfürülmesiyle tekrar canlandığınız zaman, ikinci defa hayata getirildiğiniz zaman kıyamet günü nefs tekrar içinize girer. Cennet veya cehennem hayatını sizinle beraber yaşar ve sizinle beraber nefsiniz de hesaba çekilir. Orada indi ilahideki hayat filminizi seyrettiğiniz yerde nefsiniz fizik vücudunuzun içindedir. Çünkü işlediğinden bütün hataların müsebbibi nefsinizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz Allah'tan gelmedi, Allah'a dönmeyecek de. Nefsiniz bir yaratıktır. Allah-u Teala onu sevva ettiğini söylüyor. Fizik vücudunuzu halk ettiğini söylüyor. Ve nefsinizi sevva ettiğini söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. Şems 7. Allah-u Teala diyor ki اَمَا هَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilmişiz. Fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz mi? Sevva edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ diyor. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse ilk farklılık. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bizde sevva edilmiştir ve ölünceye kadar bizimle beraber olacaktır. Her gece uykuya dalmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. Bir, bayılmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. İki, ölmemiz halinde vücudumuzdan ayrılır. Üç, bunun dışında fizik vücudun içinde bir esirdir nefsimiz. Söylediğimiz gibi cehennem hayatı da olsa bizim için, cennet hayatı da olsa nefsimiz mutlaka bizim içimizde bizimle birlikte aynı acıları çekecektir veya aynı sevinçleri paylaşacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin farklılıklar var. Ruhun statüsü hep hasletlerle donatılmış olmaktır. Tekamülün son noktasına göre dizayn edilmiştir. Ve nefsimiz hasletlerle değil, afetlerle donatılmıştır. Ruhumuz ne tezkiye olur, ne tasfiye olur. Tasfiyenin son standartlarında yaratılmıştır. Kemalatın sonuncu dizaynı içerisinde yaratılmıştır. En üstün dizaynı içinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz afetlerle %100 doludur. Ruhunuz hasletlerle %100 doludur. Ne kadar büyük bir farklılık. Birisi şeytanın bütün emirlerine itaat ediyor. Şeytanın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öteki Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu ruh. Diğeri şeytanın emrinde. Onun için Allah Teala nefs şeytanın emrinde olduğu için Allah Teala bir açıklama getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Niçin bizden ahd almış Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye. Ve devam ediyor. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız için ben sizden ahd almadım mı diyor ezelde Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulu olarak hayata başlarlar. Yani şeytanın emrinde olan insanlar olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlar üzerinde bir sultası yok. Yani emrettiği zaman nefs onu yapmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse nefslerimiz başlangıçta şeytanın emirlerine neden itaat ediyor, Allah'ın emirlerine itaat etmiyor? Çünkü yapısı ona göre. Öfke, kin, nefret, gayz, intikam, düşmanlık hepsi nefsin afetleri. Buna göre dizayn edilmiş. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye göre dizayn edilmiş nefsimizin afetleri. Şeytan da nefsimize tesir etmeye çalıştığı zaman zaten afetlerin tabiaten yapmak istediği şeyleri ona emreder, yaptırmak ister. Nefse zaten yapmak istiyor onları. Öbür taraftan nefsin yapmak istemediği Allah'ın emirlerinde özellikle yapmaması için şeytan da nefsi tazdik eder. Ona tesir etmeye çalışır. Ama nefsin yapısı zaten bu. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yöneliktir. Öyle yaratılmıştır. Nefsin afetleri Allah'ın yasaklarını işlemeye yöneliktir. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onu yapmak ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tamamen ters bir yapıyla yaratılmış. Yaratılışı bu. Şeytan da aynı istikamette, nefsin yaratılışının istikametinde nefse yol gösterdiği için, nefse zaten aynı şeyleri yapmak üzere yapılandığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye dönük olarak yaratıldığı için, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya, yerine getirmemeye yönelik yaratıldığı için, Allah'ın emirlerini yerine getirmek zaten istemiyor. Şeytan da bastırıyor yerine getirmemesi için. O da zaten yapısının da gereği olarak, şeytanın da esrarıyla hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, emrettiği şeyleri yapmıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. İşte öyleyse şimdi kıyamet günü şeytana bakalım ne diyor etrafındaki bütün insanlara? Ey insanlar diyor ve ey cinler diyor. Ben diyor size bu günahları, buraya gelmenizi gerektiren bu günahları zorla mı işlettim? Size teklif ettim. Siz de nefsinizin afetleri zaten buna müheyya olduğu için benim talebimi kabul ettiniz, yerine getirdiniz. Size zorla mı yaptırdım ben bunları? Öyleyse diyor bana kızmayın, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor, nefsinizin afetlerini kınayın. Aslında İblis'in söylediği de bir bakıma yanlış değil. Neden yanlış değil? Çünkü nefsin afetleri zaten ona göre dizayn edilmiş. Şeytan da birazcık onlara yol gösterince zaten yapılarının gereği olarak Allah'ın emirlerine itaat etmeyecekler. Yasak ettiği fiilleri işleyecekler. Şeytanın tesiriyle biraz daha geniş kapsamlı olarak yapıyorlar suçlarını. Öyleyse şeytan hiç kimseye dediklerini zorla kabul ettiremez. Ama bütün dedikleri de genel anlamda çoğu zaman insanlar tarafından işlenir. Çünkü arkasında nefsin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emrettiği şeyleri de işlemek istemez. O zaman şeytanın talebiyle nefsin talebi aynı ve şeytan devamlı insanı kandırır. Yani devreye akıl girse, devreye ruh girse, nefsi ikna etmeye çalışsa, nefs yapısı ona müsait olduğu için, iblis de devamlı ısrar ettiği için yasak ettiği fiilleri Allah'ın işlemeye çalışır. Böyle bir varlık. Şimdi nefsimiz afetlerle dolu. Peki nefsimizin ulaşması lazım gelen bir yer var mı? Elbette var. Allah Teala ahseni takvim içinde yarattım diyor. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir zaman parçasıyla o ahsene ulaşabilir özelliğiyle yaratılmış. Ahsene ulaşmak demek nefsin Allah'a teslim olması demek. Nasıl? Bütün afetlerden kurtularak afetlerin yerini nefs tezkiye ve tasfiyesiyle ruhun hasletlerine paralel olan faziletlere terk ederek. Bu nasıl bir işlemdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğinizi düşünüyorum. Dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Nefsiniz mutlaka size yenilecektir. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Nasıl? Size 10 tane Allah Teala ihsanda bulunacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Konuyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah Teala görmüştür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Ona rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestüre'yi alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alır. Sekizinci basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak Allah nur yolunu açar. Kişi bunların hiçbirisini hissetmez normal standartlarda. Sonra mı ne yapar Allah Teala? Sonra o kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe hiç giremezler mühür sebebiyle. Rahmet de giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızma onuncu basamakta sızma başlar. 11. basamakta sızma %2'yi bulur ve kişi huşuya ulaşır. Ondan sonra da Allah-u Teala 13. basamakta o kişiye mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesi nasıl başlar? Sualinin cevabı bu. Allah'tan aldığı bu 10 tane ihsanla her biri ayrı bir ihsandır. 3. basamakta başlar, 13. basamakta tamamlanır. 10 ihsanla kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi oldu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs, anlatacağımız şekilde tezkiye olmaya başlar. Konumuz nefs. Nasıl tezkiye olur nefs? Kişi bu kademede zikir yapar. Allah'tan sadece rahmetle fazl gelmez, rahmetle salavat da gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. O kişinin göğsüne şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin alt kapısına kadar indirir. Kalbin alt kapısı şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girdiği kapıdır. Ve aşağı kadar inilen üzerinde dört tane enerjinin baskısı bulunan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Yani zikre başladığınız andan itibaren nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları artık giremez. Ve kalbin içinde şeytanın karanlıklarını nefsinizin kalbinin içinde tutacak olan küfür kelimesi mevcut değildir. Yerine fazılları kendisine çekecek olan iman kelimesi gelmiştir. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ve zikirle nefsin kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla tamamen dolar. Ve bütün karanlıklar, bütün afetler kapı dışarı edilir. Zikir boyunca nefsinde afet olmayan bir insansınız. Zikriniz boyunca zikir dereceniz ne olursa olsun, diyelim ki nefsinizin kalbinde sadece %7 nur birikimi var ama zikre başladığınız zaman %100 oluyor. Zikir devam ettiği sürece siz daimi zikirde olan birisinin düşünce yapısına ve kalp yapısına sahipsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları beraberce gelirler, bütün kalbinizi işgal ederler. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü nefsinizin kalbine ulaşan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Kendisine yapıştırır. Böylece %1, %2, %3 derken nefsinizin kalbinde faziletler birikmeye başlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Hani Allah Teala ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Kimleri gönderiyor? Bu işlemlerden geçmeyen insanları. Ama siz bu işlemlerden geçiyorsunuz. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor ve nefsinizin kalbine adım adım yerleşiyor. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsi emmare teşekkür eder. Peki nefsinizin kalbindeki bu nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz ne olur? Tabi olduğunuz an mürşidinize 10 tane insanla gelerek tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan otomatik olarak ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bu yola çıkışın 7 tane gök katını aşması asıldır. Birinci gök katına ruhunuz ilk %7 nur birikimini nefsinizin kalbinde oluşturabildiğiniz takdirde ulaşır. Unutmayın, nefsiniz vücudunuzun içinde bir rehinidir. Hiçbir zaman dışarıya çıkamaz, kendi arzu ediyor diye dışarıya çıkamaz. Ya uyumanız lazım, ya bayılmanız lazım, ya da ölmeniz lazım çıkması için. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kendi arzusuyla vücudu terk edemeyecek olan bir rehine var vücudunuzda, nefsiniz. Allah Teala söylemiştik demin Müddessir suresinin 38 39 40. ayetlerinde söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Bütün nefslerin kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır doğuşunuzdan itibaren. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, durum ondan sonra değişecektir. Şimdi nefs tezkiyesine başladınız. İlk %7 nur birikimi gerçekleşti. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Saflar halinde yukarıya yükselme başladı ruhlar arasında. Nefsinizin ilk %7 nur birikiminde bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını remote kontrol ile açmak imkanının sahibi olur. Bu hak rehineye verilmiştir. Ve kapı açılır. Allah Teala ne diyordu? Araf 40'ta Allah'ın ayetlerine ve resullerine dil uzatanların, onlarla alay edenler için gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz diyor. Neden? Zaten onu yalanlıyorlar. Dünya hayatını yaşarken İnsanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Ruh ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır diyorlar. Ama eğer o kişi nefs tezkiyesine başlamışsa o zaman rehine gök kapılarını açmak imkanının sahibidir. Gök kapıları kime açılır? Allah'a ulaşmayı dileyene açılır. Hangi vasıtayla? Rehine olan nefs vasıtasıyla. Nefs ilk gezdiği %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber ulaşır. Orada ruh tarafından bu yetkinin kazanılıp kazanılmadığı devamlı kontrol edilir otomatik aletlerle. Oradaki elektronik sistemler nefsin kalbindeki nur birikimini kesin ölçülerle ölçmek imkanının sahipleridir. Ve ikinci kata %14 fazilet, %2'de rahmet birikimiyle ruh ulaşır. İkinci katın kapısını gene rehine olan nefs açar. Nefsi levhamede, yani nefsinizi kıradığınız kademede. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkimidesiniz. Nefsi emare için Yunus suresinin, Yusuf suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ilk etapta %7 nur birikimiyle ruhu birinci gökkatına ulaştırıyor. İkinci etapta rahim esmasıyla tecelli bir defa daha tesirini gösteriyor. İkinci bir %7 fazilet birikimi ruh ikinci gökkatında, yani Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine göre nefsini levmeden bir kişi bu. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs söz konusu. Hata yapmak istemiyor kişi ama nefsi hatalara uygun şekilde yaratılmış ve onun ikazlarını dinlemiyor, şeytanın emirlerine uyuyor. Zaten nefs bunu istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri.

Ruh üçüncü gök katında. Sonra dördüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecir 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecir 28. Rad 28. Ellezine aminu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrullahi. Ela bi zikrullahi tatmeinnul kulubu. Onlar ki aminu olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah Teala. Mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Nefsinizin kalbi doyuma ulaşıyor. Sonra bir merhale daha, bir %7 nur birikimi daha, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz 5. katta. Radiye diyor Allah Teala. Bir daha %7 nur birikimi, ruhunuz 6. katta. Nefsiniz Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir noktada. Mardiye kademesi. Ve 7. defa %7 nur birikimi, ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7. gök katının 7 alemine geçiyor. Sitretin mintaya ulaşıyor. Oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatına ulaşan bir ruh söz konusu. Allah'ın zatına geri dönen ruh. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Zaten demin söyledik Allah'a ulaşma faslını. Ruh Allah'a ulaşıyor. Burası tezkiye noktası. Nefsi tezkiye. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz ne oldu? Tezkiye oldu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Bu süreç içinde şeytanın hakimiyeti, yani tesir etme imkanı demek daha doğru, %100'den %49'a düştü. %2 nur kişi huşuda huşuda kazanmıştı. Rahmet nuru %2. Ondan sonra 7 defa %7 fazıllar, fazilet birikti kişinin nefsinin kalbinde. 7 kere 7 %49 artı %2 rahmet %51. Nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytan yalnız karanlıklara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için tesir etme imkanı da %100'den %49'a düştü. Hakimiyet artık şeytanda değil, tesir etme imkanı artık Allah'ın nurlarında. Peki bu arada fizik vücut ne oldu? Fizik vücut eskiden Allah'ın yasak ettiği hep bütün fiilleri işlerken, emrettiklerini gerçekleştirmezken, şimdi emirlerin %50'den fazlasını yerine getiriyor. Yasakların da %50'den fazlasını işlemiyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu ve Allah'a kul oldu. %50'yi geçtiği için artık şeytanın kulu değil, Allah'ın kulu sayılıyor. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, Allah'a kul olma keyfiyeti iki sefer.

kapalı. %51 nurda kişi şeytana kul olmaktan olma safhasında hakimiyet şeytandayken şeytana kul sayılıyordu. Şimdi hakimiyet Allah'a geçti. Allah'a kul olmanın başlangıç kademesinde. Nefs tezkiyesi yolun yarısı. Ondan sonra kişi daha çok zikretmeye başlıyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruh sığınıyor. Ve böyle bir sığınmada fena fillah makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %65'e kadar bu makamda oluşuyor. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan ediyor. Ve %61 nurdan %71 nura kadar beka makamında, beka billah makamında nefsiniz tasfiyesine devam ediyor. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor, zühd makamının sahibi oluyorsunuz. %71'den %81'e kadar nur burada birikiyor nefsinizin kalbinde. Ve %81 nurdan itibaren fizik vücudun teslimi noktasına ulaşıyorsunuz. Ve fizik vücudun teslimi makamında da, yani muhsinler makamında da, zühd makamından sonraki makamın adı, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor ve nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar var. %81'den 91'e kadar nur bu noktada oluşuyor nefsinizin kalbinde. Peki sonra ne oluyor? Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'a verdiği ahdi, Allah'a kul olma olayını %100 başarıyor. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama fizik vücudunuz artık onunla ilgili değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği işlemiyor. Nefsinizin kalbi %91 nurla dolu. Ve fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra bir de bakıyorsunuz daimi zikrin sahibi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren artık nefsinizin kararması mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor. Daimi zikre ulaştığınız an nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu bir noktada daimi zikre ulaşıyor. Yani o noktadan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı nefsinizin kalbinde artık kesintisiz olacak daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki zulmani kapının açılması mümkün değil. Karanlıklar kalbinize artık dolamaz. Ve böylece nefsinizin Allah'a teslim olmasının birinci aşamasına geldiniz. Ulul Elbab makamındasınız. Burası hikmet makamı. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Hiç afet kalmamış nefsinizin kalbinde. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp gözü açılır. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp kulağı açılır. Böylece kalbinizle Allah'ın söylediklerini nefsinizin kalbinde duyabilirsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın gösterdiklerini görebilirsiniz. İşte burası hikmet makamıdır. Artık ilmel yakini bitirdiniz. Aynel yakinin sahibi oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz, hayır sahibi oldunuz, tezekkür sahibi oldunuz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaşmış ve bir mertebe, sadece zemin katı görebilirsiniz, bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Ne zaman ki Allah-u Teala size birinci gök katını gösterir, o zaman Ulul Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına geldiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah ne hangi işlemler yapıldığını birer birer size detaylarıyla gösterir. En son yedinci gök katının yedinci alemi olan indi ilahinin son noktasını Sitretül Müntaha'yı görürsünüz. Gördüğünüz zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu çerçeve içerisinde
Nefsinizin kalbindeki temizliğe paralel olarak her kademede bir üst cennete ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 10 tane ihsanla ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolarsa, ruhunuz Allah'a ulaşırsa, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %51. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, 25. basamakta, dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz, nefsinizin kalbindeki afetlere paralel olarak %91. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Sonra bir mertebe Ulu'l-Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, aklanan nefsiniz, yani müzeyyen olan nefsiniz, son mertebeye ulaştığınız zaman, Sitedin Müntahayı gördüğünüz zaman, Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a çağırır. Ve bundan sonra Salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamında da nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olur. Ve irşada ulaşırsınız. İrşada ulaştığınız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geldiniz demektir. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi ona teklif ettiğiniz an derhal kabul görür talebiniz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir olan ve sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir pir-i fani olursunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir mürşit. Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle burada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz noktada, hakkül yakin takvasının sahibi olduğunuz noktada Allah sizi irşat makamına tayin eder ve burası yolculuğunuzun sonudur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsinizdeki aklanmalara paralel bir seyirle bütün mutlulukları yaşamak için bütün imkanların sahibisiniz. Allah Teala hepinizin kalplerinizi müzeyyen kılsın. Allah Teala hepinizi irşat makamına ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın sizleri. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz seyri sülük. Seyri sülük, ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuğun adıdır. Kişinin vücudundan ayrılır. Allah'ın ruhu kişi de görevini tamamlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah'ın ruhu kişi de kişinin ruhu olur. Ve tekrar Allah'a geri döner. Peki bir insan ruhsuz yaşar mı? İşte şu anda karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde zaman parçaları birbirini kovalayacaktır. Günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de bu yeryüzündeki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Yolculuk başlamıştır bile. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu, yani insan şeytanların ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız. Allah'ın kulu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve mutsuzluktan kurtulacaksınız, mutluluğun sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah derhal sizin kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez de Allah'ın üzerinizdeki Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu tecelli sizin üzerinizde üç ayrı cepheden pozitif bir etkiyi oluşturacaktır. İrşat makamına karşı baktığınız zaman onu irşat makamı olarak görmediğiniz, herhangi bir insandan ayırt edemediğiniz bir hüviyette yaşadığınız günler geride kalacak. Onu irşat makamı olarak göreceksiniz. Söylediklerini işiteceksiniz. Manasına varacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman onun söylediklerini, irşat makamının sözlerini idrak edeceksiniz. Bunu size daha Allah'a ulaşmayı dilemekten sonraki bir iki hafta içinde Allah mutlaka gerçekleştirir. Bir iki hafta diyorum. Birkaç dakika içinde, hatta birkaç saniye içinde gerçekleştirir Allah Teala bunları. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de gözlerin, kulakların ve kalbin açılması, görme, işitme ve idrak hastalarının açılması saniye işidir. Ve bunlar yapılırken Allah Teala devamlı size dereceler verir. Bu kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelere eşit oluncaya kadar. Hemen birkaç saniye içinde bu olay tahakkuk eder ve Allah Teala ile olan ilişkilerinizde siz farklı bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir güzel muhtevası sizi kuşatır. Gören, işiten ve idrak eden birisi olursunuz. Kör, sağır ve idraksizken gören, işiten ve idrak eden olursunuz. Sebebi ne? Sebebi bir tane. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda birkaç saniye içinde bunların hepsi gerçekleşir. Ve de her birine furkanlar verdiği için Allah Teala günahlarınız tamamen örtülür ve sevapları günahlarını aşan birisi olursunuz. Yani diledikten
Bir saat sonra bir kişi ölse, o kişinin gideceği yer, amelinin sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Hiç amel yapmamış ama günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Peki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi ve 80 yaşında öldü. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik oldu ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirdi ve 80 yaşında da öldü ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Hadi söyleyin bakalım bana sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu adam nereye gider? Kıyametten, kıyamet günü bu kişinin kalacağı yer cehennem midir yoksa cennete mi gidecektir? Tekrar ediyorum, 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve de Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçmüş. Nereye gider? Ha? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gideceği yer cehennem. Diyeceksiniz ki, olur mu böyle, olur mu? Bu kişi 65 yıl ibadet etmiş, İslam'ın 5 şartını yaşamış, yerine getirmiş ve ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim bu 5 şartı yerine getirirse evvelallah o kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve kişi düşünüyor, ben madem ki İslam teslim olmak demek, İslam'ın 5 şartı var, ben 5 şartın 5'ini de yerine getirdim ömrüm boyunca. Öyleyse benim gideceğim yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor kişi. Cenneti midir sevgili kardeşlerim? Ne dersiniz? Bir kısmınız cennetidir diyecek tabii. Biz de diyeceğiz ki hayır, bu kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Şimdi hemen aklınıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefret ettirmeyiniz, sevdiğiniz sözü gelecek. İnsanların nefret etmesi için değil, sevmesi için söylüyoruz bunu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilememişse olay bitmiştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki size amellerini hasara uğratan, amellerinizi hasara uğratan işlemi, hasara uğratan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Onlar ki gerçekten en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Teala. Onlar Allah'a milaki olmayı, yani bir insanın ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmasını inkar ettiler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. Boşa gitti diyor. Öyleyse kişinin amelleri boşa gidiyor. Kimin? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin, onun da tam tersine günahlarının tamamı örtülüyor. Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Bir de kalbine ihbat koyuyor. 7 tane işlem yapıyor. 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişinin de, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dünya kadar günahı varken o günahlar sıfırlanıyor. Sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor.
Öteki kişi ise 65 yıl boyunca hep ibadet etmiş, dünya kadar sevabı var. Ama sevapların hepsi güme gidiyor. O sevaplar değerlendirilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ne olacağını söylüyor. Ey ameli olanlar diyor, inananlar. Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar dini öğrendiklerini zannediyorlar. Şu üniversitelerdeki din öğretimini dinleyip de fıkıhı bütün boyutlarıyla öğrenenler dini öğrendiklerini zannediyorlar. Halbuki bu dünya hayatında fizik hayatın genel kaidelerini öğretiyorlar. Onlar öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Faydasız mı? Faydasız olur mu sevgili kardeşlerim? İnsanların hangi işlemi, hangi şartlar altında nasıl yapması lazım geldiğini en büyük boyutlarda bu insanlar biliyor, fıkıhçılar. Gerçekten ülkemizde ciddi, samimi fıkıh alimleri var. Ve de görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Kelam alimleri var, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, ne onlar ne de ötekiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri mutlaka boşa gidecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün ömrünü harcamış, din öğrenmiş adam. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenmiş, İlahiyat Fakültesi'ne gitmiş, üstünü tamamlamış ilminin, ondan sonra üniversitede doktora, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş, hatta dekan olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Seyri sülükünü yapması ise hiç mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ne olur? Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. İşte o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'ın zatına kadar bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve sonra da Allah'ın zatında yok olması işlemine seyri sülük denir. Seyri sülük insan ruhunun insan vücudundan ayrılarak gerçek sahibine, Allah'a geri dönmesinin adıdır. Allah Teala gökleri 7 kat yaratmış ve 7 katın her birine bir yol bağlamış. Velekat halakna fevkakum sab'a taraika diyor Allah Teala. Andolsun ki diyor üzerinize 7 kat yol inşa ettim diyor. Yarattım diyor. Velekat halakna. Biz yarattık diyor. Andolsun ki fevkakum sizlerin üzerine sab'a taraika 7 tane tarik, 7 tane yol. Zemin kattan 1. gök katına 1. tarik, 1. gök katından 2. gök katına 2. tarik, 3., 4., 5., 6., 7. kata 7 tane tarik. Bu yolun adı tariki müstakim. Sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerim. Tariki müstakim. Sırat-ı müstakim zemin kattan başlayıp tariki müstakime kadar olan 1. yatay seviyeli. Tariki müstakim adını alan zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 2. seviyeli, dikey seviyeli. Oradan 7. katın başlangıcından sağa doğru 7 tane alemi geçen
Üçüncü sebili, yatay sebili, Sitret-i Münteha'ya kadar ulaşan, Sitret-i Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebili içerir. Dört sebilin toplamı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakim onlardan sadece bir tanesidir. Öyleyse tarık-ı müstakim ve üç tane de sebil. Tarık-ı müstakim bir dikey sebil. İkinci dikey sebil de Sitret-i Münteha'dan Allah'a ulaşan sebil. İki dikey sebil iki sonsuz yolu ifade eder. Yani çok uzun yol manasına sonsuz kullanıyoruz. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane tarik yaratmış Allah Teala ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarika ulaştırmaz. Yani tarikayı Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz, Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz, cehennem sebebine ulaştırır, orada ebeden kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu mutlaka neticede mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin bir tanesi kalbine iman yazılmasıdır. İkincisi devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve onun ruhuna Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldi emrini vermesidir. Yani vücudu terk et ve Allah'a geri dön emridir bu. Vücudu terk etmesi ve Allah'a geri dönme emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için ruhun vücudu terk etmesi lazım. Hiçbir ruh o vücudu devrin imamının ruhu kendisine ulaşarak Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki gerçeği söylemedikçe terk edemez. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Emrinden ruh ulaştırır diyor. O kişiye yevmi talakını ihtar etmek için diyor. Yevmi talakını söyleyerek, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarması için diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi hacet namazını kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de Allah Teala buyuruyor ki: ama diyor, o mürşidine tabi olup da imanı artan mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala ve onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar kalplerine iman yazılır kelimesini kullanmıyor. Onlar mümin olurlar. İmanı artan mümin olurlar ve
nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarlar diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse orada Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşine tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber verir. Ve ruh vücudu terk eder. Hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra seyri sülükün yukarıya doğru tırmanacağı ikinci sebile ulaşır. Birinci sebil hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının dergahına kadar yeryüzünün sathına paralel olarak uzanan ilk sebildir. Allah Teala Nahl 9'da diyor ki alallahi kastü sebili, sebillerin tayini, tespiti Allah'ın üzerinedir. Kast edilmesi, gerçekleştirilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese seyri sülük adını alır. Seyri sülük ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak 7. kata çıkması, sonra yatay bir sebille 7. katta 7 tane alem geçmesi ve nihayet Sitret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşması işleminin adıdır. Vücuttan ayrılan ruh kendisiyle beraber yolculuğa çıkanlarla birlikte 1. gök katına kadar ulaşır. Bu seyri sülükün onu 1. kata yükseltmesidir. Diğerleri yükselirler 2. gök katına. O gün ilk defa seyri sülüka çıkanlar ve henüz 2. kata çıkmak yetkisinin sahibi olmayanlar 1. katta secde vaziyetinde üst katlara çıkanları beklerler. 1. kattaki secde açıkta gerçekleşir. Açıkta otların üzerindeki seccadelerde. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. 2 grup seyri sülük vardır. 1. grup 6. kata kadar çıkabilir. 2. defa ikinci olarak ana dergahı terk edenlerdir onlar Allah'a doğru yola çıkmak üzere. 1. defa terk edenler ise 7. gök katına kadar yükselebilenlerdir. Evvela ana dergahın asma katında olan 7. kata kadar yükselebilenler sıra halinde asma kattan uçarak zemin kata inerler. Ana dergahın içindeki bir asma kat var, bir de zemin kat var. Altın kapı ana dergahtadır. 4 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak 1,5 metre, belki 2 metre genişliğinde bir altın kapı, üzeri baklava dilimli, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Ve bu 7. kata çıkabilenler o kapının önünde, kapı karşıdan bakıyorsunuz, sol tarafta kapı kalır, sağ tarafta tamamen o insan ruhları zemin kattan
birinci kata çıkmak üzere hazırdırlar, secde halindedirler. Sonra sağ baştakinden başlayarak sola doğru birer birer altın kapıdan geçerek dışarıda boşlukta tek sıra haline gelinir. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıda herkes ayaktadır. Tek bir sıra halinde ayaklar aynı hizadadır. Bu grup olduğu gibi birinci kata yükselir. Birinci kattaki o meydanda 32 seccadelerde onarlık sıralar halinde secdeye varılır. Başlarında bir imam yoktur. Ne sağ kanat velisi vardır, ne sol kanat velisi vardır, ne bir imam vardır. Bunlar 7. kata kadar çıkabilenler. Ve bu 1. kattaki secdeden sonra hepsi birden 1. katta secdeye gelirler, hepsi birden yükselirler. 2. katın bulunduğu yere varırlar. 2. katta iki ayrı mahal var. Sağ taraftaki mahal bu 7. kata kadar çıkabilen grup içindir. Onların sayısı daima diğerlerinden azdır. Sağ taraftaki dışarıdan bakılınca bir soldaki büyük salon var. Orada suvarılma havuzları var. Sağdaki salonsa ona nazaran oldukça küçük bir salon. Her ikisinin de girişi şeffaf bir şekilde cam gibi bir dizayn içerisinde ama içinden geçilebiliyor. Sağ taraftakinin o salona girilmesi sadece o şeffaf bölümün içinden uçarak içeri giriliyor. Hepsi secdeye giriyor ve bekliyor. 7. kata kadar çıkacakların 2. kata geldikten sonra 1. kattaki secdeden sonra yükseldikleri yer burası. Bir de soldaki bir salon var. Oraya kimlerin nasıl geldiğini göreceğiz şimdi. Diğerleri yani 6. kata kadar çıkabilenler asma kattakiler değil. Onlar zemin kattakiler. Zemin katın başında bir sağ kanat velisi var. O Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada özel dersler verir. Ve bu dizayn içerisinde birinci kattan altıncı kata kadar çıkabilenlerin hepsi oradadırlar. Onarlık sıralar halinde insan kümeleri yerleşirler. Tek sıra halindedirler. Birinci sıranın sağında sağ kanat velisi, gene birinci sıranın solunda sol kanat velisi vardır. Herkesin önünde bir rahle, bir de Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Öğretim Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılır. Böylece birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve geriye doğru sıralar. Erkek sıraların bittiği yerde hanımlar başlar. Hanım Sultan, hanımlar sırasının birinci safının sağındadır. Orada sol tarafta kimse yok. Sevgili kardeşlerim, hanımların da sırası devam eder. Ve seyri sülük için önce sağ kanat velisi harekete geçer. O altın kapının sağ tarafındaki duvarın önünde en sağda secdeye gelir. Sonra ondan bir hayli sol tarafta sol kanat velisi yerini alır. O da secdeye gelir. Ve kapının kapı karşınızdadır. O sol kanat velisinden çok daha solda da Hanım Sultan yerini alır. Ve birinci sıra sağdan itibaren uçarak gelirler. Sağ kanat velisinin önünde
sağ kanat velisinin solunda birden 10'a kadar sıralanırlar. Sonra 11'den 20'ye kadar ikinci sıra gelir. Böylece hepsi sıralanır. İki insan grubunun önünde, arasında cinler de yer alırlar. Onlar da secdeye gelirler. Ama cinler seyri sülüka çıkamazlar. Secdede çıkanları beklerler. Ve hepsi sıralandıktan sonra erkekler cephesinin sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Hanımların en solunda da Hanım Sultan vardır. Ve ilkin sağ kanat velisi uçarak dışarı çıkar. Altın kapı otomatik olarak açılır. Sonra sol kanat velisi dışarı çıkar. Altın kapı artık hep açıktır. Sonra Hanım Sultan çıkar. Bunlar dışarıda boşlukta yerden 10 metre kadar yukarıda. Sağ kanat velisi en solda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında. Hanım Sultan da en solda, aynı hizada, yerden aynı yükseklikte yer alırlar. Bundan sonra aşağıdaki herkes, birinci kata kadar çıkabilenler de dahil olmak üzere herkes, sağ kanat velisiyle sol kanat velisi arasında erkekler yer alırlar. Sol kanat velisinden sonra da hanımlar yer alırlar, Hanım Sultan'a kadar. Böylece birinci olay tamamlanır. Zemin katın dışında yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bir tek çizgi halinde, ayaklar hep aynı hizada olmak üzere, ayakta bir saf oluşturulur. Bu saf aynı şekilde saf olarak hepsi yukarıya doğru ayakta yükselirler. Zemin kattan birinci kata kadar bu halde çıkılır. Sonra evvela sağ taraftaki 10 kişiden evvel sağ kanat velisi en önde yerini alır. Sonra sol kanat velisi onun arkasında yerini alır. Sonra onarlık sıralar yerlerini alırlar. Erkeklerden sonra hanımlar yerlerini alırlar. Hanım Sultan'ın yeri gene hanımların birinci sırasının sağ tarafındadır. Böylece seyri sülükün birinci katındaki secde olayı tamamlanır. Ve ilk defa o gün birinci kata kadar çıkabilenlerle henüz ikinci kata çıkamayanlar birinci katta kalırlar. Çimenler üzerinde açıkta yapılan bu secde bir takım evlerin bulunduğu bir ortamda yapılır. Burası birinci kattır. Orada kalanlar birinci kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar ikinci kata ve daha yukarılara çıkamazlar. Herkes her katta eğitimi tamamladıktan sonra daha üst katlara çıkacaktır. Bu yolculuk sevgili kardeşlerim, eğitim devresine dahil olmak üzere 5-6 aylık bir süreci kaplar. Birinci katta kalanlar orada beklerler. Diğerleri ikinci kata çıkarlar. İkinci katta sağ taraftaki salonda 7. kata kadar çıkabilenler secde halinde halen beklemektedirler. Sol taraftaki kesimde dışarıdan salona baktığınız zaman salonun içinde su arınma havuzları görünür. Havuz deyince yerin içine gömülü havuzlar değil, şeffaf, yerden dışarıda olan havuzlar. Sanki bizim dünyamızdaki camdan havuzlar yapılmış. Bir kişi için bir havuzun genişliği yaklaşık olarak 1 metre, derinliği de 80 santim. Yani içeri doğru olan uzunluk 80 santim falan. Yukarıdan aşağı yükseklik ise 2 metre, 2 metre 20 santim çevresinde. Böylece birçok havuz dizelenmiş durumda, birbirini cam gibi bölmeler ayırıyor. Üzerlerinde de platform var. Gene şeffaf platformlar. Onlar da garip bir hüviyette. Bir kısmı bu platformun içinden geçerek aşağı inebilirken sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan için bu platform onların aşağı düşmesine engel oluyor. Aynı platform, diğerleri içinden geçebiliyorlar.
Ama onlar için bir fizik standardı var. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salonun sol tarafındaki açık olan, aslında bir kapı yok fakat bir açıklık var kapı gibi, o kapının arka tarafında bekliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı. Ve önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Oradan sağa doğru uçarak su arınma havuzlarının bulunduğu salona giriyor. Ve salonun tam karşı duvarının en sağ tarafında secde ediyor. Sonra sol kanat velisi geliyor, el öpüyor. O da sağdaki koridoru geçerek, uçarak geçerek, onun sonundaki, en başındaki sol tarafta secde ediyor. Sonra Hanım Sultan uçarak giriyor. O da su arınma havuzlarının üstünde sol tarafta yerini alıyor. Erkekler de kadınlar da bir nevi golf pantolon giyiyorlar. Atlas kumaşlar. Çok hafif atlas, ipek kumaşlar giyiyor herkes. Ve sonra diğerleri uçarak giriyorlar. Sağ kanat velisinin hemen solunda en kıdemli kişi oluyor. Onun yanında ondan daha az kıdemli olan ilk 10 kişiden oluşan sıra, sonra ikinci 10 kişinin, üçüncü 10 kişinin oluşturdukları bir dizayn. Sol kanat velisine kadar bu secdeler uzuyor. Sağdan sola doğru herkes secde etmiş durumda. Ve sol kanat velisinin den itibaren su arınma havuzlarının sayısı kadar kişi sağ kanat velisine doğru, soldan sağa, önce en sağdaki kişi uçarak dışarıya doğru geliyor ve havuzların dışarıdan bakıldığı zaman en sağdakinin içine giriyor. Ayakta kalıyor havuzun içinde. Sonra ikincisi geliyor, gene havuzun içine giriyor. İkinci havuza giriyor o. Her havuz birbirinden gene o şeffaf cam gibi olan veya mika gibi olan sistemlerle ayrılmış durumda. Herkes için bir havuz var. Herkes havuza giriyor ve havuzun içinde başları da havuzun içinde. Ruhlar için nefes almak gibi bir mecburiyet söz konusu değil. Hiç kimsenin de elbisesi o sarımsı, bal sarısı rengindeki suya, sıvıya girmesine rağmen su hüviyetinde olduğunu görüyorsunuz. Dalgalanıyor çünkü. Orada sevgili kardeşlerim, ayırt edemiyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin elbisesi ıslanmıyor. Ve de her birisi o havuzlara giriyor. Havuzlar her biri dolduruluyor. Sonra sağ kanat velisi uçarak en sağa geliyor. Dışarıdan bakılınca en sağa. Sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta yerini alıyor. En solda zaten Hanım Sultan baştan gelmişti oraya. Ama herkesin altındaki kesim tamamen dolu. Hanım Sultan hanımlar tarafının üstünde. Erkekler tarafının en solunda sol kanat velisi var. Sağ kanat velisi sağdan başlayarak başları birer birer suyun içine bastırmaya başlıyor. Tamamen 20-30 santim, 40 santim, 50 santim suyun içine giren ruhlar orada suyun içinde kalıyorlar, su arılıyorlar. Hanımlar için de erkekler için de aynı şey. Elbiseler kimsenin vücuduna yapışmıyor, zaten ıslanmıyor elbiseler. Ve bu el öpme ve içeri girme işlemi tamamlandığı anda el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı oradan kapının ön tarafından, kapı gibi olan kesimin ön tarafından çıkıyorlar ve sağ taraftaki diğer solana ulaşıyorlar. Birisi sağ tarafına geçiyor. Yedinci kata kadar çıkabilecek olanların. Birisi de sol tarafına geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına, devrin imamı da sol tarafına geçiyor.
Ve zemin kattan, affedersin burası ikinci kat, ikinci kattan yukarıya doğru, dışarıya çıkmadan doğrudan tavandan yukarıya doğru yolculuk yapıyorlar. İkinci kattan üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Mescidin önünde tekfir oluyorlar. Uçarak içeri giriyorlar. Hem üst katı dolduruyorlar secde halinde, hem de alt katı dolduruyorlar secde halinde. Secdeden sonra oradan ayrılıyorlar ve mihenk menfezine ulaşıyorlar. Onun önünde tek bir sıra oluşturuyorlar. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir silindir şeklinde bir nevi asansör. Ama sonsuz hızla hareket eden bir asansör. Yalnız kimsenin ayakları bir zemine değmiyor. Onun içine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükseliyor. Bir sonra gelen de onun ayaklarının altında kalıyor bir evvelkinin. Hiç kimsenin ayakları hiç kimsenin başına değmiyor. Arada 30 santimlik, 40 santimlik boşluklar olarak herkes aynı hızla ilerliyor. Hiç kimse kimseye değmiyor. Ve üçüncü kattan dördüncü kata böyle çıkılıyor. Üçüncü kattaki secde işlemi bittikten sonra. Dördüncü kata ulaşıldığında burası Beytil Haram, Beytil Makdes'in aslı. Orada sıralar, saflar oluşturuluyor. Herkes secde ediyor. Sağ kanat velisi sağda, birinci sırada, sol kanat velisi birinci sırada, solda. Hanım Sultan ikinci hanımlar sırasının başında olmak üzere herkes secde ediyor. Secdeden sonra kubbeden, caminin kubbesinden yükseleniyor. Bu yükselenler nasıl her katta bir kısım insanlar kalmışlarsa, mesela su arılma havuzlarında girenler hepsi kalmışlardır. Ondan sonra üçüncü katta hem üst katta hem de alt katta bir grup insan kalmıştır. Üçüncü kata çıkamayan, dördüncü kata çıkamayanlar, dördüncü kat için henüz yetkileri gelmemiş olanlar. Dördüncü kata çıkanlardan bir kısmı dördüncü katta kalıyor. Öndekiler beşinci kata çıkıyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, orada da secde var. Secde ediliyor. Bu secdeden sonra gene ön saftakiler belli bir miktar secde yaptıktan sonra altıncı kata yükseliyorlar. Altıncı katta değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Her kat aydınlıktır ama burası karanlık. İçeriden dışarıya doğru bir ışık yayılıyor. Çok açık yeşil, fosfor yeşili renkte, beyaz renkte bir nur dışa doğru süzülüyor. Kapı da bildiğimiz kanadı olan bir kapı değil, açık kapı. Ama oradan içeri kim girerse onun şeklini alan bir kapı. Onun silüetinin şeklini alan bir kapı. Yani uzun boylu geniş bir insan girmişse kapı o kadar büyüyor. Ondan sonra da ufak tefek biri girmişse kapı otomatik olarak küçülüyor, onun şeklini alıyor. Şeklini alıyor dediğim, yani başının etrafından, omuzlarından aşağı doğru bir şekil oluşuyor. Yani giriş yeri tamamen açık, üstü duvar. Yan tarafları gene duvar. Duvar böylece her girenin şeklini alıyor, silüetinin şeklini alıyor. Ve sağ taraftaki gözetleme mahallinde sağ kanat velisi, sol taraftaki gözetleme mahallinde sol kanat velisi yer alıyor. Onlar dışarıdan yukarıda olan yerlerine çıkıyorlar. Oradan aşağısını gözlemliyorlar. Diğerleri sağdan sola doğru sıralanıyor. En solda Hanım Sultan var. Önce sağda erkekler, sonra solda hanımlar,

çıkarak dışarıdan kapılar her birinin şeklini alıyor. Oradan yükseliyorlar. Ve bu yükselmeleri 7. katın altın kapısında durmalarını gerektiriyor. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla aynı. Ama bir farklılık var. Bunun önünde 7 tane beyaz mermerden giriş var ve 7. kata ulaşan bu grup uçarak altın kapıdan içeriye giriyor ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en solda da devrin imamı olmak üzere 7. kata kadar çıkabilenler oraya yükseliyor. 6. katta kalanlar kalmıştır. Bunlar başlangıçta 7. kata kadar çıkabilenlerdir. 2. katta Tuvarıl Mahfuzlarının dolması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı sağ tarafa geçip onların sağında ve solunda yer alıyorlardı. Onlar yukarıya doğru çıkıyorlardı. Ve diğerleri daha gelmeden evvel 3. kattaki 2 katlı mescitte secde ediyorlardı. 4. kattaki Beytül Makdes'te secde ediyorlardı. 5. kattaki Beytül Haram'da secde ediyorlardı. 6. kattaki Sıbkatul olmama halinde nurlar onlara da ulaşıyordu. Oradan yukarı çıkıyorlardı ve yukarıda 7. katın altın kapısından geçerek kader hücrelerinin önünde tek sıra haline geliyorlardı. Orada bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? Diğerlerinin 6. kata kadar çıkmasını. Ve ondan sonra da aşağı inmelerini. Bu süreç içerisinde bu 7. kata kadar çıkabilenler tek sıra halinde bekliyorlar. Diğerleri 7. katta, 6. kattan 5. kata iniyorlar. 6. kata kadar çıkabiliyorlar, yani sıbkatullah olmama haline kadar. Onlar 7. kata çıkamıyorlar, 6. kata kadar çıkabilenler. Oradan 5. kata iniyorlar, oradan 4. kata iniyorlar, oradan 3. kata iniyorlar, oradan 2. kata iniyorlar. 2. katta o Suvarılma havuzlarının bulunduğu kesime giriyorlar ve yerlerini alıyor. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi solda, Hanım Sultan en solda, suvarılma havuzlarının içindekiler suvarılmada, öndekilerse secdede bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Yukarıdakilerin aşağı inmesini. Yukarı çıkanlar orada tek sıra halinde olduktan sonra önce gidiyorlar Ümmül Kitab'ın önünde bir 60 kişiden oluşan bir kesim devrin imamının Ümmü Kitab'ın altında devrin imamının ruhu var. Onun etrafında toparlanıyorlar. Ve orada yeni bir Kur'an öğretisi öğreniyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Sağa doğru hareket eden listede, sistem içerisinde, sıra içerisinde. Sonra Makam-ı Mahmud'da 6-7 kişi orada gözlem evine giriyor. Sonra Divan-ı Salihin'de gene 8-10 kişi gözlem kesimine giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada Divan-ı Salihin'e başkanlık ediyor. Böylece 6 tane kesim ayrılıyor. Yedincilerse secde zikir hücrelerine girip zikircilerinde zikirlerini yapıyorlar. Bu zikirlerini tamamlayan kişi, birisi tamamlarsa o, oradan ayrılıyor. Sitet-i Münteha'ya ulaşıyor. Sitet-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada zikircilerinde şeffaf bir kesimde
zikir yapıyor.

Japonlar. Orada bir süre kaldıktan sonra toparlanıyorlar. Sonra Divane-i Salihindekileri alıyorlar. Sonra Makam-ı Mahmud'dakileri alıyorlar. Sonra Kudret Denizi'ndekileri alıyorlar. Sonra o Ümmü kitabın bulunduğu yerdekileri alıyorlar. Tek sırayı oluşturuyorlar. Oradan aşağı doğru yola iniyorlar. Aşağı doğru inerek evvela Sıbkatullah olma halinde yeniden biraz nur alıyorlar. Sonra bir aşağıki kata iniyorlar. Beytül Haram'ın aslına, sonra Beytül Makdes'in aslına iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katta birden secde yaptıkları o iki katlı mescide geliyorlar. Ev dışarıdan görünüşü bir ev. Sonra ikinci kata ulaşıyorlar ve yerlerini alıyorlar. Eski vaziyetlerine geliyorlar. Orada Süvarılmazlar'ın üzerinde sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan yer alıyor. Diğerleri de ön tarafta secdedeler. Onlar buraya indikten sonra ancak yedinci katta toplananlar her katta toplanarak geri dönüyorlar. Yedinci kattan altıncı kata iniyorlar. Altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Beşinci kattan dördüncü kata iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katlı mescitte secde ediyorlar. Ve geliyorlar. Sıvarılma havuzlarının sağ tarafındaki ikinci solana orada secde ediyorlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri Sıvarılma havuzları tarafında. Burada ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı var. Sağ tarafta ve sol tarafta. Onlar bu grubu yedinci kata kadar çıkanları terk ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı. Sol tarafa geçiyorlar. Onlar oraya gelir gelmez içerideki suvarılmakta olanlar harekete geçiyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan el öperek dışarıda tek sıranın belli yerlerine ulaşıyorlar. Ondan sonra da suvarılanların hepsi el öperek sırayı tamamlıyorlar. Buradan ikinci kattan, burası ikinci kat, ikinci katın dışı, birinci kata iniyor altıncı kata kadar çıkabilenler. Birinci kattakilerle de birleşerek her kattaki orada bekleyenleri alarak zaten buraya kadar inmişlerdi. Birinci kattakileri de alarak altın kapıdan geçiyorlar. İçeride sağdan sonra doğru o tek sırayı vücuda getiriyorlar. Sonra evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan yerlerini alıyor. Sonra da aralar dolduruluyor. Evvela birinci sıra, sonra ikinci sıra, sağdan sola, sağdan sola. Onarlık dizler tamamlanıyor. Hanımlar da hanım sultanın yanında ilk sıra. Ondan sonraki diğer sıralar tamamlanıyor. Sonra cinler oradaki ön tarafta secde için aldıkları yerden geriye dönüyorlar. Geri taraftaki secde mahallerine geliyorlar. Orada eğitime devam ediyorlar. Ve onlar tamamen yerlerini aldıktan sonra ikinci kattaki aslında yedinci kata kadar çıkabilen grup birinci kata iniyor. Orada secdesini tamamlıyor. Sonra kapıdan altın kapıdan geçerek solanın içine giriyorlar. Gene tek sıra oluyorlar. Oradan da sağ taraftaki asma kata yükselerek onarlık sıraları vücuda getiriyorlar. Secde haline giriyorlar. Ve seyri sülük burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinize seyri suluku sadece nasip etmesini değil, göstermesini de Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, seyri sulukun gözlemlenebilmesi kişinin irşat makamına tayininden sonraki bir keyfiyettir. Yedi gök katını da Allah Teala mutlaka gösterir.
Ve bu seyri sülükünü tamamlayan herkes Allah'ın ermiş evliyası olur. Neden? Çünkü orada zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamlayan kişi oradan geri dönmez. Zikir hücrelerinden ayrılır. Sitret-i müntahaya ulaşır. Sitret-i müntaha en yüksek noktadaki Allah'ın önündeki ağaçtır. O ağaçtan yukarıya doğru direkt bir yolculukla doğrudan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin seyri sülükü tamamlanmış, emanet sahibine iade edilmiştir. Allah'ın ruhu Allah'a tekrar geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu makama fena fillah makamı denir. Velayetin birinci makamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere seyri sülükün nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlatmaya çalıştık. Allah Teala'nın hepinize bütün o gök katlarının esrarını göstermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Vel Asr suresinin 4. ve son bölümüne ulaşmıştık. Bu konuşmamızda inşallah Vel Asr suresinin 4. bölümü Etevasav ve Sabr bölümünü inşallah sizlere sunmak istiyoruz. Bir defa daha tekrar edelim. Vel Asr. Asra yemin olsun ki, and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Eylellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen gerçek müminler, hariç. Hak müminler hariç. Ve tevasav bis sabr. Ve sabrı tavsiye edenler. Acaba Allah Teala sabrı tavsiye edenler demekle ne demek istiyor? Bir şeyi tavsiye edebilmek için ona mutlaka sahip olmak, yeterli boyutlarda sahip olmak, tam hükmüyle sahip olmak gerekir. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Diyor ki Allah Teala insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle dört teslimi de gerçekleştirerek dört hidayeti de yaşamaları, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Lemma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sabrın sahibi oldukları için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki zikir farz. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikren kesîrâ. Bu çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. Ashab suresi 40. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daha zikir farz mı? Elbette farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime.
Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Rabbine dön, Rabbine ulaş. Ve daimi zikir farz mı? Evet, farz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine ne aminus cunullahi zikren kesira diyor Allah Teala çok zikir için. Daimi zikir içinde diyor ki feskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İnsanlar ya ayaktadır, ya otururlar, ya da yatarlar. Yatarken yan üstü yatmayı tavsiye ediyor Allah Teala. Emrediyor. Neden? Çünkü yattığımız zaman sağ kulağımızı yastığa vererek biraz kımıldattığımızda kalbimizin atışını kulağımızda hissederiz. Onun sabaha kadar, biz uyanana kadar devam etmesi, kulağımızda hep Allah'ın çifteciyle Allah, Allah, Allah, Allah diye iç sesimizle sesini tekrar ettiğimiz kalbimizin çift atışını dinleriz. İşte daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. Bir afet de sabırsızlık afetidir. O da temizlenmiştir. Öyleyse artık sabırlı bir insanız biz. Nefsimizin kalbindeki sabırsızlık afeti bütünüyle yok oldu. Peki, burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Nefsimizin kalbinin daha 19 mertebe müzeyyen olması lazım. 7 mertebe yerleri melekutu gösterildiği zaman, Ulelbap makamında 7 mertebe göklerin melekutu gösterildiği zaman, İhlas makamında 4 mertebede Salah makamında nefsimizin kalbinin müzeyyen olması lazım. Afetlerden temizlendikten sonra 19 mertebe bir insanın kalbi müzeyyen olduğu zaman ancak insan sabrın sahibi olur. Sabır afetinin yok olması başka şey, sabrın sahibi olmak başka şey. Burada Allah Teala bütün Kur'an'ı anlatmış oluyor. Yani iradenin de teslimini içeriyor konu. Hakkı tavsiye etmek, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla, Allah'ın zatında yok olmasıyla tamamlanır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Buna fena fillah deniyor. Fena, fani olmak, ölmek, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Bundan sonra Allah Teala bütün insanlara bir taht ihsan eder insan ruhlarına. Onlar Allah'ın katında mukim olacaklardır. En'am suresinin 120. ayet-i kerime, 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara Allah'ın indinde onlar Allah'ın indinde yer alırlar diyor. Onlara Allah'ın indinde tahtlar verilir diyor. İndi ilahide Allah'ta yok olmak başka şey, Allah'ın indinde yani Allah'ın katında tahta sahip olmak başka şey. Ruhumuzu Allah Teala orada bir tahtla vazifelendiriyor. Hani şu Yunus'un mekansızlığa ulaştık. Mekansızlıkta olduk. La mekana kavm olduk. Mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ailesinden olduk diye o olay. Bir taht verilmesi. Bundan sonra da o kişinin zikrinin giderek artarak
günün yarısını aşması söz konusu olur. Bu kişinin zahit olması demektir. Ne zaman bir insan günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman o kişi dünyaya değil Allah'a dönük bir insan olduğunu Allah'a ispat etmiş olur. Nasıl Allah'a dönük olmak? Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Allah'a dönük olmak. Eğer bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparsa, 12 saatten daha fazlasını, hayatının her gün 12 saatten daha fazlasını, yarısından daha fazlasını o günün Allah'ı zikretmekle geçirmiş olur. Bu demektir ki kendisine ayırdığı zaman Allah'a ayırdığı zamanın altına düştü. Öyleyse Allah o kişi için birinci derecede önemi haiz, kendisi artık ikinci derecede önemi haiz. İşte bu demektir ki o kişi artık Allah için olmuştur. Günün yarısından çoğunu Allah'ı zikretmekle geçiriyor. Allah'a tahsis ettiği zaman, zatına tahsis ettiği, kendi zatına tahsis ettiği zamandan daha fazla. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu %70 zikri, günün yarısından daha fazla zikri kişi arttıracaktır. Artık kolaylaşmıştır. Günün yarısını aştıktan sonra o kişi için zikrini arttırmak çok daha kolay bir işlem ifade eder. Zikrinin daha fazla artması halinde ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, o zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim nefs, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o kişi muhsinlerden olur. Allah Teala şöyle söylüyor: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çahu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin olan kim vardır diyor. Fizik vücudu ondan daha hasen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası fizik vücudumuzun teslimidir. 25. basamaktır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim ettik. 22. basamakta. Şimdi 25. basamaktayız. Veçimizi de, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. Allah-u Teala fizik vücudumuzu, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileykum ya beni Adem'e. أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızı veçlerimizi Allah'a teslim edeceğimize dair Allah bizden ahd almış. Öyleyse burası fizik vücudumuzun teslimidir. 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra ne olur? Bu teslimin ötesi muhlis olmaktır. Fizik vücudumuzun teslimin ötesi nefsimizi teslim etmektir, muhlis olmak. Ondan da sonraki bir kademe.
Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz yer, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı, yani daimi zikre ulaştığımız nokta. Daimi zikre ulaşırsak ne olur? Allah'ın ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'a zikret emrini yerine getirmiş oluruz. Bu noktada bu kişi nelerin sahibidir? Bu noktada bu kişi birinci özelliğin sahibidir, daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir, gece ve gündüz o kişinin ömrü boyunca devam edecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bir insanın oradan düşmesi artık mümkün değildir. Daimi zikir kesintisizdir ve ömür boyunca devam eder. İşte bu kişinin daimi zikre ulaşma noktası burasıdır. Fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Kişinin ikinci özelliği, bu sebeple daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Neden kalmaz? Çünkü kişi her an zikirde, her an kalbine Allah'ın nurları geliyor. Kalp devamlı ard arda gelen, bütün kalbi kaplamış olan nurların işgali altında. Hiçbir zaman karanlıkların tekrar oluşması mümkün olamaz. Üçüncü özelliği kişinin, Allah Teala onun mutlaka kalp gözünü açar ve ona fiziğin ötesinde göstermek istediği her şeyi gösterir. Dördüncü özelliği, Allah Teala onun kalp kulağını açar. Allah Teala dilediği zaman onunla konuşur. O da Allah'ın bütün konuşmalarını duyar. Bu dört tane vasfa kişinin sahip olması, onun üç tane de bu vasıfların gerektirdiği sonuç şartına sahip olmasını ifade eder. Birincisi ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek imkanının sahibi olur kişi. İkinci özelliği ehli hayır olmaktır. O kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye devamlı hayır kazandıran bir müessesedir. Ve bu kişi bu hayrı kazandığı sürece zikir yapmış olmak durumundadır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu sebeple, daimi zikrin sahibi olması sebebiyle her an derecat kazanıyor Allah Teala'dan, hem de her saniye 700 derece kazanıyor. Bu kişi bu sebeple tam bir ehli hayırdır. Üçüncü özelliği bu kişi ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Her ikisi de aynı kökten geliyor. Ehli hüküm olması kişinin bir hakim veya hakem olması halinde Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için kararlarında mutlaka adil olmasıdır. Ehli hükümdür. Ama aynı zamanda ehli hikmettir. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman her ayetin kısa bir düşünmeyle, gerekirse Allah-u Teala'nın sormayla hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeye delalet ettiğini, hangi seviyeyi temsil ettiğini derhal bilir. 28 basamaktan hangisine ait bir ayetle karşı karşıya? İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikri ehline sorun. Âl-i İmrân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, sana kitabı indiren Allah'tır. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince, onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez.
dinde lüsuf sahibi olanlar derler ki, o muhkem ayetler, onlar da muhakkak ki Allah'ın katındandır. Mutlaka Allah'ın katındandır derler. Ama onlar da muhkem ayet, müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler diyor Allah Teala. Kalplerinde zevk olanlar onların yanlış teviline giderek insanları saptırmak isterler diyor Allah Teala. Ama lüsus sahipleri de bilemez. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab bilir. Neden? Çünkü ulul elbab Allah'a soracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ruhunu ve içini Allah'a teslim etmiş bu kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, yerini ruhun hasletleri aldığı için o kişinin nefsi de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra bu kişiye Allah Teala yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennem bu makamda gösterilir. Yerlerin melekutudur. Sıfır kottan itibaren sıfır kotta bu noktada gösterilir. Sıfır kot zemin kattaki devrin imamının dergahıdır. Ana dergah. Devrin imamının dergahındaki insan ruhlarının orada önlerindeki rahlelerle onarlık sıralara oluşturmak suretiyle nasıl bir tedrise tabi tutuldukları gösterilir. Orada Hazreti Ebu Bekir sağ kanat velayetini temsil eder. Sol kanat velayeti ise zamanımızın gafsına aittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ayrıca kendisini vazifeli kılmıştır. Orası devrin imamının dergahıdır. Devrin imamının da oradadır ruh olarak. İki grup oluşur. Birinci grup onarlık sıralar halinde dizilen bu insanlar, önde erkekler, arkada da hanımlar olmak üzere sıralanan insan ruhları, bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerdir. 7. kata kadar çıkabilenlerse asma katıdırlar. Ve böylece her gün seyri suluk devam eder. Zemin kata kadar çıkabilenler, 1. kata kadar çıkabilenler, 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlara kadar çıkabilenler, her birisi çıkabildiği katta kalır, diğerlerinin geri dönmesini bekler. Sonra beraberce geri dönerler, seyri sülük gerçekleşir. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, 7. katta 7 tane alemden geçilmek suretiyle Sitetin Mintaya ulaşır insan ruhları. Oradan da Allah'ın zatına ve Allah'ın zatına ulaşan ruhlar Allah'ın zatında yok olur. İşte ulul-elbab makamına ulaşan bir kişi kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırmak suretiyle Allah'tan cevap diler. Allah Teala uygun görürse cevabı lütfeder. O da soran kişiye ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada devrin imamının dergahı da ulul-elbab makamında kişiye gösterilir. Aslında burası sıfır kutu temsil eder. Devrin imamın dergahı bu kattadır. İçinde bulunduğumuz kattadır. Aşağı doğru -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 diye 7 kat cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekutudur.
Ulul Albab makamının özelliği budur. Bu gösteri tamamlandıktan sonra kişi birinci gök katını görür. Allah-u Teala ona birinci gök katını gösterir. Bunun manası o kişi Ulul Albab makamını bitirmiştir. Lüplerin sahipleri olmak makamını tamamlamıştır. Lüp sır hazineleri demek. Lüp beş duyumuzla alamadığımız farklı noktalara ulaşmak demek. Ne zaman o kişi birinci gök katını görürse o zaman Ulul Albab makamı o kişi için bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Ve İhlas makamında bu kişi yedi tane gök katını görecektir. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki suvar olma havuzlarını, üçüncü gök katındaki köşke daha çok benzeyen iki katlı secde yapılan dergah, dördüncü gök katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katında sıfatullah olmama halini, yedinci gök katında yedi tane alem. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir hücreleri ve İndi İlahi. Bu yedi tane alemi birer birer geçecektir ruh ve Allah'a ulaşacaktır. İşte bunların hepsinin kişiye gösterildiği yer İhlas makamıdır. İhlas makamında kişi halis olur. Bütün bu yerleri görür, Sitret-i Müntaha'yı da görür. Ve gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Nasıl mürşidin önünde vaktiyle mürşidin sözlerini tekrar ederek tövbe etmişse, şimdi de Allah'ın huzurunda Allah'ın sözlerini dinleyerek tövbesini tamamlar. Bu tövbe-i nasuhtur. Artık dönülmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Dönmesi için sebep kalmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Ve bu kişi nefsinin afetleri yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuştur nefsinin kalbi. Bundan sonrası salah makamıdır tövbe-i nasuhtan sonrası. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları, tabiyetten sonraki günahları örtülür. Bir, o kişiye salah nuru verilir. İki, o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üç, ve Allah Teala günahlarını sevaba çevirdikten sonra o kişinin iradesini de teslim alır. 4. Bundan sonraki olay Allah-u Teala'nın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesidir. İşte irşat makamına tayin edilen İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah'ın emriyle irşat makamına tayin edilen bu kişi artık iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve
Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eden bu kişi nefsini Allah'a teslimden sonra 19 nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Sabırsızlık afeti de yok olmuştur. Ama ondan sonra sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi işlem görmüştür. Saflaşmıştır. Ve bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Sabırsızlık afeti yok olduktan sonra geçen 19 mertebe müzeyyen olmakla bu kişi sabrın sahibi olmuştur. Şimdi ne diyordu Allah Teala o ayete tekrar bakalım secde 24'e. Ve cealna minhum eyyimete yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuhkinun. Onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin bir hakkın takva seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu dizaynı görüyoruz. Bu kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala Âl-i İmrân 102'de diyor ki size melekler nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa siz de bir hakkın takvanın, hakkı tukati takvanın sahibi olun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olarak Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, burası bütün insanlar için yolun sonudur. Kalp 19 mertebe müzeyyen olmuş ve kişi Allah'ın irşat makamına, Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmiştir. Memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek. Amir emridendir, memur emri alandır. İşte Allah Teala Allah'ın emriyle devamlı o kişi hareket edeceği için her an Allah ona devamlı emirler göndereceği için Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Bu sebeple memurdur Allah'ın emirlerini yerine getirmeye. Mezun, bu konuda izin sahibi kılınmıştır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah Teala'nın son mertebe olarak insanları tayin ettiği en üstün noktadır. Resul olmayan, nebi olmayan bütün mürşitler bu noktanın sahibidirler. Resul olanların, peygamberlerin onlardan tabiatıyla daha üstün bir mertebesi vardır Allah-u Teala'nın katında. Huzur namazının imamı olur bütün nebiler. Onlar Allah'ın tasarrufu altındadırlar. İster nebi resul olsun, ister veli resul olsun, nebi resullerin bulunmadığı devrede huzur namazının imamlığına vekaleten veli resuller tayin edilir. Onlar da aynı standartın sahibi kabul edilir Allah-u Teala tarafından bu görevi vekaleten yaptıkları sürece.
Huzur namazının imamının mutlaka yaşayan birisi olması lazımdır. Hayatta olan birisi lazımdır, olması lazımdır. Başka bir alternatif yoktur. Şimdi sevgili kardeşlerim, burası yolun sonu. Bu Vel-Asr suresi bize birinci basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları ihata eden bir muhteva olarak görünüyor ve size bunu izah ettik. Dört devrede tamamlayabildiğimiz konu, 7 safhasında farz olan bir Allah'ın dini merdiveninin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın ezeli ve ebedi dininin 7 safhası ve 4 teslimi. Hepsi de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala diyor ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl, müşriklerden de olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırkaya ayrılmış durumda insanlar bugün. Önemli olan 73. fırkadır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, amin olanların fırkası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek görüyoruz ki farz. Ali İmran 164'te Allah Teala bu farzı üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol şeklinde ifade etmiş. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Üzerine kabir azabı, azap gelmeden önce. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi dilemiş. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Çünkü Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar ki Allah Teala kullarımı müjdele emrini veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Olay tamamlanıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mürşide tabiyet farz mı? Evet, Maide 35'te mürşidin farziyeti görünüyor. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. 14. basamak mürşide tabiyet. Farz mı? Farz diyor Allah Teala. Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, ikinci defa amin olun ve Allah'a sizi kim mülaki kılacaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi istemek üzerimize farz. Ve bu mürşit tabiyet için istenir. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Evet. Mümin suresinin 10. ayet-i kerimesi
Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Affedersiniz, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz ve bütün sahabe tabi olmuşlar. Burası 14. basamak. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunların hepsini anlattık. Yani ayette hakkı tavsiye etmek olarak geçiyor. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Fecr 28'de. Müzemmil 8'de vezkür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön diyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek de, ulaştırmak da üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Böyle olan bir kişiye hidayete ermiş diyor Allah Teala. Hidayete ermek deniyor ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimine. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Söylemiştik. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e buyuruyor. En la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayasınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Allah'a teslim olmak, fizik vücutların Allah'a teslim olması, Allah'a fizik vücutlarımızın kul olması demektir. Ve de üzerimize farz. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar mı? Teslim etmişler mi fizik vücutlarını? Evet. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz. Peki ulul-elbab olmak farz mı üzerimize? Allah Teala açıkça söylüyor Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu bir farz. Peki ne olur daimi zikre ulaşan kişi? Ulu'l-elbab adını alır. İşte Allah Teala li ulu'l-elbab. Yeskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala onlar sözü dinlerler diyor. Sözün asıl olana tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın söylediklerine tabi olurlar. Onlar diyor Allah Teala hidayete erdiler ve ulul-elbab oldular diyor. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş, ulul-elbab olmuş.
Bundan sonraki kademe muhlis olma kademesi. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Hepsi.

Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala nefsinizin kalbini temizleyerek diyor. Allah'a muhlis kullar olun.

Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı." İşte sahabeye ister Ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Tabi olanlara tabiin diyor Allah Teala. Ondan sonraki tabiine tabi olanlar da tebe-i tabiin adını alıyor. Bu farz mı? Evet. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar diyor Allah Teala sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa hakka tukati takvayla siz de aynı seviyede takvayla bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Siz ölmeyin. Önce takva sahibi olarak Allah'a teslim olun. Sonra ölün. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası, 7 safhasının 7'si de farz. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu Vel Asr suresinde amil olanlar olarak geçiyor. Vel asri, innel insane lefî hüsr. Hariç. Gördük ki bütün sahabe amene olmak, amene olmuş, amene olmak üzerimize farz. Ve amenü salihat ve nefsi ıslah edici ameller yapmak da Allah-u Teala tarafından kurtuluş vesilesinin ikinci bölümü olarak anlatılıyor. Biz de size aktardık. Nefsi ıslah edici ameller mürşide tabiyetle başlıyor. Üzerimize farz mı tabiyet? Farz. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Sonra Allah-u Teala diyor ki ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye etmek, üzerimize farz mı? Farz, hakkı tavsiye edebilmek için ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Demek ki önce ne farz? Allah'a ulaşmayı dilemek, ameni olmak farz. Bütün sahabe ameni olmuş. Sonra mürşide tabiiyet. Bunu Allah Teala

Salihat diyor. Amülü salihat yapmak da üzerimize farz. Vel asri innel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve amülü salihâti. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Amülü salihat işlemekse, sadece gördük ki uzun uzun anlattık, mürşide ulaştıktan sonraki bir safhayı ifade eder. Ve o da üzerimize farz, bütün sahabede gerçekleştirmiş. Bu amülü salihat bizi nereye ulaştırıyor? Nefs tezkiyesi. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ruh teslimine, yani Hakk'a ulaşmaya vasıl ediyor bizi. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Bu vetireyi yaşadığımız zaman biz de başkalarına tavsiye etmeye başlıyoruz. Bu güzelliğin, bu büyük mutluluğun onlar tarafından da yaşanmasını canı gönülden istediğimiz için. Bundan sonraki safhaları, yani fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradenin teslimini Allah Teala sabrı tavsiye etmek olarak değerlendirmiş gerçekten. Ancak sabrın sahipleri, yani sabırsızlık afeti yok olduktan sonra kalpleri daha 19 mertebe müzeyyen olanlar ancak sabrı tavsiye edebilirler. Onlar irşat makamının sahipleridir. Bütün sahabenin bu mertebeye geldiğini de gördük. Bunun da farz olduğunu gördük. Fizik vücudun teslimden sonra nefsin teslimi, muhlis olmak ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerinin kalbini müzeyyen kılmış, muhlis olmuş, muhlis olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle, yani Allah'a ulaşmayı dileyerek gerçekleştirmekle emrolundular. Üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bu da hakkı tavsiye etmenin ötesi olan sabrı tavsiye etmenin standartları içinde. Ve sabrı tavsiye edebilecek olan özelliğin sahibi olan kişi, irşat makamına iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişidir. Görülüyor ki Vel Asr suresi 28 basamaktan oluşan 4 bölüm. İlk 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. 7 safha, 4 teslim. Vel Asr suresi Kur'an'ın gördük ki gerçekten bütünüdür. Birinci basamaktan 28 basamağa, 28. basamağa kadar 28. basamağın bütün boyutlarını da kapsamak suretiyle bizlere bütün Kur'an'ı Allah Teala Vel Asr suresiyle emretmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuzu tamamlamayı Allah-u Teala mümkün kıldı. Bu konu gördüğünüz gibi 4 safhada tamamlanabildi. İnsanların amin olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra nefs tezkiyesi yapmaları, amülü salihat yapmaları,
Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp, Hakk'a ulaştırıp Hakk'ı tavsiye etmeleri, ruhun teslimi, ondan sonra da fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve nihayet iradenin teslimiyle konu tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi halesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Birleştiren Allah mıdır? Çok net sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar, ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, iradelerini teslim edenler, amenu tabiri hepsini birden kaplıyor sevgili kardeşlerim. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amin olmak, ikinci kademede mürşide ulaşıp tabi olmak demek. Amin olmak, üçüncü kademede ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek demek. Amin olmak, dördüncü kademede fizik vücudunu Allah'a teslim etmek demek. Amin olmak, beşinci kademede nefsini Allah'a teslim etmek demek. Altıncı kademede irşada ulaşmak demek. Yedinci kademede de iradesini de Allah'a teslim edip seriyi tamamlamak demek. Aminular serisi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amini olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın." Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Ne hatırlatacak bu size? Bu ayet-i kerime size bir başka ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Ya da iki ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Evet, tamam. Söylediğiniz gibi. Hangi ayet, hangi sure? Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Allah Teala diyor ki: "Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve yettekûhu. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekûne minel müşrikin. Ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar o tek fırkanın içinde bulunanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar değil. Sadece o tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 103. Fırkalara ayrılmayın. Allah-u Teala'nın indinde hedefe ulaşın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor. Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerimizi telif eden o. Sizin sevginiz ondan dolaşarak bize ulaşıyor. Bizim sevgimiz ondan dolaşarak size ulaşıyor ve ona ulaştığı için de kat kat güçlenerek ulaşıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın da dediği gibi Allah kalplerimizi telif etti, birleştirdi. Kalpler kendi kendine birleşmez. Allah birleştirir. Sevgili kardeşlerim, kın arzuyla sevgiyi birbirine karıştırmayın. Arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Arzunun üst seviyesi ihtiras adını alır. Ve şeytanın da devreye büyük puntolarla girdiği bir kesimi içerir. Sevginin dışında farklı bir yerde nefsinizin afetlerinden birisi odur, ihtiras. Hırs. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Bu öylesine muhteşem bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette bu sevgiyi bizim kalbimize koyan o Allah ve sizden gelen sevgiyi bize göndererek kalbimizi size karşı, sizlere karşı sevgiyle dolduruyor. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başkaları nefretle, kinle yoğrulmuş, düşmanca davranışların içinde milyonlarca hırsız dolaşıyor Türkiye'nin sokaklarında. Bizim aramızda hiç hırsızlık müessesesi oluşmaz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hiç kimse bedavadan, hiçbir şey olmadan başkasına karşı nefret duymaz. Sizin de ona karşı nefret duymanız size yaptığı haksızlıklar sebebiyle. Ama o haksızlıkların her birinden evvel acaba siz ona ne yaptınız? Hı? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun, sizin ona yaptığınız bir kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden, sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir. Evet, size negatif bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz, içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi maznun, yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hata yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın. Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini, para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini, Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya gark etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı. Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz, muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece onu alırsınız. Ne zaman paradan vazgeçerseniz paranın sahibi olursunuz. Deneyin. Nefsinizin bu konuda ne kadar büyük bir engel olduğunu göreceksiniz. Vazgeçemezsiniz. Vazgeçemezseniz öyle bir hedefe %100 helal bir kazanca ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka şeytan size haramı da devreye sokarak bir yol çizecektir. Azıcık daha zengin olmak için birazcık kenarından köşesinden yontacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hayırla para kazananlar için kazandıkları parayla kazanmadıkları para birbirinden farklı değildir. Kazandıkları Allah'ın nimetidir. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sonsuz bir ummana götürür. Sevgi okyanusunda kendinizi kaybolmuş bulursunuz. Herkesi seversiniz. Herkes de sizi sever. Onun arkasında sadece Allah vardır. Allah'tan dolaşıp gelen bir sevginin ve Allah vasıtasıyla başkasına gönderdiğiniz bir sevginin sahibi olursunuz. Sevgi çağlayanı. O zaman belki siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey size ümidinizi kaybedemez, kaybettiremez. Sevginizi azaltamaz. Her geçen gün daha büyüyen bir sevginin sahibi olursunuz. Herkesi seversiniz. Bilirsiniz ki o adam size düşmandır. Elinden gelse öldürecek. Ama sizin umurunuzda bile olmaz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ölüm hiç de korkulacak bir şey değil. Şu birileri tarafından öldürüleceklerini zannedip de bundan korku duyanlar, sizlere sesleniyorum. Korkunuz boşunadır. Hepinizin bir hayatı var. Bir yerde mutlaka noktalanacak. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşayamaz. Öyleyse hayatınız bir gün mutlaka sona erecek. İşte Allah Teala o hayatınızın sona ereceği koordinatı hem zaman ordinatı itibariyle hem de mekan apsisi içerisinde apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktada sizin hayatınızın son bulacağını Allah Teala biliyor. Diyelim ki birisi birisini öldürdü. O kişi onu öldüremeseydi, ölen kişi var ya, o kişi başka bir sebeple aynı anda ve aynı noktada mutlaka ölmüş olacaktı. Öyleyse ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyoruz? İnsanlar hep bir şeylerden korkarlar. Zannederler ki bu dünyadaki hayat matah bir şeydir. Allah Teala size oraları gösterecek, gök katlarını. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Allah Teala size cenneti gösterecek. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Her şey bekliyor. Ölümü düşünen insanlar ölümden sonra vücutlarının toprağa gireceğini vesaireyi düşünürler. Bilmezler ki vücutları toprağa girecek ama o vücudun artık hissiyatı yoktur. Ve kıyametten sonra canlandıklarında zaman zaten kendi yaşadıkları noktaya geri dönmüş olacaktır. Yani o toprağın altına girip de orada çürümeden evvelki noktaya geri döneceklerdir. Ve nasıl toprağa sokulmuşlarsa oradan aynı bütünlükle çıkarılacak ve tekrar hayata geri döneceklerdir. Çünkü hemen arkasından onların canlandığı noktada onlar zaten yaşıyor olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o toprağın altında hayat nasıldır diye mi soruyorsunuz? Hayat yok ki. Siz orada yoksunuz. Siz oradan ayrıldınız. Evvela ruh olarak ayrıldınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldüğünüz zaman da nefs olarak ayrıldınız. Hani her gece ayrılıyorsunuz ya. Aynı şey. Eğer bir tek defa kendinize baktıysanız ayrıldıktan sonra ölümü yaşadınız demektir. Onun içinde olmadığınızı görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz. Ve yatıyor orada. Orada yatan sizin şu bedeniniz, kalıbınız. Bu bir kalıp sevgili kardeşlerim. Bu dünya hayatında şu alemi, zahiri alemi tanımanız için, burada yaşamanız için, buna ait olan tecrübeleri kazanmanız için size verilen bir vasıta. Onun içindeki nefs ve onu idare eden akıl. Bu müesseseler önemli. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan ruhunuz, Allah'a kavuşan ruhunuz. Öyleyse burada dünya adı verilen bir gezegende doğdunuz. Bir tecrübe kazanıyorsunuz. Buradaki hayatı tanıyorsunuz. Hayatın kanunlarını tanıyorsunuz. Ve bu hayatta mutlu olmak için buraya gönderildiniz. Ölümden sonra da tekrar bu dünyada defaatle yaşayacağınızı sakın zannetmeyin. Reenkarnasyona Kur'an-ı Kerim'de geçit yoktur. Hiç kimse öldükten sonra bir defa daha bu dünyada yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir defa geldiniz, yaşayacaksınız ve hayatınız bitecek. Öyleyse o tek hayatınızın mutlu geçmesi için size düşen vazifeyi neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu diyorsunuz. Eğer mutsuzsanız arkasında başkası yok ki sevgili kardeşlerim. Size diyorum ki aranızda en mutsuz kim? Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan olabilir mi? Herhalde şu dünya üzerinde en kötü durumda olan benim. Hiçbir kurtuluş ümidim yok. Bütün ümitlerimi yitirmişim. Yaşasam da yaşamasam da aynı diye düşünür mü bu insan? Düşünmez. Ölümden korkar o insan. Ölüm onun için korkunç bir şeydir. Çünkü nefsinin esiri olduğu için dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Bir akıl etse, ben başkalarına mutluluk verebildiğim sürece asıl ben mutlu olurum. Kanun bu. Sevgili kardeşlerim, birisini memnun edecek olan bir davranışta bulundunuz. Mesela bir tanıdığınıza bir hediye aldınız, götürdünüz, verdiniz, ona teslim ettiniz. Daha o hediyeyi almayı düşündüğünüz andan itibaren Allah-u Teala sizinle beraberdir. Allah'ın mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Neden? Çünkü halis bir niyetiniz var. Maksadınız başka bir insana mutluluk ulaştırmak. Öyleyse burada ruhunuzun Allah'ın ve işlediğiniz hayır sebebiyle kazandığınız derecelerin oluşturduğu üç kenarı, bu üç esastan oluşan bir dünyada yaşarsınız. Mutluluk üçgeni. Onu, o düşündüğünüz şeyi, hediyeyi alıp da o kişiye teslim ettiğiniz ana kadar siz mutlu bir insansınız. Başkalarının mutluluğu için yaşıyorsunuz. Peki mutsuz da olabilir misiniz? Elbette. Eğer bir başkasına intikam almayı düşünüyorsanız, onu nasıl yere vuracağınızı, ona nasıl acı çektireceğinizi, onu nasıl mahvedeceğinizi düşünüyorsanız, birinin bir malına göz dikmişseniz, haksız bir kazanç elde ediyorsanız, her kötülüğün arkasında sadece mutsuzluğu bulursunuz. İnsanlar zannederler ki, ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar isterdim Allah-u Teala böyle söyleyen bu zavallılara şu parayı alabildiğine versin de görsünler bakalım para sahibi olmakla mutlu olabiliyorlar mı? En zenginlerin hayatlarına bir bakın bakalım mutlular mı? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi ve para birbirinin eşi de değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değillerdir. Söylediğim gibi ona ihtiyacınız kalmadığı zaman Allah-u Teala size tahmin etmediğiniz kadar para verir. Ama evvela siz ondan vazgeçmelisiniz. Vazgeçebilir misiniz? O zaman vazgeçtiğiniz zaman zaten dünyada parayla mutluluğun olmayacağını, o mutluluğun sahibi olarak siz yaşamışsınızdır. Ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dünyasında haramlardan birisi içkidir. Bir diğeri kumardır. Bir diğeri başkalarına kötü davranmaktır. Siz zaten bunlara ihtiyacı olmayan, bunları hiçbir zaman gerçekleştirmeyecek olan bir yapıya ulaşmışsınız. Sizi mutsuz edecek olan bütün kavramları birer birer eleyerek devre dışı bırakmışsınız. Kendinizi o zaman başka insanlara adayacaksınız. Sizin için mutluluk başka insanlara mutluluk vermenizden geçecek. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada her şey ne kadar güzelmiş. Ömrümün bunca senesini hep başkalarından üstün olayım diye, onlara üstünlüğümü ispat edeyim diye, onları ezeyim diye geçirdim. Hiç mutlu olamadım. Hiç kimse o standartlarda mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını ezmek, onlardan üstün olmak değildir. Başkalarına yardıma kendinizi adadığınız yerde bulacaksınız onu. Neden gene insanların %90'dan fazlası bunu hiç yapmazlar? Çünkü şeytan devamlı onların kafasını çekişler. Hep onlara yanlışları doğru diye yutturur. Başkası ona ters mi davranmış? Ben ona, onun bana davrandığından daha ters davranırım der kişi. Ve kaybı başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz insanlar? AB'ye kötü davranıyor. Başlangıcını araştırmayalım. Diyelim ki böyle başladı olay. Sadece AB'ye kötü davrandı. Ve ne hisseder? Aşağılanmıştır. Huzursuz olmuştur. Başka bir tarafından hakaret görmüştür. Öyleyse üzüntülü bir durum var. Bu huzursuzluktan kendini kurtarması için kendisine bu hakareti yapan kişiden intikam alması lazım. Şeytan bunu telkin eder ona. O seni küçük görüyor. Görmüyor musun davranışları sana karşı nasıl? Seni adam yerine koymuyor. Sen de ona karşı aynı şekilde davranmalısın. Sen de onu adam yerine koyma. Elinden gelirse hemen ona bir kötülük et. O da senin ne güçlü bir insan olduğunu görsün. O sana nasıl kötülük ettiyse sen de ona etmelisin ki adalet yerini bulsun. İşte iblisin tuzağı budur. Hem de en korkuncu adaletin arkasına gizlenerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki o kişi o annenin yaptığını yapsa, hani delikanlı annesini öldürmüş, kalbini kesmiş, çıkarmış, elini almış, kaçıyor. Ama ayağa takılıp yere düşmüş. Kalp, annenin kalbi sesleniyor oğluna. Evladım diyor, ayağın çok mu acıdı? Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim beni? Size birazcık yaklaşabildim mi? Siz başkalarına kendinizi adamadıkça, karşılıksız hizmet etmedikçe, o karşılıkların en büyüğünü, hesapsızını Allah-u Teala'dan alamazsınız. Diyor ki Allah-u Teala, herkesin rızkı göklerde tanzim edilir diyor. Göklerde taksim edilir diyor. Göklerde bölünür diyor. O rızkın en hayırlısı ve en çoğu Allah'a en yakın olanlarındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden gayretiniz, mutsuzluk gayretiniz? Şeytan hepinizi aldatıyor, farkında değilsiniz. Sizi başkalarına düşman olmanız konusunda kışkırtan iblis, iki tarafa da aynı kışkırtmayı yapar. Herkesi mutsuz etmek için elinden gelen bütün gayretleri sarf eder. Arkasında hep o egosu vardır. İnsanları birbirine düşman edecek, birinin diğerini incittiğini görecek, bundan memnuniyet duyar. İkincisini kışkırtır birincisine karşı, o da ona bir kötülük ettiği zaman gene bundan memnuniyet duyar. İnsana karşı bir nefretin sahibi, korkunç mahluk, yalnız nefsiyle hareket eder, zaten ruhu yok. Tamamen negatife dönük bir dünyada yaşar. Cinlerin de nefsi yoktur, affedersiniz, ruhu yoktur. Şeytan gibi, şeytan da cinlerdendir. Ama kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşide, cin olan mürşidine tabi olduğu andan itibaren başının üzerinde devrin imamının ruhu gelişir, oluşur. İşte o, eğer ruhu olsaydı nasıl davranacaksa öyle davranır o kişiye. O zaman o cin dengeye gelmiştir. Cinlerin hiçbirinin başının üzerinde bir cinin ruhu yerleşemez. Çünkü cinlerin ruhu yoktur. Tabiyet gerçekleştiği an o devirde kimse devrin imamı, onun ruhu o cinin de başının üzerine yerleşir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Mutluluk varken neden mutsuzluğu seçtiğinizi sorabilir miyim? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Değişin. Biliyorum kolay değil sizin için. Değişemezsiniz. Ama anahtarın bu olduğunu bilin. Belki bir gün aklınız başınıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunca seneyi ben boşuna kaybettim. Zengin olunca mutlu olacağımı sandım. Zengin oldum, mutlu olamadım. Başka sebepler bulmuşsunuzdur kendinize mutlu olmak için ama mutlu olamamışsınızdır. Olamazsınız. Hani bir baba hep oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. Oğlan vali olmuş. Hem de o şehre tayin edilmiş, babasının şehrine. İlk işi babasının huzuruna çağırmak olmuş. Gel bakalım demiş baba, hani demiş bana demiş, sen adam olamazsın, sen adam olamazsın deyip duruyordun. İşte oğlun bu şehrin, senin bulunduğun şehrin valisi oldu. Adam olmuş muyum? Babası cevap veriyor. Evladım diyor, sen vali olmuşsun diyor. Ama adam olamamışsın. Adam olsaydın eğer de, diyor, gelip beni evimde sen ziyaret ederdin diyor. Ben senin babanım diyor. Babalarını unutan evlatlara, onu layık olduğu yere oturtamayan evlatlara hep acımışımdır. Ama Allah hiç kimseye karşı zor kullanmaz. Unutanlar, unutkanlıklarının cezasını öderler Allah'a karşı. Mutluluklarının neden eksik olduğunu ancak o zaman anlarlar. Gerçek anlamda yola girip de Allah'ın dostu oldukları zaman, kaybettikleri zaman parçasına hüzünle bakarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın sevginizi nefretle kirletmeyin. Sevgiyle nefret bir arada olmaz. Eğer sizden başkalarına onları rahatsız edecek sonuçlar ulaşıyorsa, siz onları sevdiğinizi boşuna zannetmeyin. Seven sevdiğini üzmez. Seven sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Bakın, gerçek anlamda sevenler, sevdiklerinin yaptıkları o büyük yanlışlıklardan, nefretle dolu dünyalarında başkalarını kırarak mutluluğa ulaşabileceklerini zannedenlerden hesap sormazlar. Sadece onların değişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Sevgili kardeşlerim, etraflarınızdakilere dikkatle bakın. Neden sizden korkuyorlar? Neden size sizin istediğiniz biçimde sevgiyle yaklaşamıyorlar? Siz onlarla beraber olduğunuz zaman neden bunlar huzur duyamıyorlar? Mutluluk duyamıyorlar? Oradan ayrıldığınız zaman tekrar huzurları yerine geliyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, zanlarla yaşamayın. Çevrenize dikkatle bakın, onlar sizin aynanızdır. Ve göstermelik sevgilerden kaçın. Gerçekten sevenler sizin arınmanızı, en güzele ulaşmanızı isteyenlerdir. Onlardan düşmanlık göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahte sevgilerle etrafınızda oluşan insanlara acıyın. Onlar sadece acınacak durumda olanlardır. Öyleyse her işin başında şu soruyu sorun kendisine, kendinize. Seviyor musunuz? Gerçekten seviyor musunuz? O zaman istemeniz lazım gelen şey sevdiğinizin mutluluğu değil mi? Bunun için çalışıp çalışmadığınızı en iyi Allah bilir. İnsanlar sizin istediğiniz forma girmiyorlar diye sizin düşmanınız olmamalıdır. Sizin mutluluğunuz için yapılan her hareketin manasını anlamaya çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanları boşuna suçlamayın. Aslında kendinize ait olan her noksan müesseseyi başkalarında aramayın. Siz değişeceksiniz. Güzele dönmesi lazım gelen sizsiniz. İnsanları üzerek, onlara tahakküm ederek, her davranışınızla insanlara eza vererek bir yere gidemezsiniz. Nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Siz onlara ulaştığınızda onlara ulaştırabildiğiniz şey mutluluk mu yoksa eza mı? Cefa mı? Kendinizi tanımaya çalışın. Bugüne kadar tatbik ettiğiniz metotlarla mutlu olamadıysanız, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, o zaman neden söylediklerimizi tatbik etmiyorsunuz? Bu kadar zor mu şeyler söylüyoruz? Bu söylediğimizi kendi mutluluğunuz için yapacaksınız. Ama bileceksiniz ki sizin mutlu olmanız, sizin başkalarını mutlu etmenizden geçer.

davranabilir mi? Ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Davranışlarınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi hangi ölçüde seviyorlar? Sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ölçüsünde. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Çevrenizde dostlar var mı? Bir sualimiz var sevgili kardeşlerim, hepinize. En büyük dostunuz biz değil miyiz? Sizin üzerinize devamlı Allah'ın yardımlarını davet eden, ama davetin kabulü sizin liyakatinize paraleldir. Onu biliyorsunuz inşallah. Biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Ama mutluluğunuzun hacmi sizin layık olabildiğiniz kadarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Aslında hayat o kadar güzel ki. Ah, onu Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşayabilseniz. Allah'ın sizin için verdiklerini yeterli görseniz, o size mükafat olarak çok daha fazlasını verir. Ama siz hep kendi ölçülerinize göre davranırsanız, muhakemenizi başkaları tarafından size tahsis edilenlere, reva görülenlere dayatırsanız, kendinizi devre dışı bırakmışsanız, neden falanca size öyle davrandı? Bunu sadece onların yanlışına bağlarsanız, asıl büyük yanlışı siz yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, özetle etrafınızdaki insanlar değil, mutlu olmak istiyorsanız siz değişeceksiniz. Biz size ne kadar yardım etsek, ne yaparsak yapalım, siz kendinizi değiştiremezseniz mutlu olamazsınız. Bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına ters düşer. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu, o isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar attırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığınızdan itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İşte yeni bir gün, yeni bir güneş doğuyor ve yeni bir konuda birlikteyiz. Konumuz Ahsen-i Takvim. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahseni takvime ulaşabilecek hüviyette yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi. Allah Teala burada biz insanı ifadesini kullanmış. Ama aslında söylediği insanın nefsidir. Ahsen-i takvim ve ulaşacak biçimde yarattık demesi, halk ettik demesi, onun ahsen-i takvime ulaşabilecek olan özelliğini ifade ediyor. İnsan ahsen-i takvim seviyesinde yaratılmış değildir. Ama ahsen-i takvime ulaşabilecek olan bir nefs bütün insanlara verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayata adaletli bir şekilde bir eşitlikle başlanır. Bu eşitlik bütün insanlarda aynıdır. Bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşur. Fizik vücudumuz yaratılmıştır, halk edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz insanı halk ettik, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor Şems suresi. Yedinci ayet-i kerime. Allah Teala biz nefsi sevva ettik diyor. Sevva edilen bir nefsimiz var. Dizayn edilen bir nefsimiz. Ve nefaha fihi Allah Teala ve nefsim ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse ayrı ayrı hüviyetler söz konusu. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani cennetin üst kademesine gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin sahibidir. Ama nefsini tezkiye eden üçüncü kat cennete girer. Nefsini tasfiye edense, daimi zikre ulaşansa, 5., 6. ve 7. kat cennetlerin sahibidir. Öyleyse kim ruhunu alalaştırmışsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden 4. kat cennetin sahibi olur. Nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişi bu kademede 5. kat cennetin sahibi olur. Sonra daha üst kademelerde 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olmak söz konusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi mutlaka 7. kat cennetin yani adın cennetlerinin bir tanesinde yerini alacaktır. Öyleyse Ahsen-i Takvim müessesesi nerede oluşur? Yolun sonunda oluşur. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, işte o kişi Ahsen-i Takvim'e ulaşmıştır. Öyleyse Ahsen-i Takvim bir takım içinde Ahsen'e ulaşmak. Bir zaman parçası içinde Ahsen'e ulaşmak. Olguyu beraberce izleyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilediğimiz an cehennemden mutlak olarak kurtuluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, Allah Teala kendisinden bahsediyor, kendisine mülaki olacağını söylüyor. Onlar bize mülaki olmayı kesin olarak gerçekleştirmezler. Dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir gayeleri yoktur diyor Allah Teala onların. Sonra ne diyor? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sahneyi hiç unutmayın. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyenlerin durumu gerçekten korkunçtur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar cehennemden kurtulurlar. İşte burası yolun başıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ahsen-i takvim olmak konusunda, ahsen-i takvime ulaşmak konusunda ilk adımı atmış olunuz. Bu adım yoksa gerisi gerçekleşemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Sonra ne olur? Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik ya, Allah'ın bize vermiş bir sözü var. Bizi mutlaka kendisine ulaştıracak, yani ruhumuzu. Biz bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracak. Gerekeni yapar mı? Mutlaka yapar sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilediysek, Allah-u Teala hep kalbimize bakan Allah-u Teala o dileği gördüğü anda bizi mutlaka hedefe ulaştıracak, ulaştırmak üzere harekete geçer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi kişi, dilediği anda cenneti zaten hak etti. Cehennemden kurtuluş garantilendi o kişi için. Sonra ne olur? Sonra Allah Rahim Esma'sıyla tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Ama daha ötede bir şey henüz yok. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden açılmış olan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet biraz sızar. Bu rahmet, Rahim Esma'sının o kişi üzerinde tecelli ettiğini gösteren bir ispat vasıtır sadece. Ve de %2'yi geçmez bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet nurlarının miktarı %2'yi geçmez. 12. basamakta bu olay gerçekleşir. Kişi zikrini biraz arttırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %1'e, neticede %2'ye ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi olmuştur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Ve de hacet namazını kılar. Allah-u Teala'dan irşat makamını diler. Allah-u Teala da ona mürşidini gösterir. Bu kişi gider mürşidine tabiyetini gerçekleştirir. Ruh derhal vücudu terk eder. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başında da gelmiştir. Bu kişinin ahsen-i takvim olabilmesi için gerekli şartları hazırlar Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi demek, o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması demek. Allah'a doğru yapacağı yolculuğu bu ruh kendi kendime gerçekleştirir. Hayır. Kafile halinde yükselmeler söz konusudur. İki bölüm halinde. Bir, yedinci kata kadar çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki grup seyri sürkatlı bir yolculuğa çıkacaklardır. Ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacaktır. İşte ahsen-i takvim olmakla nefs tezkiyesi arasında kesin bir illiyet rabıtası vardır. Ahsen-i takvim olmak daimi zikrin sonunda ulaşılan bir konudur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve daimi zikrin ötesine geçmedikçe, yani zikrin ötesinde tesbihe ulaşmadıkça ahsen-i takvim olamaz. Nefsinin kalbi ahsen olamaz. Öyleyse bu kişinin zikir yapması söz konusu, Allah'ın katından gelen nurların da o kişi mürşidine ulaştığı anda itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi söz konusu. Her ikisinde de rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıl ve salavat ise onun getirdikleridir. Bu nurlar gelir, nefsimizin kalbine girer, Allah'ın katından gelir, nefsimizin kalbine girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından tabiyetimiz sırasında yazılmıştır. O iman kelimesi fazıllara karşı duyarlıdır. Fazılları çekme imkanını veren bir manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple kalbe giren fazıllar bu manyetik alan tarafından çekilir ve o manyetik alan onları muhtevasına alır. Kalpte fazıl birikimi başlar. İşte ahsen-i takvim olma yolunda adımlar birer birer atılıyor. Kişi zikir yapıyor, nefsinin kalbine gelen fazıllar birikiyor. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişi nefsi emarede olur. Nefsi emmare, bir kişinin, nefsinin kalbinin ilk aşamasıdır. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşen kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu, birinci gök katına ulaşanlar arasındadır artık. Yusuf, Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla tecelli edilen noktanın ilk %7 nurla tamamlanması halinde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır. Kişi hala nefse emanetidir. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracaktır ve yeni bir noktaya ulaşacaktır. Bu ikinci nokta nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Fela uksumu bin nefsi levameti Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levame nefse kasem ederim ki diyor. Ruh ikinci gök katına yükselir. Nefsin kalbinde İkinci bir %7 fazla birikimi gerçekleşir. Burası nefsi devam eder. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi levvameyi Allah-u Teala Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesinde veriyor. Ya eyyetüen nefsül mutmain. Diyor ki Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşti kişinin. Eğer bu %7 üçüncü defa olursa kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. 8. ve 9. ayetler. Ve nefsim ve vasevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kateflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene,

O nefse, şeytanın fücuru da, Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Allah'ın takvası da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi felaha erer. İşte bu noktadan sonra bir dördüncü kademede o kişi mutmain olur. Nefsi mutmain ne? Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Agah oldun ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya Allah kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Beşinci ve altıncı gök katlarına radiye ve mardiye kademelerine çıkılır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Nefsin Allah'tan razı olduğu kademe beşinci gök katıdır. Ve Allah'ın rızasını kazan mardiye altıncı gök katıdır. Allah Teala diyor ki Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, böylece ruhun beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşsın. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşan ruhun yedinci kata ulaşması tezkiye olmasıyla mümkün. Ne diyordu Allah Teala? Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu felaha erme noktası Fatır 18'de Allah Teala'dan ifade ediliyor. Femen tezekâ fe innemâ yetezekâ li nefsihi ve ilâllâhil vasîr. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi bunu kendisi için tezkiyeyi yapmış olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Kişi asr-ı takvime ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bu kişinin asr-ı takvim olabilmesi, daha ötelerde bir olaydır. Burada fizik vücudun, ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar 7 defa %7 fazıl, %49 eder. 2 defa da %2 de rahmet nuru, %51 nurla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Buna fena fillah olmak deniyor. Ondan sonra bu kişinin nefsinin kalbi %51 nur olduğuna göre aklanma %50'yi aşmıştır. Kişi asr-ı takvim olmamıştır. Sadece ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra daha çok zikredecektir. Ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişi beka makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i
aşacaktır. O kişi günün yarısından daha fazla her gün zikretmeye başlamıştır. Ahseni takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha fizik vücudun teslimi de gerçekleşmedi. Bu noktadan sonra kişinin daha çok zikir yaptığı bir noktada nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu züht makamı da sona erer. Kişi muhsinler makamının sahibi olur. Fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi nefsin ahsen olmasını ifade eder mi? Hayır, etmez. Nefsin kalbindeki nurlar henüz %81'dir. Bu noktadan sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Öyle bir gün gelir ki daimi zikrin sahibi olur. İşte daimi zikrin sahibi olduğu zaman bu kişi ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu kişinin birinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Nefsinin kalbi %98 fazılla %2 rahmet nuruyla tamamen dolmuştur. Bu kişi bu noktada kalp gözü ve kalp kulağı açılarak Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılan birisidir. Ahsen olmuş mudur? Ahsen olmamıştır ama nefsinin kalbi tamamen afetlerden temizlenmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala kalp gözü ve kalp kulağını ona ikram etmiştir. Sonra bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşabilir, Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kendisi de ona söyler. Öbür taraftan bu kişi ehli hayır olmuştur. Devamlı zikrin, daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz zikir sebebiyle her an derecat kazanan birisidir. Daha ötesi bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Kararlarını hep Allah'tan sorarak vereceği için hakem veya hakim olarak görev yaptığı zaman adaletle hükmeder. Daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazandığı, hayır kazandığı için ehli hayırdır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ulul-elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Zemin katının altında -1, -2, -3, -4, -5, -6 diye değerlendirebileceğimiz 7 kat cehennemi görür bu kişi. Yukarıda ise 7 kat gökler söz konusu olacaktır. En alttaki cehennemden en üstteki cehenneme kadar bütün cehennemleri gören bu kişi yerlerin melekûtunu görmüştür. Ve bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. O zaman bu kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İşte İhlas makamının sahibi olan kişiye evvela birinci kat gökler, göğün birinci katı gösterilir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat gökler birer birer gösterilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yedi kat göklerin görüldüğü bu nokta ihlas makamını ifade eder ve kişi bu ihlas makamında yedinci gök katının yedi alemini gördükten sonra, yani kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini görüp de zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra o kişi
Allah'a doğru yola çıkacaktır. Sitretül Müntaha'dan yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, burada göğün 7. katında 7 tane alem gösterilir bu kişiye. En son göreceği Sitretül Müntaha'dır. Sitretül Müntaha'yı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. İhlas makamındaki bu kişi Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. O zaman Salah makamına geçer. Ahsen-i Takvim olmuş mudur? Hayır. Ama 4 kademesi kalmıştır. Bu kişinin günahları örtülecektir. 1. Kendisine Salah nuru verilecektir. Başın üzerinde ikinci bir nur oluşacaktır. Çünkü başın üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun başının üzerinde de zaten bir nur var. Bu kişiye Salah nuru verildiği zaman ikinci bir nur oluşur. Sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Salah makamının 3. kademesi. Allah-u Teala bu kişinin iradesini teslim alır. 4. kademe ve ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek onu irşat makamının sahibi kılar. Burada da 5 mertebe daha kalbi müzeyyen olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bu nokta ahsen-i takvim noktasıdır. Nefs ahsen olmuştur. Kişinin iradesi de bağlandığı için, irade bağlanması söz konusu için, cüz'i irade, ilahi iradeye bağlandığı için, artık bu kişi hiçbir şeyi kendiliğinden yapamaz. Mutlaka Allah'ın emirlerini bekleyecektir. Emirler birbiri ardından her an gelir. Bu kişi Allah neyi emrettiyse onları birer birer gerçekleştirir. Yapacağı her işle Allah-u Teala meşguldür. Her konuda her an Allah-u Teala'nın emirleri o kişiye ulaşır. Bir yere gitmesi emredilir. Oradaki görevini tamamlayınca başka bir yere gitmesi emredilir. Orada aradığını bulamayabilir Allah-u Teala. O kişiyi başka bir sebeple oraya göndermiştir. O zaman ne yapması lazım geldiğini sorar. Başka bir yerin işareti verilir. O zaman da oraya gider. Allah'ın neden birinci kesime uğrayıp da orada aradığını bulamadığının sırrı ikinci yerde çözülür. Böylece bu kişi ömrü boyunca Allah-u Teala'dan hep emirler alacaktır ve bu emirleri gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin bağlanması ahsen-i takvim noktasına kişiyi oluşturur. Ahsen-i takvimin sahibi olan kişinin sırların tamamına aşina olması sağlanır, Allah'ın zatını da görür. Öyleyse bir nefs ahsen olduğu zaman ruh hüviyetine yükselmiştir ve bu noktada o kişi için Allah'ın bir nimeti söz konusudur. Ahsen-i takvim olmak.
bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde nefsin ahsen olması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu tabi olanlar, tabi'in adını alıyorlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Tebe-i tabi'ine tabi olanlar da mutlaka var. Ama artık sayıları eskisi kadar çok değil. Böylece tabi olanlar yavaş yavaş insanların anılarında yer almamaya başlamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki ahseni takvim olmak demek, iradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın zatını görmek demek. Öyleyse ahsen olmak bir rüyetullah müessesesini de içeriyor. Ama gördüğünüz gibi bu mutlaka belli bir zaman parçasını gerektiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın, hedefiniz ahseni takvim olmalıdır. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için hedef bellidir, ahseni takvim olmak ve kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Hangi seviyede bir gayretin sahibi olursa o derece üst seviyede Allah'a yakın bir insan olur. Muhakkak ki ahsen-i takvim ulaşılması lazım gelen son merhaledir. Ahsen-i takvimin temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. Allah'ın zatına şahit olan bir insan vardır artık. O kişi rüyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah Teala takvim kelimesini kullanıyor. Bir zaman parçasında ahsene ulaşabilme özelliği. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi ahsene takvim kılmasını, ahsene ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda. Yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah-u Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, İşte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek

İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasına kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Vukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi cehennemde

sulayacaklar su bulunmadığı için onlara ikram verilene, ikram edilene içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarının midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah-u Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi. Ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşid, irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz.
O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, beka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudunun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâm makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak, yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah-u Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fihi, içine, hi, onun içine üfürdüm. Min, dendaneki, ruhihi, benim ruhum. Ona, benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide, aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var. Ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığı ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zan sahne ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim ruhuna teslim et 22. basamak, fizik vücudunu teslim et 25. basamak, nefsini teslim et 27. basamak, iradeni teslim et 28. basamak 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere ilmi ledundan bahsetmek istiyoruz. Allah'ın herkese nasip etmediği, ancak Allah'la tezekkür etmek imkanının sahiplerine verilen bir ilim. Gizli ilim. Derunda saklı olan ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bu ilmin bütününe vakıftı. Onu takip eden yüzyıllar boyunca Allah'ın kat gözleri açık evliyaları gelmiştir. Onlar da ilmi ledûn'a vakıf olmuştur. İlmi ledûn'un en üst mertebesi Allah'ın zatını görmektir. Allah'ın zatı görülebilir mi? Evet, görülebilir. Ama bu gözlere değil, baş gözüyle değil, kalp gözüyle, buradaki gözle. Burada da bir göz mü var? Evet, var. Kalbimizde başka bir göz var. Bu göz bizim elimizde olan görme imkanının sahibi olduğumuz bir göz değildir. Bu göz bütün insanlarda vardır. Ama kişi layık olduğu takdirde Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi o zaman görmeye başlar. Bu normal baş gözleriyle gördüğü bu fizik alemin ötesinde başka alemlerin varlığını kişi hem Allah'tan dinleyerek, ki her gösterilen konu hakkında Allah Teala mutlaka bilgi verecektir. Kalp kulağına verecektir bilgiyi. Hem de görerek, ama kalp gözüyle görerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim ilmi ledûn'a sahipse o Allah ile her an konuşabilmek yetkisinin de sahibi kılınmıştır. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı yan yana götürdüğümüz zaman, olaylar dizisini incelediğimizde, Hızır Aleyhisselam'ın Allah'tan daimi olarak başkalarının bilmediği bir ilmi aldığı, Allah ile her an tezekkür ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'a diyor ki, ben seninle gelebilir miyim? Bana da ilmi ledünü öğretir misin? Hızır Aleyhisselam diyor ki, öğretmesini öğretirim. Ama sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, yaparım diyor. Mutlaka yapacağım. Sonra beraber yola çıkıyorlar. Bir sahile vardıklarında bir nehrin kenarında bir gemi kıyıya yanaşmış durumda.
Ve Hızır Aleyhisselam gidiyor geminin bordasını parçalıyor ve gemi batıyor. Yani sahile yamalı olarak karaya oturuyor. Yüzmesi de mümkün değil çünkü çok kocaman bir delik açmış. Ve Hazreti Musa dayanamıyor. Ya diyor, şimdi bu adamların sana ne zararı var? Adamlar gemilerini sahile yanaştırmışlar. Nehrin bu sahiline. Ve de sen gidip hiç kabahati olmayan insanların gemisini batırıyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. Buna tahammül edemezsin. Biz sana hep bilmediğin şeyleri anlatmak mecburiyetinde kalırız. Bu nehrin diyor birkaç kilometre ötesinde pusu kurmuş olan korsanlar var. Eğer bu gemi gidebilseydi, kıymetli bir yükle hareket edecekti. Ve oradaki korsanlar da bu gemiye el koyacaklardı. Elbette ki bu geminin mürettebatı bundan haberdar değil. Haberdar olsalardı bu hazırlıkları yapmazlardı. Gemi de gitmezdi. Onların eline geçmesin diye gemiyi batırdım diyor. Nedir bu? İşte bu Allah-u Teala'dan alınan bir ilimdir. Hızır Aleyhisselam'ın aldığı ilim. Hızır Aleyhisselam çok özel bir varlıktır. Eski devirlerde de ondan evvel de yaşamış olan birisi. İlminiz bunun sahibi.

Hazreti Süleyman, kim benim tahtımı, Belkıs'ın tahtını oradan alıp bana getirebilir dediği zaman İfrit isimli cin atılıyor. Sen diyor yerinden kalkana kadar ben diyor onu getiririm. Ama İfrit orada dururken başka birisi kayboluyor. Ve Hazreti Süleyman gözlerini yere indirdiği zaman tahtın orada olduğunu görüyor. İşte bu Hızır Aleyhisselam'dır. Bir anda tahtı Semiramis'in bulunduğu mevkiden alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının önüne getirip yerleştiriyor. Ki Allah Teala Hazreti Süleyman'a biz onun emrine rüzgarı verdik diyor. Bir günlük mesafeyi birkaç dakikada alan bir muhteva tayin etmiş ona. Hızır Aleyhisselam'la yola çıkan Hazreti Musa bir süre sonra bir köye varıyorlar. O köyde hiçbir aile onlara yemek vermeyi kabul etmiyor. Fakat bir tanesi kabul ediyor, onları ağırlıyor, karınlarını doyuruyor. Oradan ayrılırken Hızır Aleyhisselam o ailenin bahçesindeki bir duvarı yıkıp o bir şeyi o duvarın kalıntılarıyla örtmüş oluyor. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, biz bütün köyü dolaştık. Hiç kimse bize bir lokma ekmek vermedi. Bu evin sahipleri bize ekmek veriyor. Sen gelip adamların duvarını, bahçe duvarını yerle bir ediyorsun. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın diye. Bak mı diyor, bu bize iyilik yapan insan sadece bize değil, bütün bu köye, yoldan bütün geçip de kendisine müracaat edenlere, hayatı boyunca hep iyilik eden bir insan. Ve bu yıktığımız yer var ya diyor, bunun altında bir hazine var. O hazinenin başkalarına geçmemesi için insanların orasını tanıyamamaları için biz orasını bu duvarı yıkarak örttük. Anladın mı diyor şimdi niçin olduğunu? Hazreti Musa gene mahcup oluyor. Sonra yollarına devam ediyorlar. Ve bir yere varıyorlar. Bir çeşme başında bir delikanlı çeşmede su içiyor. Bir de ellerini yüzünü yıkamakta. Hızır Aleyhisselam o delikanlıyı öldürüyor. Hazreti İsa bu kadarına dayanamıyor. Diyor ki sen benimle beraber ol veya olma, beni kabul et ya da kov. Ama ben bundan fazlasını dayanamam. Sen resmen hiç hatası olmayan bir çocuğu öldürdün. Hızır Aleyhisselam diyor ki eğer bu çocuk yaşasaydı annesini de babasını da katledecekti. Buradan gideceği yer orasıydı. İşte artık anlamışsındır ki sen benle yapamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Musa
Bir peygamber de kendisine Tevrat verilmişti. Hazreti İsa bir peygamber de kendisine İncil verilmişti. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber de kendisine Kur'an-ı Kerim verilmişti. Bu kitapların üçü de şeriat kitabıdır. Yani mutlaka uyulması lazım gelen temel kaidelerin bütünü bu kitaplarda yer almıştır. Peki Allah-u Teala yalnız peygamberlere mi kitap verir? Peygamberlerin dışındakileri de kitap yazdırır Allah-u Teala. Marifetname bunlardan bir tanesidir. Allah-u Teala birçok büyük veliye kitap yazdırmıştır. Mevlana'nın elindeki kitapta gene Allah-u Teala'nın yazdırdığı bir kitaptır. Ama bir peygambere Allah'ın indirdiği kitapla peygamber olmayan bir veliye indirdiği kitap temelde çok büyük bir farklılık gösterir. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Yani bütün insanların uymaları lazım gelen temel kanunları, kaideleri bütünüyle içerir. Ve de oradaki emirlere uymayan Allah'a karşı gelir. Ama Allah'ın peygamber olmayan Resullerine ve onun dışında Resul de olmayan üst seviyeli evliyasına, salâh makamına ulaşmış olan evliyasına yazdırdığı kitaplar da söz konusudur. Marifetname onlardan bir tanesidir. Ne marifetname, ne Mevla'ya indirilen kitap, insanların uymaları gereken kaideleri ihtiva etmez. Bir sohbet kitabıdır. Allah'ın o kulunu, o veli olan kulunu ne kadar sevdiğini anlatan, ona birçok güzel söz söyleyen kitaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Mevlana çok ciddi bir alimdi tasavvufa girmeden önce. Bütün tartışmalara iştirak ederdi. Şeriat üzerinde çok kesin ve geniş bir kültür sahibiydi. Ve karşısına çıkanların yenilmesi mutlak söz konusuydu. Günlerden bir gün birisi geldi. Mevlana'nın misafiri oldu. Ve Mevlana'ya fiziğin ötesini, Allah'tan aldığı ilmi olduğunu öğretmeye başladı. Ve Mevlana'nın en sert kurallarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğu o devrede Kur'an-ı Kerim'i havuza attı. Mevlana büyük telaşa kapıldı. Ama Şems elini uzattı, havuzdan Kur'an-ı Kerim'i aldı ve ıslanması lazım gelen Kur'an-ı Kerim hiç ıslanmamıştı. Üfürdüğü zaman da üzerindeki tozlar savruldu.
Bu olayı tahakkuk etmeden önce Mevlana, sen benim ilmimi bilmezsin demişti Şems'e. Şems de ona dedi. Bu olay tamamlandığı zaman sen de Allah'ın bana verdiği ilmin olduğunu bilmezsin.

Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun Allah'ın bir nimetidir. Herkese verilmez. Herkesin kalp gözünü Allah açmaz. Açtığı zaman da herkese ayrı bir ikramı vardır. O kişinin seviyesine göre. İşte o seviyeler birinci gök katının görülebilmesi, ikinci gök katının görülebilmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katının görülmesi, yedinci katın görülmesi ve nihayet titizm imtihanın görülmesinden sonra Allah'ın zatının bu gözlerle değil, buradaki kalp gözüyle görülmesi. İşte önemli olan o sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz. Allah-u Teala'dan talebimiz olur ki Allah-u Teala sizlerin kalp gözlerini açsın. O zaman birinci katta açıkta yapılan secdeyi göreceksiniz. Allah'a doğru yolculuk yapan seyri sülükte olanların birinci kattaki çimenler üzerindeki secdesini, ikinci kattaki su arınma havuzlarını göreceksiniz. Oraya nasıl giriliyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan nasıl ayrılıyor? Nasıl su arınma havuzlarına insan ruhları giriyor? Nasıl su arınma havuzunun üzerinde bulunanlar onları başlarından suyun içine itiyor. Ruhlar tamamen suyun bir karış altında olmak üzere daha da fazla suyun içine kalıyorlar. Biliyorsunuz ki ruhlar nefes falan almazlar. Ruhunuzla fizik vücudunuz tamamen birbirinin aynıdır. Nefsinizle de fizik vücudunuz birbirinin tamamen aynıdır. Görüntüleri tamamen aynıdır. Birinci kattaki görüntülerden sonra ikinci kattaki su arınma havuzlarındaki olaylar da görülür. Sonra üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescitte secde edilir. Başlangıçtan itibaren geriye doğru giden safların bir yerinde üst kat biter, geri kalanlar alt katta secdeye girerler. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği üçüncü gök katındaki olay budur. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı gösterilir. Orada secde edilir. Allah'a doğru yapılan yolculukta. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Orada secde edilir. Bunlar gök katları yolculuğunun temel nirengi noktalarıdır. İlm-i Ledun'un sahipleri onları görebilirler. Ve gördükleri zaman da o vücuda getirilen eserlerin Allah'ın katındakilere paralel bir görüntü sahibi olduğunu fark edenler. Sonra

Altıncı katta farklı bir olay tahakkuk eder. Orada buz kalıbına benzeyen bir nur söz konusudur. Buz kalıbı büyüklüğünde ona çok benzeyen çok açık yeşilimsi beyaz bir nurun o aydınlık tarafı, o nur, o buz kalıbına benzeyen nurdan ayrılan ışınların etrafta hazır vaziyette bekleyenlerin yüzlerini ve ellerini zaman içinde açık yeşile boyadığını, o beyaz gibi renge boyadığını, kendi renginin kaybolduğunu, sonra da yüzün ve ellerin her noktasının çatladığını göreceklerdir. Bunlar Allah'ın kalp gözü açık olanlara gösterdiği fizik ötesi katlara ait gerçeklerdir. Bu noktaya ulaştıktan sonra yüzü tamamen o renge bürünen ve her noktası çatlayan o kişilere ancak bu noktadan sonra hilat giydirilir. Ve eline de bir kılıç verilir ve kişi Eûzü Besmele ile yukarıya doğru uçmaya başlar. Bu uçuşta yukarıda 7. gök katına ulaşmak söz konusudur toplu halde. Oraya ulaşıldığı zaman devrin imamı elindeki kılıçla oradaki 7 baklalı altın zincire sadece bir defa vurur. Bu mesafe en az 7 metrelik bir mesafedir. 7 tane birer metre uzunluğunda en az altın zincir bir uçtan bir uca oradaki altın kapıyı ve önündeki sahanlığı, sahanlıktan sahanlığa doğru çıkan birkaç merdiveni arkada bırakır. Bu altın zincirin ikiye ayrılması lazımdır ki gelenler oradan altın kapıya ulaşabilsinler. Altın zincire vurulan bir yetkilinin kılıç darbesiyle altın zincir ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılır. Ve buradan 7. gök katına çıkılır ve herkes Allah-u Teala'nın katındaki Allah'ın değer ölçülerine göre sıralanır. Sıraya uymayan sadece sol kanat velisidir. Sol kanat velisi sağ kanat velisinden bir aşağıdaki noktada olan kişidir. Ama onun yanında değil, toplanan bütün insan ruhlarının en sonundadır. Sağ tarafta devrin imamı, sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı yer alır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığımız şeyler hep ilmine dondur. Allah-u Teala'nın kalp gözlerini açan, Allah-u Teala'nın onlara gösterdiği özel bir dizayndır. Bütün ermiş olanlar bu yolculuğu yapmak ve tamamlamak mecburiyetindedir. Burası 7. gök katında son sıralamadır. Sağdan sola ve herkesin önünde kendi kader hücreleri yer alır. İleriye doğru uzayan kader hücreleri. Öylesine yer alır ki herkesin kendindeki altıgen şeklindeki bu kader hücrelerinden birincisi hangi gün oraya çıkılmışsa ondan sonraki gün neler olacağını gösterir o kişi için. O kişinin hayatında ertesi gün neler olacak? O olanların hepsi Allah'a göre olmuştur, bitmiştir, tamamlanmıştır. Ve orada Allah'ın sırrı yatmaktadır. İlmi ledünün sahipleri

bilmesi görmesi değil. Orada ilahi alemde, 7 tane gök katında ilahi alemlerde neler oluyor? Bir insanın ruhu hangi standartlarda vücudundan ayrıldıktan sonra ta zikir hücrelerine ulaşıyor da orada zikrini tamamlıyor. Nasıl oluyor da oradan sitetin müntahaya ulaşıyor? Sitetin müntaha nedir? O sondaki o renkleri insan gözünün hayranlıkla izlediği muhteşem renklere sahip olan yapraklarıyla o ağaç. Sidre ağaç müntaha son. Sondaki en son noktadaki ağaç. O ağaçtan yukarıya doğru Allah'a ulaşacak olan ruhun son yolculuğu gerçekleşir. O ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emri üzerine Allah'a geri dönmüştür. İşte bu işlem 7. gök katında 7 tane alemde gerçekleştirilir. Birincisi kader hücreleridir. Oradan Ümmül Kitab'a geçilir. Ümmül Kitap o güne kadarki bütün Allah'ın yazdırdığı şeriat mukaddes kitaplarını ve şeriatla ilgili olmayan yine Allah'ın yazdırdığı mukaddes kitapları ihtiva eder. İkinciler sohbet kitabıdır. Mevlana'ya yazdırılan kitapta, Yunus'a yazdırılan kitapta, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırılan kitapta, bize yazdırılan Risalet nurları da oradadır. Ümmül Kitap'ta ve son kitabın son sayfası açıktır. İşte o kitabın Risalet nurlarının Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldığını ispat etmek son derece kolaydır. Kalp gözü açık olan birisi eğer Allah-u Teala 7. katın sadece ikinci alemini nasip etmişse birinci alem ve ikinci alemini o kişi o kitabın açık sayfasını açar ve Risalet nurlarının son sayfasına bakar. İkisi tam olarak birbirine eşittir. Burası ikinci alemdir. İndirilen mukaddes kitapların ister şeriat kitabı olsun, ister şeriat kitabı olmasın, Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların hepsi Allah tarafından yazdırılanların hepsi oradadır. Risalet nurları son kitap olmasını hala koruyor. Ondan sonra yeni bir yazım yok. Sonra bu ikinci alemden sonra üçüncü alem kudret denizidir. İkinci alemde eğitim görenlerin yola devam edecek olanları üçüncü aleme geçerler. Burası kudret denizidir. Ona dalarlar, derinlere girerler, derinlerdeki sırları birer birer görürler, yaşarlar. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Makam-ı mahmutta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesinin ileri gelenleri devrin imamının ruhu bütün bu ruhlar ve onların dışında bu gelenlerden devrin imamının ruhu orada olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sol tarafında yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yolcuların arasındadır ama o orada Makam-ı Mahmut'ta olmaz çünkü Makam-ı Mahmut'ta zaten onun ruhu mevcut. Bir sonraki kesime geçer.
Orası Divan-ı Salihin.

Gavs'ın kontrolü altında bulunan divanı salihine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o asaleten başkanlık yapar. Gavs'ın başkanlığı hep vekaletendir. O, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i temsilen oradadır. Sonra buradan öteye, buradaki işlem tamamlandıktan sonra geçebilen ruhlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri yatay yolculuğun, yedinci kattaki yatay yolculuğun altıncı merhalesidir. Ve orada 2,5 metre yüksekliğindeki küresel şeffaf hücrelerin içinde ruhlar kendilerine düşen görevi yaparak zikirlerini tamamlamaya devam ederler. Yan yana sıralanmış ve geriye doğru da sıralanmış muntazam sıralar halindeki yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki küresel sabun köpüğüne, sabunların küresel köpükler olur ya üfürdüğünüz zaman ona çok benzeyen bir görüntüsü vardır bu hücrelerin. Orada özel şekilde oturan ruhlar zikirlerini tamamlarlar. Yalnız tamamlayan kişi oradan ayrılarak Sittetül Münteha'ya ulaşır uçarak. Sittetül Münteha'dan da dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena filah deniyor. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde zatında yok olmak. Ne diyor Allah Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ben ona diyor, ruhumdan üfürdüm. İşte Allah'ın üfürdüğü ruh. O Allah'a geri dönüyor. Sahibine iade ediliyor. İşte ilmi ledunun sahibi o kişidir ki bu 7 tane gök katındaki bütün bu muhtevayı A'dan Z'ye kadar her zerresiyle görmüştür. Bir ömür boyunca da görmeye devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hem bilmezler hem de yanlışları müdafaa ederler. Bilen sadece görendir. Gören bu yetkinin sahibi değildir. Bu yetki Allah'ındır. Allah ona kalp gözünü açarak bu yetkiyi bu dünya hayatını yaşadığı sürece vermiştir. Sadece 7 kat gökleri görmek, bu bütün bu muhtevayı görmek ve neticede Allah'ın zatını görmek devrin imamının temel vasfıdır. Hiç kimse bunları görmeden devrin imamlığına Allah Teala tarafından tayin edilmez.
Bu Allah'ın kainattaki en büyük lütfudur. Sevgili kardeşlerim, Eminud'un deyince bunun manasının derinliklerini ümit ediyoruz ki anlamışsınızdır. İlminedun'un standartları içine göğün yedi katını görmek girdikten sonra en önemli olan unsur girer. O yoksa sonuç yoktur. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek, rüyetullah olmak. Allah Teala'nın bütün güzellikleri üzerinize olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bütün bu saydığımız unsurları bize göstermek lütfunda bulunduğu için sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Biz bunları söyledikten sonra kim iddia edebilir ki biz devrin imamıyız diye birileri çıksın ortaya da insanlara masal anlatsınlar. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi Allah Teala bize tamamlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İlminedunundan dileyip de buna layık olmak için çalışanları da Allah Teala nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyiciler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim?

bugünkü konumuz Hidayet Çağı. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi asr-ı saadeti yaşadılar. Ondan 1400 sene sonra bugün bizler asr-ı hidayeti yaşıyoruz. Hidayet çağı, asr-ı hidayet.

Allah Teala neden bu çağa asr-ı hidayet diyor? Hidayet çağı diyor. Çünkü hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuş olan bir kavramdı. Ve Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki hidayeti öğretti. Hidayet kavramının nasıl paralize edildiği, nasıl yok edildiği orada açık bir şekilde görünüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hidayet müessesesini ortaya koymuş. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kim hidayete ererse birinci hidayete erme, ruhu Allah'a insanoğlunun ulaştırdığı noktada oluşur. Allah Teala hidayet konusunda buyuruyor ki Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o, o işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayet kavramını açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimesinde böyle veriyor. Peki bizim sevgili alimlerimiz şu İslam'ı Kur'an öğretiminin dışına çıkartarak insanların öğrettiği bir ilim haline getirenler, başka bir ifadeyle İslam'ı mahvedenler ne yapmışlar hidayet için? Hidayet doğru yoldur demişler. Soruyoruz hidayet nedir? Açın bakalım kitaplarınızı bize. Hidayetin muhtevasını söyleyin. El cevap, hidayet doğru yoldur. Ve tekrar soruyoruz. Peki sırat-ı müstakim nedir? Şimdi burada cevap versinler mi, vermesinler mi? Tereddüt ediyorlar. Neden tereddüt ediyorlar? Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı ifadeyi kullanıyorlar. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bazısı dost doğru yoldur demiş. Bazısı doğru yoldur demiş. Ama söyledikleri bu. Hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Pekala diyoruz. Hay Allah razı olsun. Yalnız bir sualimiz daha var. Her yol bir yere ulaştırır. Acaba bu yol nereye ulaşıyor? Cevap yok. Oysa ki Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor.
bana Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş ol diyor. Sıratı ileyye müstakim. Gene halbuki Allah Teala buyuruyor ki sıratı müstakim için Nisa suresi 175. ayet-i kerime şöyle buyuruyor Allah Teala: Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, sarılmak ne demek? Sarılınca bir insan bir yere ulaşır, bir sevdiği kişiye ulaşır, annesine, babasına, kardeşine, eşine, uzaktan gelmiştir, hasrettir, sarılır. Sarıldıkları zaman iki vücut beraber olmuştur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dediği zaman Allah'a ulaşmayı ve orada kalmayı dilerse manasına kullanıyor. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime vasıl eder, ulaştırır diyor. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakimmiş. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim için insanların söyledikleri doğru yol ifadesi bir kaçışın sonucudur. İnsanlar, insana hayat veren ruhtur zannediyorlar ve birçok alim, din alimi, ruhun insana hayat verdiğini iddia etmektedir. Oysa ki Allah Teala diyor ki, hayatı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Biz hayat veririz ve hayatı biz geri alırız diyor Allah Teala. Öyleyse bu açıdan olaya baktığımız zaman sırat-ı müstakimin insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, İblis İslam'ın o müstesna gelişmesini bir türlü kabul edememiş, kendisine yakıştıramamış. Ve bir altın çağdan sonra İslam alemini köreltmek için bir sürü sebep uydurmuş. İslam alemi dünyaya ışık tutan bir alemken adım adım sönen bir balon gibi olmuş. Ve bugün İslam bütün boyutlarıyla paralize edilmiş olan bir dindir. Bütün dinler aslında öyle olmuştur. İslam içinde aynı şey söz konusudur. İnsanlar tarafından asli hedefinden uzaklaştırmak. Başarmışlar sevgili kardeşlerim. İşte hidayet Allah Teala açık açık söylüyor. İnsan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu kadar mı? Hayır. Bu birinci defa hidayete ermektir.
Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse ikinci defa hidayete erer. Kim nefsini Allah'a teslim ederse üçüncü defa hidayete erer. Kim iradesini Allah'a teslim ederse dördüncü defa hidayete erer. Ve bu son hidayettir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki Allah Teala bu çağı anlatıyor. Bu çağın özelliklerine bakıyoruz. Tövbe suresinin 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun. Onlar diyor Allah Teala ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Ve Allah Teala'nın nurunu tamamlaması olayı. Kafirler kerih görüyorlar olayı. Bugün anlatıyor Allah Teala. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı. Li yüsfirehu aleddîni kullihi ve lev kireyel müşrikun. Hüvellezî odur ki ersele gönderir diyor resûlehu, onun resûlünü. Odur ki resûlünü gönderir. Bil hüda, hidayet ile ve dinil hakkı ve hak din ile li yüsfirehu ishar etmek için, açıklamak için, ortaya çıkarmak için aleddini kullihi bütün onun dinleri üzerine. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler, Allah'a şirk koşanlar, kerih görse bile. Bütün dinler üzerine hak dini ishar etmek için. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana biz bu ayetleri indirdiğimiz zaman o kitap sahiplerinden bir kısmı, küçük bir kısmı gözyaşları dökerler sevinçlerinden. Ne tür bir gözyaşı dökmektir bu acaba? Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de küçük gruplar, Hristiyanların içindekiler Hazreti İsa zamanından beri devam ede gelen bir hayatı yaşamaktalar. Yani namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar,
ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri açıkladıkça açıklanan ayetlerin kendi yaşadıkları hayata aksettirdiğini görüyorlar ve etraflarındaki Hristiyanlara bakıyorlar ki onlar dinlerini yaşamaktan tamamen vazgeçmişler. Allah'ın ortaya koyduğu 7 Safa ve 4 Teslim bilindiği gibi 3 kitapta da yer almıştır. Yani eğer Tevrat'tan bahsediyorsak 7 Safa ve 4 Teslim farz kılınmıştır Tevrat'ta. Yetmez. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa'nın 7'sini de yaşadığı Tevrat'ta yer almıştır. Ayetler bir bir elimizde, onları açıklamıştık birkaç ders evvel. Ve İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış ve Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi 7 Safa'nın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabe 7 Safa'nın 7'sinde hepsi yaşamışlar. Bütün sahabe yaşamış. Sahabe adını verdiklerimiz ona tabi olanlar hepsi yaşamışlar. Ve Kur'an'da 7 Safa'nın 7'si de farz. Ve Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinine bakıyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim dinin esasını teşkil ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 7 Safa ve 4 Teslim Allah Teala bize bu ilmi öğrettiği zaman yaşanmıyordu. Şimdi de din adamlarımız arasında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Şimdi de yaşanmıyor. Sadece bizler yaşıyoruz bunu. Sadece tasavvuf erbabı yaşıyor. Ama büyük kitle öğrenimlerini İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde tamamlayanlar, din kültürünün sahipleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 90 bine yaklaşan kadrosunun çok büyük bir kısmı dinlerini yaşamıyorlar. Sevgili kardeşlerim. 7 Safa ve 4 Teslim'i bir başka ifadeyle hidayeti bilmiyorlar. Bunun üzerlerine farz olduğunu da bilmiyorlar. Ve biz onlara bunu söylediğimiz zaman İncileyip de doğru olduğunu gördüklerinde sadece susuyorlar. Bu kadar güçlü olabilir mi sevgili kardeşlerim? İblis bu kadar güçlü olabilir mi? Bütün bu insanları susturacak kadar ama onlara hak vermemek de mümkün değil. Çünkü öğrendikleri ilimle Allah'ın bize öğrettiği ilmi, Kur'an ayetleriyle öğrettiği ilmi karşılaştırdıkları zaman doğruyu gördüklerinde onca senelik tahsillerinin ne kendilerini ne de o öğrendikleri ilmi öğretecekleri insanları
cennete asla ulaştıramayacağını kesinlikle tespit ediyorlar. Yanlışlık orada başlıyor sevgili kardeşlerim. O noktada yapmaları lazım gelen şey bizimle beraber olmak. Bütün insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyondan fazla insanı Allah'ın doğrularına davet etmek olmasına rağmen bunu görmezlikten geliyorlar. Allah'ın doğrularını görmezlikten geliyorlar. Bu ilim açısından belki utanç duymalarından kaynaklanan bir şey. Nasıl olmuş da biz bunca profesörden ders aldık, biz de profesör olduk. Ama nasıl oldu da bu ilmi öğrenmedik? Bu sual onların kafalarında. Oysa ki biz bunun, bu tarzdaki bir düşüncenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz onları neden öğrenmediniz diye suçlamıyoruz sevgili kardeşlerim. Büyük Türkiye'nin büyük halkı. Hayır, öyle bir suçlamanın içinde asla değiliz. Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi bilemez. Ve şu anda onlar devletten maaş alıyorlarsa öğrendikleri ilmi öğretmek üzere alıyorlar. Bu da doğrudur. Bizim onları hiçbir şekilde suçlamamız söz konusu değildir öğrendikleri ilim sebebiyle. Ama başka bir tarafı var konunun. Hakikati öğrendikleri zaman, ellerindeki ilimle karşılaştırdıkları zaman, kendilerinin ve din öğrettikleri bütün insanların cehenneme gideceğini kesin olarak gördükleri zaman, orada durmaları lazım. Doğruları açık yüreklilikle, cesaretle etrafındakilere söylemeleri lazım. Zannediyorlar ki böyle bir durumda onların din konusundaki hakimiyetleri sona erecek. Bu da çok yanlış bir düşünce. Biz onlardan yanayız. Onlara üstünlük falan taslamıyoruz. Hiç böyle bir niyetimiz yok. Biz Allah-u Teala tarafından doğruların söylenmesiyle görevlendirildik. İnsanları kurtaracak olan gene onlardır, din adamlarıdır. Bizim elimizdeki imkanlar zaten herkes tarafından yok edilmeye çalışılıyor, insanlara ulaşmamız istikametindeki imkanlar. Ama din adamları eğer böyle yapmaya devam ederlerse o zaman 70 milyon insanın cehenneme sürüklenmesinden sorumlu oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugüne kadar insanların unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından sahabeye öğretilen Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz din tahsili yapmadık. Allah-u Teala bizi bu konuya memur ettiği zaman, buna vazifeli kıldığı zaman
biz din konusunda hiçbir bilginin sahibi değildik. Öyleyse bugünlere kadar sizlere açıkladığımız her şey sadece Allah'ın bize öğrettikleridir. Sizlere 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmekle vazifeli kılındık. Arkasında hangi sebep yatıyor? İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulmuş. O İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyordu. 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, 3. basamakta başlıyor. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, 3. safa, 21. basamak, 1. teslim. ...25. basamak, fizik vücudun Allah teslimi. 4. safa, 2. teslim. Ruh, fizik vücut. 26. basamak, nefsin teslimi. 3. teslim. Ruh, fizik vücut, nefs. Basamak 26. Safa 5. 6. safa irşad olmak, muhlis olmak.

Safa 6 27. basamak ve nihayet iradenin teslimi Safa 7 4. teslim 28. basamak. İşte İslam bundan ibarettir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe bu 7 sefa 4 desimden oluşan 28 basamaklık süreci bütünüyle yaşamışlar. Her safa ve her basamak Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiş. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 14 asır sonra bugün artık 7 safa ve 4 teslimin bütünüyle unutulduğu, İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümlerinin bütününün devre dışı kaldığı ve İslam'ın 5 şartına indirgendiği, hiç kimseyi kurtaramayacak olan 5 şart bir devirde yaşıyoruz. İslam alemi kurtuluşa ulaşabilecek olan standartların hepsini yitirmiş durumda. Hepsi iblisin oyunlarıyla, din alimlerine unutturulmuş. Allah-u Teala'ya çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Kur'an'da 7 safanın hepsinin farziyeti, Kur'an'da 7 safanın hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz tarafından ve onunla beraber bütün sahabe tarafından yaşandığı kesin olarak ortaya çıkıyor. Hal buysa 7 safa 4 teslim, 28 basamak, Kur'an'da hepsi farzsa, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bu 28 basamak, 7 safanın, 4 teslimin hepsini yaşamışlarsa ve bugün bunların hepsi unutulmuşsa, din adına öğretim yapan ve öğrenim yapan herkes de dahil olmak üzere bu söylediklerimi bilenler o kadar küçük bir azınlık ki sevgili kardeşlerim, herkes dahil olmak üzere bizim halkımız değil sadece bütün İslam alemi şu anda cehenneme doğru gidiyor. Daha evvel ötekiler yoldan çıkmışlar zaten. Yahudiler, Hristiyanlar, Tevrat'ta da İncil'de de 7 safanın 7'si de farz iken hem Hazreti Musa zamanında hem de Hazreti İsa zamanında onlar ve onlara bağlı olanlar tarafından gerçekleştirilmişken bugün bütün dünya şeytanın esiri olmuş durumda, cehenneme doğru yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri unutulmuş durumda. İnsanlar
Allah için yapmaları gerekeni bilmedikleri için kurtulmak istemelerine rağmen, cehennemden kurtulmak istemelerine rağmen, cennete girmek istemelerine rağmen, Kur'an'ı bilmedikleri için cehenneme gitmek zorunda. Sevgili kardeşlerim, şeytanın korkunç bir tuzağı ile karşı karşıyayız. Ve eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bugün bu kapı hiç açılmayacaktı. İnsanlar bir bütün halinde cehenneme doğru yürüyeceklerdi. Ama hamdolsun ki biz bunu öğrendik. Allah Teala bize dinimizi öğretti ve bizi görevlendirdi. Kainatın tek dinini herkese öğretmek için. Bugüne kadar söylediklerimiz üzerinde hep bir şeyler söylendi. Ama şurası kesin bir gerçek ki, kim söylediklerimizi tahkik ettiyse, tahkik edenlerin hepsi bütün söylediklerimizin doğru olduğunu, ne kadar karşımızda olurlarsa olsunlar, ne kadar bize kızarlarsa kızsınlar, söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Ve ilim gururları, kibirleri, onları öğrendikleri hakikatleri kurtulması lazım gelen halk kitlelerine ulaştırmaktan men etti. Sevgili kardeşlerim, faciayı görebiliyor musunuz? Dünyayı bir tarafa bırakalım, sadece bizim ülkemizde 70 milyondan fazla insan şu anda cehenneme doğru yürüyor. Cehenneme doğru. Ve bütün bu hakikatleri bilmemize, Allah Teala bunların hepsini bize öğretmesine rağmen bütün söylediklerimiz sadece Kur'an gerçekleri değil, aynı zamanda 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmasına rağmen insanlara Kur'an hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı anlatmamıza rağmen, Kur'an'daki İslam'ı anlatmamıza rağmen insanları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene de kurtaramıyoruz. Cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. İnsanlar sebebi gerçekten korkunç. Buna sebebiyet verenler din öğreticileri, sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Biz Kur'an'daki hidayeti sizlere anlatana kadar özellikle Kur'an meallerini hidayeti bilmeden yazan Türkiye'deki 22 mevcut olanların hepsini topladık. 22 Kur'an meali var Türkiye'de. 22'sini de aldık. Bu 22 Kur'an mealinde hidayete müteallik olan ayetleri Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra teker teker gözden geçirdik. Ve gözlerimiz
fal taşı kadar açıldı sevgili kardeşlerim. Korkunç bir gerçekle karşı karşıya kaldık. İnsanlar, din öğreticileri, Kur'an meali verenler hidayeti bilmiyorlardı. Hidayetin, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu, daha doğru bir ifadeyle hidayete ermenin ruhun hayattayken Allah'a geri dönmesi, ulaşması olduğunu bilmiyorlardı. Ve onun üzerine aldığımız emirle 22 Kur'an mealindeki hidayet ayetlerinin hepsini gözler önüne serdik. Tablo korkunçtu. Tablo ümit kırıcıydı. Tablo 70 milyondan fazla insanı cehenneme sürükleyen korkunç bir kabustu. Şunu söyleyelim ki bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadar bir değeri yok. Bu can Allah'a aittir. Biz onu hemen teslim etmeye hazırız. Öyleyse eğer yaşıyorsak 1933 doğumluyuz. ...73 yaş. Yaşıyorsak bu ideal için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu görevi verdiği için yaşıyoruz. Omuzlarımıza 70 milyondan fazla insanın vebali yüklenmesin diye yaşıyoruz.

İnsanlar dinamit üzeri susmuşlar. Rüzgarsız, aysız bir gece gibi karanlık örtmüş dünyayı. İşte bu kapkaranlık, ümitsiz ortamda bir güneş doğdu. O güneş mihir güneşidir. Mihir zaten güneş demek Farsçada. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz bu kadar büyük bir yükü kaldıramazsınız. Allah-u Teala yükünü verirken muhakkak ki onun kaldırma gücünü de, ona tahammül etme gücünü de birlikte verir.

Allah'ın bize verdiği uzun bir ömür. Bu ömür boyunca hep insanımızı ve dünya insanını kurtarmak için var olacağız.

Şeytanın dostları insanlar doğruları öğrenmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz. Mihr güneşi doğmuştur. Bütün dünyaya hidayeti mutlaka öğretecektir. Ve dünya insanının o günler geldiğinde çok büyük bir kısmı kurtulacaktır. O günlerde artık uzakta değiller. Bu dünya üzerinde beklenmedik şeyler olacak. Ve insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrendikleri zaman hakkımızdaki bunca iftiranın sahipleri acaba insanların yüzlerine bakabilecekler mi? Biz onları Allah'a şikayet etmedik. İnsanların acı çekmesi, insanların cezalandırılması için verilmedi bize bu görev. Bu görev insanları hidayete

Kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayetin sadece İslam alemine değil, Hristiyanlara da, Musevilere de öğretileceği günlere ulaştık. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikatler herkes tarafından mutlak olarak öğrenilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzur içinde biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakalım beraberce tabloyu izleyelim. Acaba ne gün, hangi tarihte din adamlarımız o uyuyakaldıkları uykudan uyanacaklar? Dini öğretinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün bölümleri devreden çıkarılmış bir noktada sizlere bunları söylüyoruz. Kur'an'daki diğer bilgiler, onun dışındaki bilgiler din adamlarımız tarafından hakkıyla öğrenilmiş. Çok iyi fıkıh alimlerine sahibiz. Bizim Allah Teala tarafından hiç öğretilmediğimiz bir konu. Biz o ilmin adamı değiliz. Biz Allah Teala tarafından insanları cehennemden kurtarmakla vazifelendik. Vazifelendirildik. Bunun için buradayız. Hiçbir olay Allah'ın görev verdiği bu kişiyi yolundan döndüremez. Çünkü bizi yolda tutan biz değiliz. Allah. Ne demek istediğimi gelecek günler ve yıllar açık açık gösterecek. Bu günleri hatırlarsınız. Din alimlerinin %90'ından fazlasının karşımızda olduğu bir devreyi geçiriyoruz. Her gün öğrenip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu tespit edenlerin sayısı süratle artıyor her tarafta. Her tarafta bizden ilim öğrenen kardeşlerimiz din adamlarına koşuyorlar. Yanlış öğretiyorsunuz diyorlar. Ve gittikleri, ulaştıkları her 100 yerin 80'inde inceleyenler doğruları tespit ettiği için doğru söylüyorsunuz cevabını alıyorlar. Bunun manası bizim insanımızın mutlaka kurtuluşa ulaşacağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ufukta yeni bir güneş doğdu. Adı Mihr. Şu şeytanın kapkaranlık kıldığı dünyayı Mihr güneşinin aydınlatacağı günlere ulaştık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizi seçmiş. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bize öğretmiş Kur'an hakikatlerini.
Hamd ederiz, şükrederiz ki bu can bu tende.

kaldıkça bütün dünya kurtuluşu öğrenecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sırat-ı lezzetine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Ezu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz veçhin teslimi. Allah Teala konuyu en güzel şekilde özetlemiş. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve men yüslim ve çehu ve o kişi ki veçhini fizik vücudunu teslim eder ilallahi Allah'a ve huve muhsinun ve o muhsinlerden olur. Fakat istemse ki bin uvetul vuska o and olsun ki kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ve ilallahi akıbetül umur. Bütün İşlerin sonu Allah'ıdır. Bütün işlerin akıbeti, sonucu Allah'ıdır. Allah'a ulaşır. Allah'a doğru gider, Allah'a ulaşır.

Urvedi sağlam kulp. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimeyle ne demek istiyor? Ayet-i kerime bize Kur'an'ın temel esaslarından bahsediyor. Burada vecin yani fizik vücudun teslimi konunun temelini oluşturuyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olur. Onlara Allah Teala muhsin diyor. Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. O kişiden fizik vücudu daha çok ahsen olan kim vardır? O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Eslemu ve cehu lillahi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Fizik vücudun teslimi söz konusu. Öyleyse böyle bir vetire, bir fenomen nerede başlar ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olsun? Her şey bir dilekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ve üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol.

Allah Teala'nın dizaynı açık olarak belli. Allah ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de ona, Allah'a teslim etmemizi ister. Nisa 125'te de, bu ayette de, Lokman 22'de de Allah Teala aynı olaydan bahsediyor. Veçin, yani fizik vücudun Allah'a teslim. Bu noktaya bir insan nasıl gelir, fizik vücudunu Allah'a nasıl teslim eder? Bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci noktadır. Kişiyi önce takva sahibi kılar. Allah'a mülaki olmayı dilemeden kişi takva sahibi değildir. Her konunun bir başlangıcı vardır. Allah'a ulaşmayı mümkün kılmakta ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise, ayet-i kerimede gördük ki, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu kişi takva sahibi olur. Rum 32'de de Allah-u Teala buyuruyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dile, mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Müşriklerden olmamak ancak Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Bir dilek kişiyi şirkten kurtarıyor. O kişi artık Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müşriklerden değildir. Bu gizli şirktir. Kişi bu noktadan itibaren bir takım merhalelerden geçecek. Neticede önce ruhunu Allah'a teslim edecek ki bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ancak ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Veç, fizik vücudumuz. Veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı fizik vücudumuzu, veçimizi Allah'a teslim etmek? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki, ey Ademoğulları,
Ben sizlerden ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları kimdir? Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bu vücutlar Ademoğullarını ifade eder. Öyleyse Allah ile ilişkiler bir ahde dayalıdır. Allah'a fizik vücudumuzun verdiği ahd. Bu ahd fizik vücudumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmektir. Öyleyse nasıl teslim ediyoruz? Önce Allah'a mülaki olmayı, ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçimin standartlarına baktığımız zaman İnsanların %90'dan fazlasının seçildiğini görüyoruz. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanların da Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı dilemelerine mani olanlar. Onlar seçilmezler. Onların dışında herkesi Allah-u Teala seçer. Bunun manası insanların %90'ından çok daha fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Burada Allah'ın iradesi, ilahi irade seçimini yapmıştır. Herkese kapıları açmıştır. Sadece söylediğimiz kişiler müstesna. Hem Allah'a ulaşmayı, Allah'ın ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemiyorlar. Yetmez. Böyle bir şey yoktur diyerek başka insanların da ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha azı, sadece onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşte bu kadar küçük bir zümre sadece onlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerler. Ve diledikleri anda da onlar kurtuluşa ulaşırlar. Diledikleri anda cehennemden kurtulmuşlardır. Eğer dilemeselerdi, gidecekleri yer mutlak olarak cennet olacaktı. Eğer dilemiş olsalardı, gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cenneti olacaktı. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu konuda Allah Teala işaretini kesin olarak veriyor. Diyor ki Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki kesin surette
bana ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemezler diyor. Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor ve onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarıyor ve artık Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığını Allah'a ispat etmiş durumda bu kişi. Peki ne olur? Bu kişi Allah'a milaki olmayı dileyince Allah derhal harekete geçer. Bu kişi Allah'a milaki olmayı dilediği zaman üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi ve ma uberru nefsi inne nefsel emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Hazreti Yusuf'un böyle söylediği yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi o kişi üzerinde sonuçlar doğurur. O kişi o güne kadar irşat makamına herhangi bir kişi olarak bakıyordu. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde bir şeyler oluşturuyor. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbindeki ekinliği alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içine ihbat koyuyor. Bu kişi böylece irşat makam olarak gören, ona hürmet eden bir hüviyet kazanıyor. Onun söylediklerini artık işitebiliyor, manasına varabiliyor, kalbine indiriyor, idrak edebiliyor. İşte bu kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ama aslında birinci hedef ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu sebeple bu kişi başlangıçta "Ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş olan evliyan var. Sana ermiş, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış evliyan. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyaların gibi kabul eyle, onlardan biri eyle. Ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırayım." İşte kim böyle bir talepte bulunursa ya da "Ya Rabbi, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmak istiyorum.
bana bunu nasip kıl diye dua ederse, bu kişinin Allah-u Teala talebini mutlak olarak kabul edecektir. Çünkü diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu noktada kişi harekete geçmiştir. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kişinin görme, işitme ve idrak etmesini sağlamıştır. İrşat makamını artık kişi irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Ve bundan sonraki kesim Allah'ın o kişiye kesin yardımları olarak gelecektir. Sonuca bakıyoruz. O kişi de Allah tecellilerini devam ettiriyor. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbi Allah'a dönük biri oluyor kişi. Eskiden şeytana dönük olan bu kişinin kalbi artık Allah'a dönük oluyor. Sonra da Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu şöyle anlatır. Hemen yuridullahu an yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Teslim olması için. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için, nefsini Allah'a teslim etmesi için ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Bugünkü konumuz fizik vücudumuzun teslimi. Öyleyse Allah Teala kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa, yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar etmeye başlarsa bunun adı zikrullah'tır. Üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Kişi zikre başlıyor. Ve Allah Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. O da %2'ye kadar kabul ediliyor kalbe. Böyle bir noktaya ulaştığı zaman kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikimi sağlandığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi?
%2 nur kişiyi huşu sahibi yapıyor. Bu kişi bir hakkın sahibi oluyor. Hacet namazını kılıp da Allah'tan bu kişi mürşidini istediği zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece bu kişi hacet namazını kılacaktır. Boy abdesti aldıktan sonra yatmadan önce ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır. Ve de Allah Teala ona mutlaka gösterecektir. Bütün mürşitler bütün devirlerde devrin imamına bağlıdır. Bu devirde de aynı şey söz konusudur. Mürşidi Allah Teala gösterince tabiyet söz konusu olur. Kişi mürşidine ulaşır ve onun huzurunda diz çöker, el öper ve tabi olur. Bu tabiyet kişiye çok şeyler kazandırır. Bunun adı İhsanla tabiiyettir. İhsanla tabi olduğu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Bu tabiiyette de 7 tane nimet alır. 12 ihsanı saydık. Şimdi 7 tane nimete geldi sıra. Allah-u Teala bu 7 nimetin birincisi olan devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve o kişinin kalbine imanı yazılması konusunda Mücadele 22'de diyor ki, biz onların kalbine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emriyle, Allah'ın emrinden ruhu göndeririz diyor. Allah'ın emrinden gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Onun ruhu Allah'ın katındadır. Bu sebeple o gelen ruh, devrin imamının ruhu Allah'ın katından gönderilir. O kişinin ruhuna, bu noktaya ulaşmış olan kişinin ruhuna, senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön emrini verir. Görevini biz devralıyoruz şeklinde bir ifadeyle. Artık o kişinin üzerinde devrin imamının ruhu olur. Kişinin fizik vücudunun içinde bulunan kendi ruhu ya da daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu, o kişinin hüviyetini, şeklini almış olan ruh, oradan ayrılır, Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğu kendi başına yapamaz. Mutlaka ana dergaha ulaşacaktır. Hangi dergahta tabi olduysa, ana dergaha ulaşacaktır. Orada sıralardan, onarlık saflardan birinde yer alacaktır.

Burada o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. Ve gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi onların kalplerine imanı yazarız diyor Allah Teala, o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan bu imanla kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelip de göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat ismindeki nurlar, mürşide tabiyetten sonra ikisi birden gelir, iki grup birden gelir. Bunlardan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanıyla ters bir manyetik alana sahiptirler. Bir artı bir eksi kutbu temsil ederler. Bu sebeple birbirini çekerler ve bu çekim kuvveti sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalbin içine yerleşmeye başlar. Bu kalbin hasletlere paralel olan, yani ruhun hasletlerine paralel olan fazıllarla donatılması demektir. Kaplanması demektir. Fazılların, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi emreden, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi emreden fazılların kalbe yerleşmesini ifade eder. Böyle bir durum olayın nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefs tezkiyesi kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan bir hüviyet taşır. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayan şeyin Allah-u Teala'nın zikri olduğunu görüyoruz. Zikir arttıkça bu noktadan itibaren kalbe iman yazılmasından sonra zikir arttıkça nefsin kalbine ulaşan rahmet nurları ve fazıl nurları gene rahmet nurlarının getirdiği salavat nurları kalbe ulaşır. Bunlardan fazıllar orada kalır. İşgal ettiği yer kadar nefsin kalbindeki karanlığı temsil eden afetler kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Böylece bu kişi kalbindeki ilk yüzde nur birikimiyle vücudundan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Sonra bu kişi, burası nefsi emmaredir. İlk %7 fazıl birikimiyle oluşur.

Bu %7 fazla birikimi nefs-i emareyi temsil eder. Ruh vücudu terk edip ana dergaha ulaşmıştı. O ruh 7 kata kadar yükselen ruhlarla beraber, 6. kata kadar yükselen ruhlarla birlikte zemin kattan 1. kata kadar artık yükselebilir. Bundan evvel ana dergahta bekleyip zikirle ve Kur'an öğrenmeyle vazifeliydi. Bu noktadan itibaren gene o vazifesi devam edecektir ama 1. kata da yükselecektir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi oluşur kişinin üzerinde. Bu o kişinin nefsi levameye ulaşmasını ifade eder. İkinci gök katı. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi ruhun üçüncü gök katına ulaşması, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Sonra dördüncü defa bu olayın tahakkuku, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu konusunda bir kanaatin sahibi olmuştur. Sonra nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Radiye razı olmaktır. Altıncı gök katındaki %7 nur birikimiyle ruhun ulaştığı altıncı gök katındaki isim nefs-i mardiyedir. Allah'ın da kişiden razı olduğu nefs kademesi ve nihayet nefsi tezkiye, nefsin kalbinde bir %7 daha fazla birikimi, 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetle beraber, sonuç %51 nur birikimidir. Bu kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve şeytan alabildiğine hüküm fermaydı. Allah'ın bütün emirlerine kişi karşı geliyordu. Allah'ın bütün yasaklarını da işlemekte bir beis görmüyordu. Yavaş yavaş nefsin kalbi nurlarla dolmaya başladı. Şu noktada %49 artı %2, %51 nur birikiminde şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer, kirdan aşağıya düşer. Artık hakim olan güzelliklerdir. İşte bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatına ulaştığı yer 21. basamaktır. Ulaştığı anda da Allah'ın zatında yok olur. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Her ne kadar biz insanlar ruhumuz falan dersek de realitede bizim ruhumuz diye bir şey yoktur. O Allah'ın ruhudur. Bize verilen bir emanettir. Ne diyordu Allah Teala, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti üstlenmediler. İnsana teklif ettik. İnsan ki cahildir, nankördür. O emaneti kabul etti. İşte iki vasfı verilen insan, nefsinin iki vasfı verilen insan, aslında nefsi ve fizik vücudu ile birlikte ruhu emanet olarak alıyor. Fizik vücut mekandır. Nefs o mekanın içindeki misafirdir. O da Allah'a teslim olacaktır. Ruh da ikisinin misafiridir. Sonradan gelen ve Allah'a teslim olacak ama Allah'a ulaşarak teslim olacak olan vücudumuz, o ruhumuzdur sadece. Nefsimiz bizimle kalacaktır.
Kıyametten sonra da gene bizimle birlikte kalacaktır. Ama ruh, biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bizden ayrılacak olandır. Mürşidimize ulaştığımız ve tabi olduğumuz an bizden ayrılacak olandır. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip ona Allah'ın emrini tebliğ ettiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi diyecek devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna. O zaman ruh vücudu terk edecek. İşte bu terk etmeden sonraki 7 tane safa arkasından ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Bu ruhun teslimidir. Ama bugünkü konumuz buradan öteye geçiyor. Bundan sonra ne olur? Kişiye bir taht ihsan edilir. İndi ilahide bir altın taht, boşlukta duran bir altın taht. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Herkese ihsan edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Altın tahtı da mutlaka ona teslim edecektir. Kişi zikrini artırmaya devam ederse, bir süre nefsinin kalbindeki nurlar daha da artacaktır. Ne zaman ki bu kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olacaktır, o zaman o kişi için yeni bir devir başlayacaktır. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimini mümkün kılan şey nefsin kalbinin %80'den fazla nurla dolmasıdır. Bunun için kişinin birinci hamlesi zahit olmaktır. Kimdir zahit? Zahit, günün yarısından daha çok zikreden kişidir. Nefsinin kalbindeki nurlar bu sebeple %70'i aşan kişidir. Kişinin zahit olduğu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %61'e kadar çıkmıştır. Kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde olan %51 nura %10 daha eklemeyi başarmıştır ki züht makamının sahibi olsun ve günün yarısından daha fazla zikredebilsin. İşte o noktaya gelen kişi zahit olur. Zahit kimdir? Negatif zühtten bahsediyor Allah-u Teala Yusuf suresinde. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. 20. ayet-i kerime. Bu sebeple onu pek az bir bedele, birkaç dirheme sattılar, diyor. Yusuf'a karşı zahittiler, yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Yusuf'u değerli bulmuyorlardı ve başlarından zaten savmayı istiyorlardı. Öyleyse bu noktada bu kişi zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Ona değer vermiyor, zikre değer veriyor. Bu pozitif zühttür. Allah'ın emrettiği zühd, zahit olmak bu demektir. Bir lokma, bir hırkayla zahit olmak değil, Allah'ın zikri açısından zahit olmak,
zikri zikirsizliğe tercih etmek ve bu konuda mutlak galibiyete ulaşmak, her gün 12 saatten fazla zikretmek. Kim böyle bir zikrin sahibi olabilirse o kişi zahittir. Zahit olan kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşacaktır. Ve kişi zikrini daha çok arttırdığı zaman bu nurlar yavaş yavaş %80'e ulaşacak ve 80'i aştığı zaman %81 olduğu anda o kişi artık fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun diyordu Allah Teala. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ve men ahsenu dinen mimmen eslimu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücutları, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Fizik vücut nefsinin kalbinde hala %19 karanlıkların var olmasına rağmen henüz nefsin kalbi %100 nurlarda dolmamıştır. Kişi daimi zikre ulaşamamıştır. Ama günün çok büyük bir kısmında bütün gününü zikirle geçirmektedir. Gecenin de bir kısmında bu kişi zikir etmektedir ama daim zikre henüz ulaşamamıştır. Burası fizik vücudun teslimi noktasıdır. 25. basamakta kişi. Ve o kişi nefsindeki %19 afeti hiç kale almaz. Dikkate almaz. Onu sayıya saymaz. Ona aldırmaz. Nefsin afetleri varsın istemesinler. %19 afet. O kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte bunu başaran kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu noktada Allah Teala dilerse, hatta bundan evvelki noktada ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki geçen evrede ruhu Allah Teala'nın zatında yok oldu, kişi zahit oldu. Zahit olduktan sonra fizik vücudunu teslim etti. O süreç içerisinde Allah Teala olur ki kişinin kalp gözünü açar. Olur ki Allah Teala kişinin kalp kulağını açar. Olur ki ikisini birden açar. Allah'ın gösterdiği şeyleri kişi görmeye, Allah'ın söylediği şeyleri kişi işitmeye başlayabilir. Böyle bir noktada bu kişi hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Hikmet ehli olabilmesi için bu kişinin daimi zikre ulaşması gerekir. Ama böyle insanlara, yani daha daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözü açılmış olan veya kalp kulağı açılmış olan ya da ikisi birden açılmış olan insanlar var mıdır? Evet, Allah-u Teala'dan bunu bir hediye olarak alan insanlar her devirde mevcut olmuştur. Var olacaklardır, bunlara arif denir. Ama bunlar
nefslerini Allah'a henüz teslim etmemişlerdir. Onun için ulul-elbab standartlarına ulaşamamışlardır. Allah Teala ulul-elbab için diyor ki li ulul-elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul-elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul-elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Neden Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor? Çünkü istediği şey bizim uykudayken de zikretmemizdir. İşte bunun için yan üstü yatmamız son derece önemli. Yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayayacağız ve birazcık sağa sola oynatacağız ve kalbimizin atışlarını kulağımızda, sağ kulağımızda işitmeye çalışacağız. Ve ilk gece mutlaka buraya ulaşırız. Kulağımızda kalp atışlarımızı hissederiz. Hissettiğimiz zaman neticeye ulaştık demektir. İşte o zaman gece boyunca kalbimiz atacak. Eğer sağa dönerek uyumuşsak, gece boyunca kalbimiz attıkça kulağımız kalbimizin sesini işitecek. O zaman içimizdeki sesle zikre iştirak edeceğiz. Zikir bir cehri zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin sesle Allah'ın adını zikretmesi, zikrullah. Cehri zikrullah. İki, sessiz sesle söylemek. Ses çıkmıyor, ses tellerimizden geçen ve ses tellerimizin oluşturduğu ses çıkmıyor. Kişi ama sessiz sesiyle bunu söylüyor. Yani fısıltıyla. Bu da hafî zikirdir. Gizli zikir. Sessiz zikir. Ama bir üçüncü zikir var. Zikri kalbi. Kalp zikri. İşte o kalp zikri ne Allah Allah Allah diye sesle ne de sessiz sesle söylenmeyen, kalbin sesiyle söylenen, dilde kımıldamayacak, sesle çıkmayacak ama kalbin her çift atışında, çift eceyle kişi Allah kelimesini tekrar edecek. İşte bu ilahi kelimetullah'tır. Allah kelimesinin ila nihaye tekrarı. O noktadan itibaren kesilmeksizin tekrarı, kim bunu sağlayabilirse o daimi zikrin sahibi.

alınıyor ama ulu'l-elbab alamamıştır. İşte burası fizik vücudumuzun teslimi noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, onun ötesinde nefslerinizi de, onun ötesinde iradelerinizi de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırılmanızı ve bu büyük sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bir sözümüz daha var. Biz ne zaman bu sona ulaşır da Fatiha'yı okursak, Fatiha'da mutlaka Allah-u Teala bize bir esneme getiriyor. Bu esneme bir mecburiyettir bizim için. Her Fatiha okuyuşumuzda, her bitirişimizde ki Fatiha'da Allah Teala mutlaka bize esneme veriyor. Sebebi onca biliniyor. Biz sadece emirleri uygulamakla vaktiyle vazifelendirildik. Şimdi ise sadece onun yaptırdıklarını yapan hüviyetteyiz. Emirleri Allah'tan uygulamak başka şey. Doğrudan doğruya emrin onun tarafından yaptırılması, yani yapılması icap eden her şeyin onun tarafından yaptırılması başka şeydir. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa

Orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız, bilin ki Allah'ı da seviyorsanız. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız, Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah-u Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönen de aynı şey. Hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı, bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı. Her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek. Ve Allah Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi insanların mutluluğuna memur ederse onlar için yaşamaya başlarsınız.
O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi? O gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasretidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasletleridir. Ruhunuzun hasletleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır.
onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki, sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zülmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah, siz ve sevgi duyduğunuz kişi beraberdir. O kişi içinde siz, Allah ve kendisi beraberdir. Sevgi duyduğu sizsiniz, sevgi duyduğu Allah'tır. Sevgi varsa orada ruh vardır, ruh varsa Allah da vardır. Ruhunuz tamamen hasletlerden oluşur. Ne zaman ruhunuzla hareket ederseniz mutlaka derecat kazanırsınız, mutlaka mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakın yanlışlıklar başkalarının olsun. Bırakın nefret edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan, sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkül ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah-u Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret, 3 asıl, 3 zıt alem, karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Rab aleminde yaşayan cinler. Emr aleminde yaşayan ruhlar.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii. Neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin. Onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını tamamladılar. Severek yaşadılar, severek öldüler. Onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Öyleyse sevgi boyutları giderek büyümüştü. Kitabın bütününe iman ettikleri zaman, ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi, sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir, güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi, pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda
yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz o kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif söylemek. Hatayı yapmaya devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışlığın içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğüsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek? Kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlı, gurur atlı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister. Yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman biz de doğruyu biliyorsak bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını
temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir yanlışa ulaştırır. Kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız yatıyor mu? Yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak? Diyeceksiniz ki ona, bana böyle söylüyorsun. Muhakkak ki ben bunu hak ettim. Lütfen bana hatamı söyler misin ki Allah huzurunda senden af dileyeyim. Bunu söylediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o sizi kıracak sözü söyleyen, o davranışta bulunan kardeşimiz bunda devam etmez, edemez. Karşısındakinin samimi olduğunu ve karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. Nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniye sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek istiyorsunuz.
nezaketini göstermişsiniz. Bu onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse o hata konusunda af diliyorum. Bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine ben bu sözü hak ettim. Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel. İşte sevgili kardeşlerim, bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sulh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasleti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum. Bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek
kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki, ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem, hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu, bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse, bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi. Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır. Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi kılmaktır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kıyamet günü şeytan bunu başarmış olduğunu Allah-u Teala'ya haber verecek. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi diyor ki Allah Teala, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsini kendisine tabi kıldı. 73 fırkadan 72'sini iblis kendisine tabi kılacak. Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimiz olan Allah'a hürmetle, tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bizleri, bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran O, sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, O'nun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, O Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu
yaşadığımız devirde onun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, onun bayrağı altında, onun sevgisi altında, onun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek sadece nur saçmak. Herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti, sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle
kolay bir şey değildir. Öyleyse burada dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o imanın sahibi idi ki Allah ayı ikiye ayıracaktır. Resulünün bu imana sahip olduğunu görüyor Allah-u Teala. İşte o iman müessesesi ve onun üzerine Allah-u Teala ayı ikiye ayırıyor. Sonra mı? Sonra o insanların hiçbirisi tabi olmuyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Sevgili kardeşlerim, siz şimdi düşünebilir misiniz? Bulunduğunuz yerden Allah-u Teala sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz. Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilseniz ki Allah-u Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah-u Teala'nın zatına Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah-u Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum. Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki, enne kullanmış Allah Teala, muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi, Allah Teala'nın hepinizi o istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan kavramlar. Bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakimdir. Öyleyse asıl konumuz sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir kitap çıkardık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hidayetle alakalı ayetleri o kitaba aldık ve Kur'an-ı Kerim Türkiye'de 22 tane bizim dışımızda basılmış ve satışa çıkarılmış. Hepsini aldık. Hepsinde hidayet mefhumlarının ne kadar çığırından çıkarılarak ne kadar yanlış bir dizayn içerisine dönüştürüldüğünü sizlere ispat ettik. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde nadiren doğruları yer almış. Fakat genel çerçeve içerisinde hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişler. Şimdi konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kavramı da aynı şekilde değerlendirilmiş. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse ülkemizdeki 22 tane Kur'an-ı Kerim

Nereye götürdüğü konusundaki sualimize bugüne kadar kimse cevap veremedi. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten sırat yol demek. Bir yoldur. Ama istikamet üzere olan müstakim, istikamet üzere olan demek. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan bir yoldur. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. Eğer istikamet üzere ise nereye istikamet üzere? Bu sualin cevabı 22 tane Kur'an-ı Kerim halinde yok sevgili kardeşlerim. Ama yok diye onları suçlamaya hakkımız var mı? Yok diye ona da hakkımız yok diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sebeple sözlerimiz başkalarını zem etmek, Kur'an-ı Kerim mealcilerini zem etmek istikametinde alınmamalı. Biz onların bu konuda ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerine kesin olarak inanıyoruz. Ama ellerindeki daha evvelki nesillerden intikal etmiş olan bütün eserler, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bugüne ulaştırdıkları bilgiler, sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim konusunda doğru yol tabirini kullanarak oluşmuş. Yani asırların birikimi. En az 13 asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Ve de bu isim verilmiş, aslı aranmamış. Ve de bu isim bugüne kadar gelmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer siz İlahiyat Fakültesinde okusaydınız, İlahiyat Fakültesinde de size bu öğretilseydi, bir kitap yazdığınız zaman ne yazabilirdiniz? Sadece bunu yazabilirdiniz. Onun için bu konudaki Kur'an-ı Kerimlerdeki yazılan kavram açıklamaları o bilgilerin ışığı altında hazırlandığı cihetle sırat-ı müstakimi istikamet üzere olan yol olarak değil, doğru yol olarak almışlar. Bunu alırken de emin olarak almışlar. Çünkü asırlardan beri gelen bir inanç bu. Sevgili kardeşlerim, herhalde 25-30 sene oluyor. İzmir'de Karşıyaka müftüsüyle konuşuyoruz. Bu sırat-ı müstakim nedir sualimize? Doğru yoldur diye cevap verdi. Biz de ona dedik ki bak, sırat-ı müstakimin doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesini o kardeşimize gösterdik. Karşıyaka müftüsüydü. Ve de açık bir şekilde Allah Teala şöyle söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır demeden evvel Allah Teala buyuruyor ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi şifreleri çözelim. Rahmet ve fazlının içine koyar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu konunun ancak zikirle gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü sadece Allah'ın

0: isminin ard arda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilmesidir ki Allah'ın katından rahmetle Faz ve rahmetle Salavat isminde iki tane, iki grup nur indirir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Aynı zamanda aydınlatıcıdır. Fazıl nurları kalbe gelip iman kelimesinin etrafında yerleşen grubu temsil eder. Salavat nurları da onun yardımcıları. Rahmetle Faz, Fazlı getiren rahmetle birlikte Fazıl gelir. Rahmetle Salavat da gene rahmetle birlikte Salavat nuru gelir. Allah'ın katından gelir, göğüse gelir. Allah göğsünden kalbine o kişinin yol açmıştır. Göğsünü yarmıştır, göğsünden kalbine yol açmıştır. O kişiyi kendisine ulaştırmak için. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lilislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir yol açar. Onlar Allah'a teslim olsunlar diye. İslam için açar, teslim için açar. Çünkü o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmelidir ki o kişi Allah'a ruhunu teslim edebilsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor, kişi zikir yapıyor, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru ulaşıyor. İşte bu ruhun o kişinin vücudundan ayrıldığından itibaren ulaştığı yer evvela sebildir. Bu sebil o kişinin ruhunu ana dergaha taşır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahından Allah'a kadar uzanan bir sırat-ı müstakimin ikinci ayağı var. Bunun adı tarık-ı müstakim. Birinci sebil sırat-ı müstakimin birinci kısmıdır, yatay sebildir. İkincisi ana dergâhtan devrin imamın dergahından Allah'a kadar uzanan yedi tane gök katını aşan tarık-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ve lekad halakna fevkakum sab'a andolsun ki biz diyor Allah Teala üzerinize yedi tane tarik halk ettik. Yedi tane tarik yarattık. Üzerinize yani gök katlarını oluşturan yedi tane tarik. İşte bu tarik-ı müstakimdir. Tarik-ı müstakimin ikinci ayağı olan affedersiniz, sırat-ı müstakimin ikincisi olan, ikinci sırat-ı müstakim olan Kur'an-ı Kerim'de de tarik-ı müstakim adıyla geçen yedi tane gök katını aşan yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim birinci sebille o kişinin ruhunu sırat-ı müstakimin birinci sebili o kişinin ruhunu o kişinin vücudundan çıktıktan sonra ana dergaha ulaştıran yolun adıdır. Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahındaki altın kapıdan çıkışla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları aşılarak o ruhun Allah'a ulaşmasını diğer ruhlarla beraber Allah'a kadar ulaşmasını temin eden yol tarık-ı müstakim adını alıyor. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağı. Sonra bu ayak yedinci gök katına kadar çıkıyor. Yedinci gök katı soldan sağa yedi tane alem geçilerek Sidretül Müntaha'ya ulaşılır. Bu sırat-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Birinci sebil yataydır. İkinci sebil dikeydir. Üçüncü sebil yataydır. Sırat-ı müstakimin üçüncü ayağı. Ve Sidret-ül Müntaha'dan Allah'a kadar dikey bir çıkışta yükselen yeni bir sevil, dördüncü sevil, Sırat-ı müstakimin dördüncü ayağı Allah'a ulaştırıyor. İşte bu dört tane Sırat-ı müstakim, Sırat-ı müstakimin dört sevili, iki yata, iki dikey sevil, bunların toplamı Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru istikametlenmiş yoldur. Hadi gelin sizinle beraber Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Hamd, bu alemin ötesindeki Allah'ın bütün nimetleri içindir. Ve nimetler oradan gelirler. Onun için bu alemin, bizim zahir alemin dışından gelirler. Rahmet nuru da rahmet bir Allah-u Teala'nın rahmetidir. Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Fazıl nuru da, salavat nuru da hepsi Allah'ın nimetleridir. O nimetleri bize Allah-u Teala gönderiyor ve bizim alemimizin dışından. O zaman Fatiha suresinde Allah-u Teala bundan bahsettiği cihetle alemlerin Rabbine hamdolsun diye başlatmış bize. Bu bizim Allah-u Teala'ya müracaatımız. Allah'ın alemlerin Rabbine hamd ederiz diye başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve konumuz Rahman, Rahim esması ile alakalı. Devam ediyor Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği günün adıdır. Orada ruh vücuttan ayrılır ve ilk orada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve o mürşidin dergahına ulaşır. Bu ilk sevildir. El öpmeyle gerçekleşen sevil ilk sevildir. Kişi zikre başlar. Bu sevil devrin imamın dergahına ulaşır ve birinci sevil tamamlanır. Ruh vücuttan, tabiyetten sonra ayrılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim diyor. Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Mürşide ulaşıp tabi olduğumuz günün sahibi. Din günü için kıyamet günü diyenler de var. O da geçerlidir. Din günü için Allah'ın kainatı yarattığı gün diyenler var. O da mümkündür. Ama konumuz Sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Bu nâbudu'yu biz sana ibadet ederiz diye tercüme edenler var. Büyük bir hatadır. Ama öyle görmüşler, kendilerine öyle iletilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Liyabudun, abd olsunlar diye yarattık diyor. E bir insanın Allah'a kul olduğu noktaya bakıyoruz. Zümer 17. Allah Teala diyor ki vellezine işten muttaqute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar tağuta kuluydular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. Ve de Allah-u Teala'nın istediği şey de budur. İlk kulluk. Yalnız sana kul oluruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane istemek, Allah'tan mürşidi istemektir. Mürşide ulaşıp tabiiyet gerçekleşmeden hiç kimsenin ruhu fizik bedenini terk edemez sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmaksa üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse bu noktada Allah-u Teala'nın mürşidi bize sağlık vermesinden sonra biz istiyoruz Allah-u Teala'dan İyyâke na'budu ve yalnız senden, yalnız sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istihane isteriz. Bu istihanenin ne olduğuna bakalım beraberce. Allah-u Teala Enam suresinin 45 ve 46. ayetlerine Enam suresi değil, Bakara suresi. Diyor ki vestainu bis sabr ve salatu inna lekebiretun illa alel hashiin ellezine yazunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimlere? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere hiçbir zaman Allah Teala bir mürşit göstermez. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem de dilemekle kalmayıp Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracaklarından emin olanlar. Ve diyor Allah Teala onları tarif ediyor huşu sahiplerini. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Onlar Allah'a ruhlarını milaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, Allah'ın zatını ulaştıracaklarına, ulaştıracaklarından, ilka edeceklerinden kesin şekilde emindirler diyor. Ondan sonra bir de rücu kelimesini kullanmış Allah Teala. Bunun manası ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaştırılacakları, ulaştırılacağından da emindirler oluyor. Öyleyse istihane, Allah'tan istenen istihane, buradaki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden öğrenmek isteriz, hacet namazını kılarız ve isteriz. Devam ediyor Allah Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. İhdina sıratel müstakim diyor Allah Teala. Senden istihane isteriz dedikten sonra niçin istihane istiyoruz? Bizi, bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırasın diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Kimler var? Arşı tutan melekler var. Nerede ihsanla mürşidine ulaşmış biri varsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, bunun üzerine Allah Teala onun kalp gözünü, kalp kulağını, birinci etapta dünyaya bakacak olan kalp gözünü, kalp kulağını açmış. Bu insan huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikerek ve mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. İşte Allah Teala diyor ki kim mürşidine ihsanla tabi olursa onun kalbine imanı yazarız ve başının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte başının üzerinden gönderilen ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden, Allah'ın katından, Allah'ın emrinden devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhuna der ki, Allah'ın emrinden geliyorum ve Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ediyorum sana ki, senin Allah'a mülaki olma günün gelmiştir. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. İşte bu Allah'a geri dönecek olan ruh, o kişinin vücudundaki ruhtur ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün, o kişinin ruhu da ana dergaha mutlaka ulaştırılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Onu bütün zünvani ilimlerden koruyan bir kalkan olur. Fatiha suresinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Allah Teala devrin imamı olan Resul'ün bir nimet olduğunu söylüyor. Böylece sırat-ı müstakim sadece başların üzerine nimet verilenlerin ruhunun ulaşabileceği bir yoldur ifadesi kesinleşiyor. Çünkü böyle bir işlem Nebe 38'e göre mürşitle mürit ilişkisidir. Arşı tutan melekler oradadır. Devrin imamı oradadır. Sadece ihsanla olan tabiyetlerde oradadırlar. Yani bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde Allah-u Teala 12 tane ihsan verir. O ihsanlarla beraber kişi mürşidine ulaşır. Bu noktada o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. İşte bir sonraki ayet-i kerime Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün diyor, mürşidine yapılan bu tövbe günü hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu tutar. Seçer, ittihaz eder, yol ittihaz eder ve Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı diyor ona meab olur, sığınak olur. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi, vallahi indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim önce zemin katta ana dergaha ulaşmayı ifade eder. Sonra göğün 7 katını aşar, 7. gök katına ulaştırır kişiyi. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. Ümmül Kitap geçilir, Kudret Denizi geçilir, Makam-ı Mahmud geçilir, Divan-ı Salih'in geçilir ve zikir hücrelerine ulaşılır. Zikir tamamlandıktan sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşılır. O noktadan itibaren de dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Sadece başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olan insanların yoludur sırat-ı müstakim. Gayril magdubi aleyhim. Dalalette olanların yolu değildir diyor Allah Teala. Kimler dalalettedir? Bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakime ulaşıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Sonuçlandırıyoruz konumuzu. Sırat-ı müstakim doğru yol tabiriyle ifade edilemeyecek olan çok özel bir yoldur. Asıl manası Allah'a yönelmiş olan, Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hiç suresinin 23. ayet-i kerimesindeki ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimi sırat-ı ileyye müstakim diye anlatıyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse doğru yol tabiri bir şey anlatamaz hiç kimseye. Sevgili kardeşlerim ve de bu kavram kargaşası bugüne kadar devam etmiştir ama bundan sonra devam etmeyecektir. Hidayetin muhtevasında sırat-ı müstakim kavramı son derece önemli bir yer alır ve hidayet ancak sırat-ı müstakimle mümkündür. Sırat-ı müstakimde doğru yol tabiriyle anlatamayacak kadar, anlatılamayacak kadar önemli bir yoldur. Doğru yol tabiri bir hedef göstermediği için muğlak bir mefhumdur. Ama sırat-ı müstakim eğer Allah'a ulaştıran yol diye vasıflandırılırsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle tam bir uyum sağlanmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği Allah-u Teala inşallah burada tamamladı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresi için insanlarla ilgisini var, belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgilenemez, onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgilenemez, onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse, o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırın yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hastası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alimlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz?
Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halkedileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman, artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve

nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaat olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir.

Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve ümmül kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kâfirler yakında bilecekler. Ve kâfirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kâfidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kâfirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi. Semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler.
Siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içerilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi. Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O, her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah, insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki, onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah
dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullahla devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir. Ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri, dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.
Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Saturn.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Bakara suresinin 6. ve 7. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim ve enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim gışaveh ve lehum azabun azim. Allah Teala Bakara 6'da diyor ki innellezine, muhakkak ki onlar keferu, kafirdirler. Sevâün eşittir aleyhim, onların üzerine. Enzertühüm. İkaz etsen de lem tünzürhüm. İkaz etmesen de la yuminun, onlar mümin olmazlar. Bakara 7. Bir sonraki ayet-i kerime. Hatemallahu, Allah mühürledi. Hatem, hem hitam bulmak anlamına geliyor, hem de mühürlemek. Hitam kelimesi de, hatem kelimesi de üç ana harften oluşuyor. Birisinde hı var, birisinde he. T ile mim aynı kelime, aynı harf. Hatemallahu, Allah'a, Allah mühürlemiştir. Ala üzerine, kulübüyüm, onların kalpleri üzerine Allah mühürlemiştir. Kalplerinin üzerine. Kalplerinin üzerine Allah-u Teala mühür vurmuştur. Ve ala semihim, ve onların semi hastalarının, görme hastalarının üzerine. Affedersiniz, semi işitmek demek. Basar görmek. Ve sonra o geliyor. Ala semihimden sonra ve ala efsarihim, ve onların basar etme, görme hastalarının üzerine. Gışavet isimli perde çekti. Onların basar hastalarının üzerine Gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum azabin azim. Ve onlar için azim bir azap söz konusudur. Azim bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Onlar muhakkak ki kafirdirler. Kafir olmak, Allah'a inanmamak istikametinde bir mana taşıyor. Ama burada söz konusu olan onların mümin olmak konusunu işitmemeleri. Allah-u Teala kendilerine tebliğ yapıldığı halde Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen, yani kurtuluşa ulaşacak olan bir mümin ol tarifine uymayan insanlar söz konusu. Ne demek istiyoruz? Bir insan Allah'a inanırsa o mümindir. Allah'a inanan herkes mümindir. Birçok Allah'ın hakikatlerini bilmeyen insan zanneder ki insan Allah'a inanmışsa, mümin olmuşsa bir süre cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkacak, mutlaka cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, evvela cehenneme giren bir insanın cehennemde yanmak üzere cehennemi hak eden bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 43 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca cehenneme giren bir insanın oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir ayet-i kerimeyi bize gösteremedi. Çünkü yok. Bildiğiniz gibi 19 ciltlik bir Kur'an tefsirimiz var. 5800 küsur sayfa. Ve her ayeti A'dan Z'ye kadar, iciğine kadar inceledik. Ve hepsinin hangi anlamlara geldiğinin lafzının ötesindeki ruhunu hep Allah'tan sorarak yürüdük. O Kur'an-ı Kerim tefsirinde. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de iki tür mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onların Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. O kâfirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor Allah-u Teala. Allah'a inanmaları kıyamet günü o kâfirlere fayda vermedi diyor. Allah'a inanmışlar adamlar ama Allah-u Teala onları mümin demiyor. Kâfir diyor. O kâfirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. Lügat manasına baktığımız zaman mümin iman eden demek. İman etmişler, Allah'a inanıyorlar ama Allah Teala onlar için mümin kelimesini kullanmıyor. Allah'a inanıyorlar ama kafir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kuru kuruya iman etmek, Allah vardır demek bir insanı cehennemden kurtarmaz. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'a inanıyor. Ama bu onların cehennemden kurtulması için bir sebep teşkil edemez. Allah'a inanmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir dileğine bağlıdır. Allah'a inanan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulurlar, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Bu insanlar mutlaka Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılacaklardır. Tabiyetlerini gerçekleştireceklerdir. O zaman bu insanlar ikinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra da Allah Teala onları 7 tane gök katından aşırıp onların ruhlarını 7. katta 7 tane alemden geçirip Sitret-i Münteha'ya ulaştırır ve Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla o ruhların Allah'ın zatına ulaşmaları, Allah'ın zatında yok olmaları söz konusudur. Nereden gelmişlerdi? Allah'tan gelmişlerdi. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha söyleyelim. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın kafirdirler, onlar mümin olmazlar dediği kişiler Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanan fakat Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar.

İşte Allah-u Teala'nın kafirdirler dediği insanlar. Onlardan bir kısmı Allah'a inanıyorlar ama gene kafirler. Mümin olabilmeleri için, aslı ifadesiyle hak mümin olabilmeleri için mutlaka Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeleri gerekiyor. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse o hak mümin olamaz. Allah'a inanabilir. Allah'a inanıyoruz diye Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmesi mümkün değildir. Takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İfade gayet açık. Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala münip olanları, bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor.

Allah Teala münip olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. İşte Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, ona ulaşmayı dileyen yani münip olanlardır. Onların dışındakilere hayır diyor Allah Teala. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah delalette olanları bırakır. Herkes delaletleri başlamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Gayet normal. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dilemediği sürece, bunu bilmediği sürece dileyemez. Dilemediği sürece de dalalettedir. Hazreti Musa için de aynı şey söz konusu. Sen bir cinayet işledin dedikleri zaman evet ben o cinayeti işledim diyor. Ama o zaman ben dalaletteydim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kafir olmanın standartlarına baktığımız zaman kişi Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse o cehenneme gidecek olan bir mümindir. Onun bir kafirden farkı yoktur. Allah-u Teala'nın söylediği o kafirlere kıyamet günü Allah'a olan imanları fayda vermedi diyor. Onlar Allah'a iman ediyorlar ama imanları onlara fayda sağlamıyor sevgili kardeşlerim. Onları cehennemden kurtarmıyor. Allah Teala işte böyle olan kafirlerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. İnnellezîne muhakkak ki onlar keferu kafirdirler. İşte bu kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler. Allah Teala böyle bir dilek olsa onları küfürden nura ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir bunlar. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir. İkaz edin. Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gidecektir cehennem. Senin gideceğin yer cehennemdir. Cehenneme gitmek istemiyorsan mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemen lazım, dilemelisin diyenlere bu insanlar negatif istikamette bakıyorlar. Onların söylediklerini dikkate almıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman kıyamet günü onlar kafirler olarak geçiyor. O kafirlere kıyamet günü imanları fayda vermedi. İman etmiş, iman ettiğine göre mümin. Ama bu mümin hak mümin değil. Bir, Allah'a inanan kişi var ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O da mümindir. Bir, Allah'a inanan mümin var ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da mümindir. Ama ikincisi, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişi hak mümindir. Çünkü hakka ulaşmanın üzerine farz olduğunun idrakinde olan birisidir o ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Peki o kafir olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Onları ikaz etsen de, neyle ikaz etsen de Allah'a ulaşmayı dile. Yoksa Allah'a olan imanın seni kurtaramaz, gideceğin yer cehennemdir tarzında bir ikaz edilmiş onlara. Ama buna rağmen hiç değişmemişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Gene biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Cehennemde biraz yandıktan sonra cennete gideceğiz. İnancının sahipleri olarak görünüyor insanlar. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Buradaki mümin olmaları Allah'a ulaşmayı dileyen
bir mümin olmazlar.

Allah Teala Furkan 29'da diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Bir kişi Allah'a inanır, mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeden hak mümin olamaz. O kişi sadece mümindir. Onun hak mümin olabilmesi mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Kendisine Allah Teala'nın bir ruh verdiğini, o ruhu Allah'a geri döndürmesinin üzerine defaatle farz kılındığını biliyor kişi. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı diler. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve böylece Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yani sen takva sahibi değilsin. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. Şirkte kalma. Şirkte kalanların hepsi cehenneme gidecektir. Şimdi şirkin mahiyetine bakıyoruz. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bunlar gizli şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için takva sahibi olamamış ve şirkte kalmışlar. Son derece açık ifade. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyebilenler takva sahibi olurlar. Bir kişinin mümin olması, eğer o kişi takva sahibi değilse onu cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişse henüz takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Dilediği güne kadar da o kişi gizli şirktedir. Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Müminler cennete girer ama cennete girenler iki çeşit müminden hak mümin olanlardır. Hak mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de bu iki ayet-i kerimeye göre şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar şirktedirler, gizli şirktedirler. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam benim ümmetim için putlara tapmalarından, açık şirkten korkmuyorum. Benim korktuğum gizli şirktir diyor. O kişiler böylece Allah'a inandıkları halde hak mümin olmazlar, olamazlar. Mümin Allah'a inanan demek ama hak mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinde de Allah Teala onlar mümin olmazlar demekle onların hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hak mümin olmayacaklarını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı nasıl olacak? Nasıl olmuş? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Sizde bir ruh var. O Allah'ın ruhu. Onu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz lazım. Eğer dilemezseniz mümin olamazsınız. Allah'a inanırsınız.
Bu lügat manası itibariyle mümin olmanızdır. Ama gerçek anlamda mümin olamazsınız. Yani cehennemden kurtulan bir mümin olamazsınız. Bir başka ifadeyle hak mümin olamazsınız. Bakara suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi Hatemallahu ala kulubihim diyor. Allah onların kalpleri üzerine bir perde, bir mühür vurdu. Hatem, mühür. Allah mühür vurdu diyor. Ala üzerine kulubihim, onların kalplerinin üzerine mühür vurdu. Ve ala sem'ihim ve ala ve üzerine ve ala ve üzerine sem'ihim, onların görme hassasının üzerine gışavet, gışavet isimli bir perde çekti. Gışavet, gözleri Allah'ın çektiği perdenin adı, gözlerinin üzerine. Basar hassasını, görme hassalarının üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Ve lehum, ve onlar için vardır azabün, azap azim, azim bir azap söz konusudur. Öyleyse üç tane unsur: görme, işitme ve idrak etme. Görme hassasının uzvu gözdür. İşitme hassasının uzvu kulaktır. İdrak etme hassasının uzvu kalptir. İşte Allah Teala bu ayeti kerimede, Bakara 7'de kalplerinin üzerine mühürledi diyor. Kalp geçiyor. İşitme hassasının, buradaki kalp uzuv olan kalp değil. Buradaki kalp kelimesi kalbin idrak etme hassasını ifade ediyor. Çünkü ondan sonra gelen ve ala semihim, onların semi isimli işitme hassasının, Allah Teala kalbi uzuv olarak kullandığı zaman kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin idrak etme hassasını kullandığı zaman gene kalp kelimesini idrak etme istikametinde kullanıyor. İşitme hassası, idrak etme hassası ve görme hassası. Görme, işitme, idrak etme. Ve ala efsarihim, onların basar hastaların üzerine, görme hastaların üzerine basar etmek, görmek demek. Onların üzerine gışavet isimli bir perde çekti. Öyleyse kalpleri mühürlüyor. İşitme hassasını, kulakları değil, işitme hassasını mühürlüyor ve gözlerin görme hassasının üzerine perde çekiyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı bilemeyenler.
dilemediği sürece, böyle bir dileğin sahibi olmadığı sürece, o kişinin görme hastalarının üzerinde, işitme hastalarının üzerinde ve idrak etme hastalarının üzerinde engeller var. Burada Allah Teala hatem kelimesini, mühür kelimesini kullanıyor. Onların idrak etme hastalarının ve işitme hastalarının üzerine Allah Teala mühür vurduğunu söylüyor. Hem işitme hastasının üzerine bu mühür vuruyor, hem de idrak etme hastasının üzerine mühür vuruyor. İkisi de hassa. Ve görme hastasının, gözlerin görme hastasının üzerine de Allah Teala perde çekiyor. Nedir bir perde? Ne tür bir engel? Bu perdeler ve engeller irşat makamıyla o kişinin arasına Allah'ın koyduğu engellerdir. O kişi irşat makamını gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemez. İrşat makamı onun için herhangi bir insandır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir istikamette insanların bu muhteva içerisinde varabildikleri yer onların hidayete eremediği bir noktadır. Onların kalplerini Allah-u Teala, kulaklarını ve gözlerini değil, bu ayet-i kerimede görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellediğini ifade ediyor.

Ama eğer bu kişi Allah'ın Resulü'yle kavga etmiş olsaydı, onunla anlaşmazlığı oluşturan bir yanlışın içine girseydi, o zaman Allah-u Teala'nın cephesinden onların doğrudan doğruya görme hastasının üzerine engel koyacaktı. Gözlerine engel koyacaktı, kulaklarına engel koyacaktı ve kalbine engel koyacaktı. Resulün söylediklerini reddeden bunu açıkça gerçekleştirirken Resul'le kavga edecek seviyeye gelen, tartışan, karşı çıkan insanlar için uzuvların örtülmesi söz konusudur. Gözleri üzerine engel koyuyor Allah-u Teala onların.

Orada görme, işitme ve idrak etme hastalarının değil, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. O uzuvların üzerine engel koymasının arkasında ayet-i kerimelere baktığımız zaman Resul'le bir tartışmanın mevcut olduğunu, direkt olarak kişinin Resul'e karşı çıktığını, belki ona yaralayıcı sözler söylediğini oradan idrak ediyoruz. Böyle bir durumda o kişinin gözlerine,

Bu engellerin muhtevası var. Bir insanın uzvu gözdür. Gözün görmesi, gözün görme hastasıdır. İnsanların işitme uzvu kulaktır. İşitme kulağın hassasıdır. Kalp idrak etme merkezidir. Kalp de bir uzuvdur. Göz uzuvdur, kulak uzuvdur, kalp de uzuvdur. Ama görme kalbin hassasıdır. Ya affedersiniz gözlerin hassasıdır. İşitme kulakların hassasıdır. İdrak kalplerin hassasıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin bu 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde hastalardan bahsediyor. İsra Suresi'nin 42. ayet-i kerimesinde ise uzuvlardan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzuvlardan da bahsetse, hastalardan da bahsetse, insan için görebilmesi, işitebilmesi ve idrak edebilmesi söz konusudur. Bunlar elbette gözlere işitmek için, görmek için, kulaklara işitmek için ve kalbe idrak etmek için kişinin her zaman ihtiyacı vardır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya baktığımızda o kişi için ister uzuvlar üzerine Allah Teala engel koysun, ister hastalar üzerine engel koysun, o kişi göremez, işitemez ve idrak edemez. Bir insan normal şartlarda kendisine yapılan tebliğe karşılık vermeden onu kabul etmeyebilir. O zaman onun hastalığı üzerine engel konulur. Ama eğer bu kişi itiraz ederse onun uzuvları üzerine engel konulur. Bu itiraz bir kavgaya ulaşırsa Resul'e kişi resmen karşı çıkarsa o zaman onun hem uzuvlarına hem hastalarına engel konulur. Bu dizayn insanlık tarihi boyunca böyle devam etmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Allah'ın Resulleri her zaman Allah'tan aldıkları ilmi bütün insanları uyarmak istikametinde kullanacaklardır. O ilme dayalı olarak konuşacaklardır. Bu devrede de bu ilmi Allah'tan alan biz konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bizi dinledikten sonra din alimlerini dinlediğiniz zaman aradaki farkı anlamanız için bu söylediklerimizi idrak etmeniz lazım. Onlar bilmiyorlar. Çünkü ilmi Kur'an'dan almadılar. Onlara Allah öğretmedi. Onlar kendi öğretmenlerinden aldılar. Profesörlerinden, doçentlerinden aldılar ilmi. Onlar da alimlerin bugüne kadar yazdığı kitaplardan aldılar. O ilim hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İşte gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Sonra da ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. 14. basamakta

Bu kişi mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. İkinci kat cenneti ifade eder. Vücudundan ayrılan ruhu kendisiyle beraber yola çıkanlarla birlikte Allah'a doğru seyri sökesimli yolculuğunu tamamlayacaktır. Devrin imamının nezaretinde. Ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dileme. Üç kat cennet, üçüncü katı da dahil olmak üzere cennet. Ve dünya mutluluğunun nefsinin kalbi o kişinin %51 nurla dolacağı için %51'i. Dünya mutluluğunun %51'i cennet saadetinin üçüncü kat cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka onların ereceği bir nimet olarak takdim edilir. Ve kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığını görecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunda %51'ini yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ın 7 nimeti. 7 nimet 7 ihsandan sonra gelir. 7 ihsan bizi 14. basamağa kadar ulaştırır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır. 13. basamakta 12 tane ihsan tamamlanmıştır ve kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan sonra Allah Teala ona furkanlar vermiştir. Bu furkanlar neticesinde kişi gören, işiten, bilen bir insan olmuştur. Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Kişi zikir yaptığı zaman kalbine %2, kalbine nurlar girmeye başlamıştır. Bu giren nurlardan rahmet nurları nefsin kalbinde %2 oranında yerleştiği zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Ve bu huşuya ulaştıktan sonra Allah Teala o kişi huşu sahibi olduğu cihetle hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstermiştir. Kişi mürşidine ulaşmıştır. Bu noktada kişi 12. ihsanı da almıştır. Allah ona mürşidini gösterdiği zaman 12. ihsan alınmıştır. Mürşide gitmek için hazır hale gelmiştir. Kişi mürşidine ulaştı. Basamaklardan neredeyiz? On dördüncü basamaktayız. Bu tabiyet o kişiye tam 7 tane nimet kazandırır. Çünkü bu kişinin tabiyeti 12 tane ihsanla tabiyettir. Yani bir başka adıyla 12 kelimesi kullanılmadan ihsanla tabiyettir. İki türlü tabiyet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine tabiyeti mutlaka Allah'ın gösterdiği mürşide kişinin ulaşmasını ifade eder. Veya kişi Allah'a ulaşmayı falan dilememiştir. Ona demişlerdir ki git bir mürşit bul kendine. Mürşide ulaşmayan cennete giremez. O da gitmiştir kendisine. Bir mürşit bulmuştur, tabi olmuştur. Ama aslında tabiyeti geçersizdir. Tabiyeti ihsanla tabiyet olmadığı için ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse mürşide tabi olmadan cennete girilebilir mi? Girilebilir sevgili kardeşlerim. Cennete girmenin ilk adımı mürşide tabiyet değildir. O ikinci adımdır. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi küfürden, şirkten, cehennemden, tağutun kulu olmaktan, şeytanın dostu olmaktan, hüsranda olmaktan, dalalette olmaktan kurtulur ve hidayet üzere olur ve de takva sahibi olur. Ve bütün amelleri onun için geçerli olur ve bütün günahları örtülür. Mutlak olarak cennete girmek için
hazır hale gelir. Bu kişi her şeyden evvel kafir olmaktan kurtulmuş, mümin olmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu kişi 14. basama ulaştığında ona mürşidi gösterilmiştir Allah Teala tarafından. Unutmayın. Allah Teala diyor ki Arallahu kastü sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Kastedilmesi. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha bu gözlerle görünmeyen yollar vardır. Bunlar ruhların yollarıdır. Doğru bir çizgi çizerseniz eğer, yeryüzünün sathına paralel bir yol söz konusudur. Bu yol o kişiyi devrin imamının dergahına ulaştırır. O kişinin ruhunu. Nereden? Hangi mürşidi Allah-u Teala'nı göstermişse ve o kişi hangi mürşide tabi olmuşsa o dergahtan ana dergaha kadar ulaşan yol daima birinci sebildir. Ve sebillerin yani mürşitlerin tayini ve tespiti kastedilmesi Allah'a aittir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan isteyiniz manası var. İsteğimizin Allah'tan olacağına dair işaret de Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala Bakara 45 ve 46'da buyuruyor ki Mesta'inu bis sabri ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla istaneyi isteyin. Hacet namazıyla istendiği cihetle namaza da geçiyor ama bu namaz hacet namazı. Allah'tan istenecek. Kesin. Zaten istanenin sadece Allah'tan isteneceği Bakara suresinin 6. 5. ayet-i kerimesinde net olarak affedersiniz. Bakara değil. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde açıkça belirtilmiş. Başka bir alternatif yok. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istaneyi isteriz diyor mürşidimize. Sadece senden isteriz. Niçin? İhtina sırat-ı müstakim. Bu bize göstereceğin mürşidimize tabi olarak ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın da bizi sırat-ı müstakimine ruhumuzu ulaştırır diye. Sırat-ı lezzine enamte aleyhim. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl magdubi aleyhim, üzerlerine gadaf duyulanların yolu değildir. Ve dalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bir muhteva çıkıyor karşınıza. Mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın bir farz hükmünü gerçekleştiriyorsunuz. Mürşide ulaşmak farzdır. Ama cennet mürşide ulaştığınız noktada başlamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Dediğim gibi küfürden kurtuluş, cehennemden kurtuluş, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluş, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. 14. basamakta mürşidinize Allah sizi ulaştırır. Ve Allah'tan mürşidinizi sorarsınız hacet namazıyla. Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir ama huşu sahipleri hariç, huşu sahiplerine için güç bir iş değildir. Yani Allah Teala huşu sahiplerine
mutlaka mürşitlerini gösterir. Huşu sahibinin özelliğini veriyor. Onlar اَلَّذ۪ينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve Allah'a ruhları rücu edecektir. Yani ölümden sonra tekrar ruhları Allah'ın zatına geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan bir kişi bu noktadadır. Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır ve o ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide, o mürşide sevgi karşı sevgi dolu olarak, çünkü Allah Teala mürşidi mutlaka sevdirir kişiye, mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu tövbe yapılırsa ne olur? Bu tövbe yapılırsa kişi 7 tane nimet alır. 1. Kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. 3. Devrin imamının ruhunun o vücutta bulunan ruha emri gereğince senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön, bu görev artık bizim üzerimizde, bu vücuda, bu vücudun üzerinde biz, içinde değil ama üzerinde biz bulunacağız şeklinde bir emirle o kişinin ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 3. nimet. Tekrar edelim. 1. nimet, kalbin içine iman yazılması. 2. nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. 3. nimet, ruhun devrin imamından aldığı emir gereğince Allah'a doğru yola çıkması. 4. nimet, nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Yani Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurlarından fazıların kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesine yapışarak kalbi işgal etmeye başlaması, kalpte o güne kadar sadece %100 Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik eden, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği fiillerin de hepsini işlemek isteyen, %100 afetlerle doludur nefsin kalbi. Fazıllar gelip yerleşmeye başlayınca o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir işgal başlar. Yani ilahi işgal. Allah'ın oradaki manevi nurları kalbin içine girerler ve kalbi işgal ederler. Karanlıkların nurlarla işgal edilerek yok edilmesi. Böylece nefs tezkiyeye başlar. Bu olay, bu 4. nimettir. Demek ki kalbin içine iman yazılması, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, başlangıçtaki 3 nimetti. 4.'sü nefs tezkiyesinin başlaması. Ruh ve nefs böylece nasiplerini aldılar tabiyetten. Fizik vücuda geliyoruz. Fizik vücut, nefsin kalbindeki afetler azalmaya başladığı için afetlerle yapacağı mücadelesinde daha güçlü. 5 oldu. İrade, afetlerin azalması sebebiyle o da afetlere karşı yapacağı mücadelede o da daha güçlü. Böylece 6.
faktör oluşuyor. Yedincisi de o kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin iki ayrı açıdan artışı. Bir, her saniye kazandığı derecat bir dereceden 100 derece, bir derecelik bir kazancına, o güne kadar Allah Teala kiramen katip meleklerine 10 katını yazdırıyordu. Bir dereceye karşılık 10 derece kazanıyordu. Bu noktada 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu birinci gök katına ulaşıncaya kadar. İkinci gök katında 200 dereceye yükselir bu bir derece. Üçüncü gök katında 300 dereceye yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bir derecelik kazancı 700 dereceye yükselir. Bu derecat kazanma açısından Allah'ın iki nimetinden bir tanesidir. Bu ikisi de derecat kazanmayla alakalı olduğu için bir nimet olarak değerlendiriliyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın o kişinin Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman örttüğü günahlarını bu sefer de bu noktada sevaba çevirmesi. Böylece 7 tane nimet. Evvela nimetleri özetledik. 7 tane nimeti saydık. Şimdi konunun muhtevasına beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra ne diyor? Ve onların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden, Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Bu devrin imamının ruhu. Şimdi birincisinden başlayalım. Kişinin kalbinin içine iman yazılması nasıl bir olgudur? O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinizin içine imanın yazılması. Hücurat 14'te Allah Teala buyuruyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalplerine henüz iman girmeyen insanlar. Mümin olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kalplerine iman girmemiş. Ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kalplerine iman girmiş olacaktı. Mümin olacaklardı. Bu noktada ise kişi imanı artan bir mümin olur. Allah Teala diyor ki onların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki imanı arttırırız. İlk arttırma buradadır. O kişinin kalbine iman yazıldığı için o kişinin kalbi daha güçlü bir imanın sahibidir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinin içine iman yazılmasının mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Manası ne? Niçin yazılıyor? O kişinin nefs tezkiyesi yapması için yazılıyor. Nefs tezkiyesi nefsi karanlıklardan, afetlerden kurtaran bir işlevdir. Ve herkesin üzerine farzdır. Tezkiye de farzdır, tasfiye de farzdır. Öyleyse Allah Teala nefsimizi tezkiye etmeyi
üzerimize farz kılıyor. Bu farzın gerçekleştirilmesi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ancak bu noktada mümkündür. Tezkiyeye başlama olayı kişinin mürşidine ulaştığı noktada mümkündür. Bu noktadan evvel kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kalbine girebilen sadece %2 rahmettir. Daha fazlasının girmesi mümkün değildir. Bu nefs tezkiyesi değildir. Tezkiyenin başlangıç noktasıdır. Tezkiyeyi gök katlarına göre tanzim eden dizayn fazıllardır. Rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncü kuvvetin kalbe ulaştığını ifade eder sadece. Her %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katı Allah'ın zatına doğru, Allah'ın katına doğru yükselir. Öyleyse burada kişinin nefsinin kalbine iman yazması önemli bir etken nefs tezkiyesi için. Çünkü Allah'tan gelen nurlardan rahmet ve fazıl nurları ve salavat nurlarından sadece fazıllar kalbe Allah'tan'ın yazdığı iman kelimesiyle karşıt kutbu oluşturur. Fazıllar nefsin kalbine negatif kutup olarak oluşurlar. Nefsin kalbindeki iman kelimesi pozitif kutuptur. Birbirlerini çektikleri için Allah'ın katından gelen bütün fazıllar iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak orasını, orada toplanarak nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Karanlıkların dünyasında nurların karanlıkları yok ederek orasını işgal etmesi söz konusudur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Yani Allah Teala'nın nefsinizin kalbine rahmetle fazlı göndermesi lazım ki %2 rahmetten sonra %98'e kadar ulaşan fazıllarla nefsinizin kalbi tezkiye olsun. Öyleyse burası nefs tezkiyesinin yapılması için kalbinize imanın yazıldığı noktadır. Birinci işlevi Allah-u Teala'nın bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gireyince kalbiniz içine iman yazılır. Gene Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ikinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Bakıyoruz Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesine bakarsak eğer, Allah Teala peygamberlerden bahsediyor, kendilerine kitap verilen peygamberlerden bahsediyor ve diyor ki onları imamlar kıldık diyor. Dikkat edin, onlardan imamlar kıldık değil. Onları imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Onlar peygamber imamlar. Huzur namazının gerçek imamları. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Yani bütün insanları imam kılmıyor. O insanların arasından Allah Teala dileğini seçiyor. Onu imam tayin ediyor. Niçin? Emrimizle hidayet erdirsin diye. Lemma saberu ve kânû bi âyâtinâ yûkînûn. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için.
Böylece insanları hidayete erdirmek, yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere Allah-u Teala nebilerin var olduğu devrelerde nebilerden, nebiler yoksa mutlaka kavim resullerinden bir tanesini imam tayin ediyor. Huzur namazının imamı. İki temel özelliği var. Birincisi sabrın sahibi olması. Yani bir insan ihlas makamına ulaştığı zaman, ulu'l-elbab makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler biter, sabırsızlık afeti de yok olur. Ama bu yetmez. Bunun üzerine o kişinin imam tayin edilebilmesi için, irşat makamına ulaşabilmesi için 19 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olması lazım. Sabırsızlık afetinin yok olduğu bu noktadan itibaren kişinin 19 defa sabırsızlık alanında da müzeyyen olarak nefsin kalbinin, o kişinin nefsinin kalbindeki sabırsızlık afetinin yok olduğu noktadan itibaren sabrın sahibi olmaya doğru bir gidişat söz konusudur. Nefsin kalbindeki afetler bitmiştir ama kişi sabrın sahibi olmamıştır. Afetler bittiği anda tam 19 mertebe kalbin müzeyyen olması lazım ki nefsin kalbindeki sabırsızlıklar sona ersin. Yerlerin melekutunun gösterilmesi, yerler konusunda, göklerin melekutunun gösterilmesi gökler konusunda kişinin ilim sahibi olmasını gerektirir. Sonra da bu 14 mertebeye 5 mertebede salam makamındaki kalbin müzeyyen olması eklenir. 19 mertebe kalp müzeyyen olduktan sonra kişi irşat makamına tayin edilir. İşte bu vasıfların sahibi olan Allah'ın kayyum resullerinden bir tanesi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Özelliği sabrın sahibi olmasıdır. Bir, ikincisi de Allah'ın ayetlerine hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmesidir. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emriyle Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Secde 24'te de emrimizle insanları hidayete erdirsin diye buyuruluyor. Yani Allah'ın emrinden bir ruh. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten bir ve arşın sahibi olan Allah, iki kullarından layık olanların üzerine, üç emrinden ruh gönderir, dört o kişiye Allah'a mülaki olma gününün, yevmü telakın geldiğini söyleyerek o kişiye ihtarda bulunması için diyor Allah Teala. Arşın sahibi olan demekle Allah Teala arşı tutan meleklerin o merasimde mutlaka bulunduğuna işaret ediyor. Dereceleri yükselten Allah demekle o kişiyi iki açıdan derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Birisi o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye, sonra biri 700'e kadar bunu çıkarmaya başlayacağı için Allah Teala dereceleri arttıran Allah. İki, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceği için dereceleri yükselten Allah. Kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Ruh gönderilir. O kişiye yevmit talakın geldiğini, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek o ruha ihtar etmesi için, o ruhun uyarılması için, yani vücudu terk et, Allah'a doğru yola çıkman söz konusu. Mürşide ulaştı sana ait olan fizik vücut, tabiyetini gerçekleştirdi. Senin Allah'a geri dönüşün için gerçekleşti bunlar. Allah'a doğru yola çıkabilirsin. Hiçbir ruh bu emir kendisine resmen devrin imamı tarafından tebliğ edilmedikçe
o fizik vücudu Allah'a ulaşmak üzere terk edemez. Yoksa ruh dilediği an vücudu terk edip hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Yetmez. Günahın derecesine göre nefsi mutlaka azap edecektir. Nefsi mutlaka huzursuz kılacaktır. Yaptığı günah sebebiyle, işlediği günah sebebiyle ruhun hiçbir günaha fizik vücudun içinde iştirak etmesi mümkün değildir. Ama fizik vücuttan ayrıldıktan sonra da ayrılıyor diye ruh Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin, tek başına Allah'a ulaşabilecek olan özelliğin sahibi değildir. Ancak bu şartla ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder. Tabiyetiyle gideceği bir yer tayin edilmiştir. Devrin imanın dergahından evvel tabi olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Bu sebeple vücudu terk etmesi emrolunur. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ne diyor Allah Teala? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. İşte o gönderilen ruhun özellikleri öyle bir işlev ki olacak ki o işlevde arşıttan melekler bulunacak, devrin imamı bulunacak ve o kişinin başının üzerine gelip ruha vücudu terk edecek, bu görevi ben alıyorum. Demek ki iki işlev, kalbin içine imanın yazılması, bir, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi, iki, ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, üç. Bu üçüncü nimet. Nasıl çıkacak? Nasıl çıktı? Sebe suresinin 38 ve 39. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Sebe 38'de arşı tutan melekler ve devrin imamı, onların etrafındaki kişi oradadırlar. Kendisine yetki verilen ve Allah'a ulaşacak olan kişinin konuşması söz konusudur. Manevi bir konuşma ve sevap söyler diyor. Daha doğrusu devrin imamının ruhunun konuşması söz konusudur. Sadece onlara izin verilir diyor ve sevap söyler. Yani derecelerinin arttırıldığını bildirir kişiye. Bunun daha açık olarak ifade edildiği ayet-i kerime Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Allah-u Teala orada konuyu biraz daha detaylandırıyor. Nimetin hüviyetini biraz daha açık bir şekilde veriyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederler. Yani kesintisiz bir şekilde kendi iradi yapılarının dışında her zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye hiçbir şekilde kesilmeden Allah'ı tesbih ederler. Kendi iradeleriyle yapmış olsalardı bunu zikredeceklerdi. Ama meleklerin iradeleri yoktur. Buna göre programlanmışlardır. Tesbih ederler. Devrin imamı da iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için, o da sünnetullah tarafından bunu yaptırıldığı için zikir, daimi zikir, o da tesbih eder. Ve derler ki diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmet ve ilminle sen her şeyi kuşattın. Kim tövbe eder de, yani mürşidine tabi olup mürşidin önüne yapılan tövbeden bahsediyor Allah-u Teala, tövbe eder de senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp ilk sırat-ı müstakime ulaşırsa, ilk sebil hangi mürşide tabi olduysa onun dergahından devrin imamının bulunduğu dergaha kadar olan birinci sebil, o sebile kim ulaşırsa Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve
ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse ifade açık, tabi olup mümin olmak. Tabi olan kişi imanı artan bir mümin olur ve onların günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda devrin imamı ve arşı tutan melekler açık bir şekilde talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Sen onlara onların günahlarını sevaba çevir, onlara mağfiret et. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir ve mağfiret olayı günahı sevaba çevrilen kişiyle devrin imamı arasında özel bir nimettir. Mağfiret Allah'la tövbe eden kişi arasında kullanılan tabirdir. Kişinin günahlarının önce affedilmesini sonra da sevaba çevrilmesini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nisa 64'te Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o nefslerine nefslerini kendilerine Allah-u Teala burada nefslerden bahsediyor sevgili kardeşlerim. O kişilerin bulundukları seviyeden, durumdan bahsediyor. Kişinin nefsiyle kendi arasındaki ilişki söz konusu. Şimdi bu kişi tövbe etti. Mürşidin önünde tövbe etti. Devrin imamının bulunduğu yerde ve diyor ki o nefslerine zulmedenler var ya diyor Allah-u Teala, onlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affedilmesini isteseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Burada sahabenin günahlarının sahabenin talebi üzerine affedildiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedildiğini söylemiş oldu Allah-u Teala. Mağfiret günahların örtülmesi değil, sevaba çevrilmesidir. İşte bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında şefaat adını alır. Allah ile sahabe arasında mağfiret adını alır. Şefaat bir defa tahakkuk eder ve kıyamet günü tahakkuk etmez. Kıyamet günü şefaat diye bir olay yoktur. O kişiye eğer ihsanla tabi olmuşsa sadece bu takdirde bir defa şefaat edilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. O birinci şefaattir bu noktada. Bir de kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir defa daha şefaat olacaktır. Bir defa daha günahlar sevaba çevrilecektir. Ama bu sefer tövbe-i nasuh'tan sonraki şefaattir. Allah-u Teala'nın özel şekilde günahları sevaba bir defa daha çevirmesi olacaktır. Şimdi biz bu noktadaki şefaatten bahsediyoruz. Allah-u Teala bu şefaati anlatıyor. Mümin 15'te anlatmıştı. Dereceleri arttıran Allah diye anlatmıştı. Mümin 7'de anlatmıştı. Ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. Nisa 64'te şefaatin ne olduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Günahların sevaba çevrilmesi olayını. Ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği noktaya dikkatle bakın. Burada günahların sevaba çevrildiği noktanın işaretine bakıyoruz. Hangi ayeti kerime?
tövbe gerçekleşmiş, tövbenin arkasından günahların sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki, ama diyor, tövbe eden ve mümin olan ve nefs tezkiyesi yapan, amelü salihat yapanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Ve diyor Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Kim mürşid önünde tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, ki nefs tezkiyesi ancak bundan sonra mümkündür, ondan evvel mümkün değildir. Amelü salihat, nefsi ıslah edici amel sadece nefs tezkiyesidir. Buna başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Furkan 70. Furkan 71, ve onlar günahları sevaba çevrilmiş olarak, tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler diyor. Yetubu ilallahi metaba diyor. Tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşırlar, Allah'a dönerler. Öyleyse Allah'a insan ruhunun geri dönmesi, başının üzerinden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İşte Nebe suresinin 38. ayet eklemesindeki tövbe merasiminde o kişi ihsanla tabi olan birisi ise devrin imamları, mutlaka devrin imamı ve bütün bir grup huzur namazının imamıyla beraber bir grup arşı tutan meleklerden saf saf duran bir grup mutlaka onunla beraberdir ve o kişinin günahları sevaba çevrilir, seyyiat-ı hasenata çevrilir ve o kişiyi Allah Teala 1'e 100 verirken, 1'e 10 verirken affedersiniz, 1'e 100, sonra da 700'e kadar uzanan bir dizi nimet söz konusu olur. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu işliyor. Diyor ki, kim fi sebilillah ise, yani vücudu ruhundan ayrılmış ve Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşma yolundaysa ve infak ediyorsa, sırren veya alaniyeten, gizli veya açık infak ediyorsa, nasıl bir infaktan bahsediyor? Fizik vücut zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmet ve faz, fizik vücuda Allah'ın verdiği bir rızık. Bunu bir nimet, bu nimeti fizik vücut, fizik vücut zikir yapıyor. Bu sebeple fizik vücudun göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine, nefsinin kalbine açılan yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşıyor. Nefsin kalbinde söylediğimiz işlem gerçekleşiyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. İşte bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Kim böyle bir infakı gerçekleştirirse diyor Allah Teala, biz ona bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Bir başağında 100 tane bulunan 7 tane 100, 700. Ruh birinci kat gök katına ulaştığı zaman o kişiye Allah Teala'nın verdiği 1'e 100'lük değer devam eder. Tabiyetten sonra hemen 1'e 10 olan bu değer 1'e 100'e çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşıncaya kadar öyle. Birinci gök katından ayrıldı, ikinci gök katına ulaştığı andan itibaren 1'e 200'dür. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur. Dördüncü gök katında 1'e 400. Beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 500, 600, 1'e 700 olur. Ondan sonra kişi ömrü boyunca 1'e 700 zikir yaptığı zaman her bir saniye
en az 700 derece kazanır. Böylece o kişinin günahları sevaba çevrilir ve o kişiye 1'e 700 nimet verilir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir nimetle beraber ruhun Allah'a doğru yola çıktığı da ifade ediliyor Nebe 39'da. Nebe 38'deki bu ihsanla tövbenin arkasından, mürşidin de yapılan ihsanla tövbenin arkasından ne olduğunu söylüyor Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı ve men şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a götüren bir yol, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve Allah meâb olur diyor. Kimin ruhu bu noktada yola çıkan, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meâb olur diyor, sığınak olur diyor. Meâb, sığınak demek. Ve Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet kerimesinde vallahi indehu husnul meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında en güzel sığınak, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte bu sığınağa sığınanlara evvab deniyor. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olan herkes evvab sıfatının, ruhu Allah'a meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış manasına gelir. Böylece ruhu kişinin Allah'a ulaşacaktır. Bu muhtevada Allah'ın birer birer 7 tane nimetini değerlendiriyoruz. Bu nimetlerden bir tanesi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nedir? Kişinin nefsi tezkiye olmak için hazır hale gelmiştir. Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz Allah'ın ismini tekrara başlar. Bu tekrar bir şifredir. Ama bu şifre sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için geçerlidir. Mürşidine ulaşanlar için 4 nur gelir. Rahmetle faz, 1. ikili, rahmetle salavat, 2. ikili. Böylece rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere 4 nur gelir. 2 grup halinde. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bunlar Allah'ın katından gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşırlar. Kalbimizdeki iman kelimesinin etrafına ayrı kutuplardan olmaları sebebiyle fazıllar yerleşmeye başlarlar. Bu yerleşme nefsin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştirir. İlk %7 nur birikimiyle ruh zemin kattan 1. kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Demin söylediğimiz gibi her %7 rahmet, affedersiniz, fazla birikiminde %2 rahmet birikimi başlangıçtadır. Her %7 fazla birikiminde ruh bir gök katı aşarak Allah'a doğru yolculuğunu yapacaktır. Nefs tezkiyesi de böylece her noktada, her katta %7 nefs daha çok tezkiye edilmiş olacaktır. Nefs tezkiyesi ne zaman tamamlanır? 21. basamakta ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde %49 rahmet, %49, 7 defa %7 fazıl ve %2 rahmet birikimiyle nefsin kalbinin çoğu nurlanmış olur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyet alanı da %100'den %49'a düşmüştür. İşte bu nefs tezkiyesinin gerçekleştiği noktada Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. %51 nur birikimi ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. 7 defa %7 birikim sağlanmıştır.
Peki fizik vücut ne olur? O kişinin fizik vücudu nefsinin kalbinde nurlar arttıkça afetlerin sayısı azalacağı için afetlere karşı her geçen gün daha çok güçlenir, daha çok hakimiyet sağlar. Demek ki fizik vücudun bu noktadaki başladığı olay nefsin afetleri üzerindeki hakimiyetinin her geçen gün artışı. Peki bu da Allah-u Teala'nın altıncı nimetidir. Fizik vücudun nefsin afetlerine karşı hakimiyetinin artışı. Ve yedincisi de Allah'ın nimetlerinin irademiz ki nefsin afetlerine karşı devamlı savaş halinde olan, afetlere karşı bizi koruyan ve afetlere karşı savaş veren bir iradi güç. Bu bizim irademiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği irade, afetlere karşı, kötülüklere karşı savaş veren bir müessese. Ve nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça irademizin de gücü artar. İşte bu iradenin gücünün de artışını devreye koyduğumuz zaman tam 7 tane nimet oluşuyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman birinci nimet kalbimizin içine imanın yazılmasıdır. İmanı artan bir mümin oluşumuz. İkincisi başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Üçüncüsü devrin imamının ruhunun ruhumuza verdiği emirdir. Vücudu terk et,

nefs tezkiyesine başlamamız. Altıncısı fizik vücudumuzun buna paralel olarak güçlenmesi. Yedincisi de irademizin buna paralel olarak güçlenmesi. Böylece kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileyen kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşır ve mürşidine ulaştığı zaman kendisine 12 tane ihsana ilave olarak taviyetini gerçekleştirdiği anda, 12 ihsanla taviyetini gerçekleştirdiği anda kendisine 7 tane de nimet verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 12 ihsanınız ve 7 nimetiniz mübarek olsun. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin daha nice aşamalara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde etmenizi dileriz. 7 tane nimet alındığı zaman kişi ikinci kat cennetinde sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi ikinci kat cennete değil, yedinci kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem dünya saadetinin hem de cennet saadetinin bütün boyutlarıyla sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. Konumuz cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cehennemden bir daha çıkması Kur'an ayetlerine göre mümkün değildir. Biliyorsunuz ki bugün birçok yanlış dinimizi kemirmektedir. Ta başından beri mevzu hadislere dayalı Kur'an'dan tahkik edilmemiş bir takım sözler ortalıkta dolaşmaktadır. Kitaplara konu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de cehenneme girenler günahları kadar cehennemde cezalandıktan sonra cehennemden çıkarlar ve cennete girerler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala.